Ambar katibi denilen usta muavinleri de vardı. Bunlar ikinci derecedeki zabit ve memurlardı. Ayrıca top dökülmesi için ocağın yanılmasında itibaren sıvı demir cevherinin top kalıplarına akıtılması zamanına kadar geçen vakti tuttuğu kum saatiyle topçu ocağının dökümhanesi için tayin edilmiş bir mukavit vardı. Ocağın da bir de duagu ismi verilen duacısı vardı. Taşyarı'ya sefere giden topçu ortalarının bayrak açmalarında ve maaş için sergi açmasında dua etmekle mükellefti. Topçubaşı günde 60, erler ise yeniçerilerden fazla olarak 6 ile 8 akçe alırlardı. Ocağın mevcudu 1200 civarındaydı. Murat Hüdavendigâr kale kuşatmaya gidildiğinde nakliyesi mümkün olmayan büyük çaplı topların kuşatılan kale önünde dökülmesi için gerekli tertibatın alınmasında sıkı sıkıya talimatını vermişti. Kıymetli dinleyenler, top arabacıları ocağından da biraz bahsedelim sizlere. Murat Hüdavendigâr'ın Osmanlı ordusunda kullanmaya başladığı ilk toplar deve, katır ve beygirlerle nakledilen küçük ve hafif toplardı. Padişahın harp sanatına verdiği önem sebebiyle bu toplar daimi bir tekamül ve gelişme içindeydi. Büyük çaplı toplar dökülmeye başladı zamanla. Bu topların deve ve katır ile götürülmesi imkansız olduğundan arabalarla taşınmasına karar verildi. Bunun üzerine top arabacılar ocağı kuruldu. Arabacı başı denilen ve tüm general seviyesinde bulunan bir kumandandan sonra ocakta Kethüda, çavuş, baş çavuş, Kethüda yaveri, ocak katibi gibi birinci derecede ve bölük başı, oda başı, halife isimleriyle de ikinci derecede orta ve bölük zabitleri bulunurdu. Ocağı Efrat, acemi ocaklarından alınırken arabacılara gerekli olan döşeme ağacı Rumeli ormanlarından, arabalar çeken beygirler de gene bu yöreden tedarik edilirdi. Beygirler için çulların altına konan kepenekler ve tırhala ve fener tarafından getirilirdi. Ocaktaki asker sayısı başlangıçta 500 iken 3000'e kadar çıkmış, beygir sayısı ise 500'ü açmıştır. Kıymetli dinleyenler, bir de humbaracı ocağımız var. Önceleri topçu ve cebeci ocaklarının bazı bölümleri humbaracıyı zikrediyoruz biz. Humbara el bombası olup tüfekle atılanları da vardı. 600 civarında mevcudu olan ocak, oda denilen ve her biri 100 kişiden meydana gelen 6 bölüye ayrılmıştı. Bunların 3'ü Ulufeli, 3'ü de Tımarlı'ydı. Her Ulufeli odaya 200 akçe ile bir oda başı ve 90'ar akçe yevmiye ile 3 tane 30 başı ve 30'ar akçe yevmiye ile 10 tane 10 başı, vekil harç, çavuş, imam, cerrah, yazıcı, davulcu tayin edilirdi. Neferlerin yevmiyesi 18, alay başı denilen humbaracı başının yevmiyesi ise 300 akçeydi. Efendim, bir de ordu içerisinde lağımcı ocağı var. Bunlar ise iki sınıftan meydana gelen bir ocak. Muharebe zamanında muhasara edilen kaleleri yıkmak için lağım yapmak ve atmakla vazifeliydi. Birincisi maaşlı olup cebeci başının emri altında cebeci ocağına bağlıydı. İkincisinin de ziyamet ve tımarları vardı. Tımarlı lağımcıların başındaki amire lağımcı başı denirdi. Bundan başka Kethüda ve çavuş ocağın büyük zabitlerinden olup alemdar da küçük zabitlerinden. Yer altından yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkma veya lağım atarak havaya uçurma işi lağımcılarındı. Osmanlı ordusunda çok iş görmüşlerdir bunlar. Lağımcılar seferde ordu ile beraber giderlerdi. Mevcut lağımcılar yeterli gelmediği zaman hariçten lağımcı alınırdı. Osmanlı ordusunda lağımcılık mühendisliğe eş ehemmiyetli bir meslekti. Sevgili dinleyenler, şimdi biraz da kapı kulu süvarilerini anlatayım size. Efendim, Yeniçeri ve Bostancılar arasında hizmet görmüş olanlarla iç oğlanları ve büyük fedakarlığı görülen garip yiğitlerinden alınan fertlerle meydana getirilen bir sınıf kapı kulu süvarileri.
Yeniçeriler ve diğer piyade sınıfları gibi maaşlıydı bunlar da. Tımarlı sipahilerden ayırmak için bunlara Kapıkulu süvarisinden başka bölük halkı da denildi. Daha sonralar yalnız sipahi denilince de Kapıkulu süvarisi kastedilir oldu. Kapıkulu süvarisi ocağına bölüğe çıkmak denir. Bu suretle buradaki boşluklar doldurulurdu. Altı bölük olan Kapıkulu süvari ocağına gerek saraylardan gerek Yeniçeri ocağından geçenlere bir hayvan veya hayvan parasıyla beraber yay ve ok akçesi adıyla bir miktar para verilirdi. Sevgili dinleyenler, Murat Hüdavendigar'ın gördüğü lüzum üzerine kurduğu bu ocak başlangıçta sipahi ve silahtar olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Bu iki kısım süvariden sonra derece derece aşağı doğru Ulufeciyan-ı Yemin yani sağ Ulufeciler ve Ulufeciyan-ı Yesar yani sol Ulufeciler, Kurabay-ı Yemin sağ garipler ve Kurabay-ı Yesar sol garipler ismiyle dört Kapıkulu süvarisi daha ihdas edildi. Kapıkulu süvarilerinde her bölüğün vazifesi ayrı ayrıydı. Kapıkulu süvarilerinin silahları bir pala ve bir mızrakla gattare denilen ve eğerin kaşına asılı bir kılıçtı. Bunlar meşakkate dayanıklı ve atik olan Anadolu atlarına binerlerdi. Harpte iki derin nizam üzerine nizam alarak değişmeli olarak düşmana hücum ederlerdi. Her süvari sefere bir de yedek at götürmek mecburiyetindeydi. Sevgili dinleyenler, sipahi ocaklarına kaydolunacaklar hakkında hat denilen padişahın tahriri iradesi çıkardı. Bu ocağa gireceklerin ismi evvela mukabeleci denilen maliye memuru defterine kaydedilirdi. Mukabeleci ocaktaki mahlulleri her ulufe zamanında bir deftere yazarak vezir-i azama bildirir, o da hükümdara arz ederdi. Vezir-i azamın huzurunda ulufelerini alacak süvariler maaşlarını alırken iptida denilen askeri hüviyetlerini gösterirlerdi. Bu hüviyetlerde her neferin künyesi, eşkali ve ulufe miktarı yazılıydı. Süvari ağalarından sipahi ağası sancağa çıkacak olursa 300 bin silahtar ve sağ ulufeci ağaları da 200 bin akçelik haslarla sancak beyi olurlardı. Kapıkulu süvarilerinin hükümet merkezinde Yeniçeriler gibi müstakil kışlaları yoktu. Bunlar çok miktarda at beslemek zorunda oldukları için hükümet merkezine yakın geniş alanlarda bulunurlardı. Kıymetli dinleyenler, askeri müesseseleri tamamladıktan sonra savaş meydanlarına dönelim. Efendim, Süleyman Paşa gibi Cevaber kumandanını ve hemen arkasından Orhan Gazi gibi azim ve kudretli irade sahibi bir hükümdarın vefat etmesi Rumeli fütuhatının gelişmeye başladığı bir zamana rastlamıştır. Orhan Gazi'nin yerine geçen Murat Han ilk elde Anadolu'da harekata girişmesinden ümitlenen Bizanslılar Burgaz, Çorlu ve Malkara'ya saldırıp buraları geri aldıkları gibi sahil şeritlerini de elde etmeye çalışıyorlardı. Bunun yanında Papaz Hristo'nun başlattığı katliam, terör ve yağma hareketleri bir müddet devam etmiş, sonra Murat Han'ın büyük mücahit Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'yi bu konuda görevlendirmesi, Karaca Bey'in yoğun gayretleri sonunda fail meçhul katliamların faili olan Papaz Hristo ve adamlarını suçüstü yakalayarak idam etmesiyle bıçak gibi kesilmişti. Fakat bu defa da papalık harekete geçerek Osmanlı masum Hristiyan din adamlarını idam ediyor, katlediyor diye yaygara koparmaya başladılar. Hristiyanlığı bu şekilde Haçlı bayrağı altında toplamaya gayret gösterdiler. Sevgili dinleyenler, Hristiyanlar Rumeli'den Osmanlı izlerini tamamen silmek için mücadele ederken Osmanlı'nın kuvvetlerine kumanda etmekte olan Murat Han'ın Rumeli Beylerbeyliğine tayin ettiği Lala Şahin Paşa başta olmak üzere Hacı İl Bey'i ve Evranız Gazi telaş göstermeyerek yeni sultanın orduya yeniden düzenleyip Anadolu'daki işleri yoluna koyarak Rumeli'ye dönmesine kadar Hristiyan güçlerine ellerindeki az sayıdaki kuvvetle soğukkanlılıkla müdafaa etmeye gayret gösterdiler.
Onların bu soğukkanlı hareketi her geçen gün dalga dalga büyüyerek acımasızca saldıran Hristiyan güçleri önünde muhtemel bir paniğin önüne geçmiş oldu. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa, Murat Han'ın kendisini Rumeli Beylerbeyine tayin edip bu diyara geldiğinde ilk işi Hacı İl Bey'i Evrenoz Gazi Akıncı Beyleri ile iyi bir diyaloğa girerek işbirliğini sağlamak olmuştur. Hristiyanların savaş stratejisi ne olursa olsun Osmanlı kanı dökmek üzerine kurulmuştu. Kadın, kız, bebek, hasta, yaralı, yaşlı fark etmiyordu onlar için. Onlar için yeter ki Müslüman olsun, mutlaka hiç acımadan öldürmeliydi. Papalık bu konuda kesin talimat vermişti. Bu kurala uymayan kumandanlar kilise ve papalık tarafından aforoz edileceklerdi. Lala Şahin Paşa papalığın bu acımasız talimatını öğrendikten sonra bu diyardaki Müslümanların can güvenliğini muhafaza etmek için civarda bulunan Müslüman köylerinin listesini çıkararak bu köylerin sorumluluğunu Evrenoz Gazi, Hacı İl Bey'i ve Karacabey Gazi arasında paylaştırdı. Her yerleşim birimine askeri 3 kişilik Akıncı güvenlik elemanları yerleştirdi. Akıncıların yerleşim birimlerinde olduğunu bilmeden bu köylere saldırmaya kalkışan Hristiyan çapulcular son neferine kadar orada telef olmaya başlayınca artık bu eşkıya Osmanlı köylerinin yakından bile geçmez oldular. Aslında padişahı bile kara düşüncelere sevk eden bu faal meçhul baskınların Lala Şahin Paşa'nın diyaretiyle önüne geçilmesi Murat Han'a rahat bir nefes aldırmıştı. O da Cennet Mekan babası Orhan Gazi gibi Müslüman veya kafir masum insanların ölmesinden büyük üzüntü duyuyordu. Ancak Hristiyanların Rumeli'de başlattıkları yağma ve katliam hareketleri de göstermişti ki nizam alemin tahakkuk etmesi için cihadın devam etmesi, Avrupa fütuhatının gerçekleşmesi şarttı. Aksi takdirde bu kafirler kendi insanlarına bile gün göstermez, bu dünyada kan ve gözyaşı bir türlü dinmezdi. Efendim, Evrenoz Gazi, Hristiyanların fethettiği Burgaz, Çorlu ve Malkara'da yaşayan Osmanlıları katledeceklerini bildiği için bu hisarları fethedecek donanım ve gücü olmasa da en azından orada yaşayan Müslümanları koruyabilmek için kumandası altında bulunan Akıncı birliklerini işgal altındaki bu topraklara yollamıştır. Sevgili dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya, görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti, onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı. Peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı, en sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün siz, Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü Aleyhisselam'a ulaşmışsınız, Peygamber Aleyhisselam'a ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber Aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz hicret edebilmek için
dinimizin emrini yerine getirebilmek için karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün her kim de malını Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu anh nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama arkadaşlarına bak, Allahü Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e, biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek, o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve ne kadar sefil bir halde olduklarının göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar ve onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi: Es'udü billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşi. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune veçhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hisabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e
niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Eğer böyle yaparsan, şayet onları yanından kovacak olursan, zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi, onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Es-saidu billah. Vasbir nefseke. Nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbahum. Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de, sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ Sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ O Allah-u Teala'nın rızasını irade ediyorlar. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel hayati dünya. Sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. Ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. Vettaba hawahu. Hevasına tabi olan, bütün işi gücü heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. Ve kana emruhu furuta. Bütün işi aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zamanda değil miyiz? Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli? Bunun ölçüsü İslam'dır, dindir. Kim Allah-u Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor, gayesi, maksadı Allah-u Teala'nın rızası ise, işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu, Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç, bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur sözlerine karşılık inen ayeti celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz
Allahü Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz. Müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi. Tabi o günün şartlarında bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu an onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu an efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu an efendimizi öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu an konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala, Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layık mısınız diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din liyekulu ehâ ulâ'i mennallâhu aleyna. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için: Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibret-i alem olarak bize haber verdi. Ehe ulai, bunlar mı? Mennallahu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysallahu bi'aleme bişakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allahü Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz onun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah. İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en kıymetli, en değerli, en şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim Cenab-ı Allah'tan daha çok korkuyorsa, Allah korkusu kimde daha fazlaysa Cenab-ı Allah katında o daha kıymetlidir. Daha fazla malı olan değil, daha çok şerefli bir soya sopa sahip olan değil, daha büyük makama sahip olan değil.

ülkede yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celil'e inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayet-i celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tabloda gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselamın yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta hem gözü ağrıyor hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resul aleyhisselam tebessüm etti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a vay kardeşim, vah kardeşim diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de ayağının ucunda durup, ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince

Önce Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı. O da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Nabi'nin oğluna verdiği öğütler. Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışıysa fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın.

parlak ay gibi olan oğul. Eğer namaz kılacak olursan Elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul! Hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

Kâbe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kâbe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kâbe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın.

malını muhtaçlardan esirgeme. Ey Sadef'in kulak süsleyen incisi, ey Şeref hanedanının hayırlı halefi oğul, üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak. Sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükür.

Şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret. Hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur oldu. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim
Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi, ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde ince olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.

0: Allah.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.
0: Allah.

0: Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.
1: Allah.

0: Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد

0: نوره الأنوار أشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Âline ve Ebrar hayır sahipleri olan bütün ehli beytine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve khatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike ve tebqa bibeqaike salaten.

0: Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: اللهم رب الحل والحرام ورب المعشر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام
0: أي هل وحرمين ربي أي مشعار حرمين ربي أي بيت الحرمين ربي Ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin.
0: Allah'ım! Önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين
0: اللهم Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
0: اللهم Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e Kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda, Mele-i Âlâ'da salat eyle.

0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e inneke hamidun mecid. وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allah'ım.

0: بك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: كتابك وشهدت به ملائكتك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine

0: merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala cemii ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: zamanda...
1: Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına. Nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına. Arşının altında bulunanların hatırına. Allah'ım! Dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمك.
1: Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك.
1: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك.
1: اللهم Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك.
1: اللهم Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك.
1: اللهم Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون.
1: اللهم Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma azlem aleyhin leylu ve eda'a aleyhin nehar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai vel rical.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erzik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala

0: Mevlana Muhammedin efzale salavatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
0: Allahümme salli ala nebiyyir rahme.
1: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'il ümme.
1: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala kâşifil gümme.
1: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mujlil zulme.
1: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mulin ni'me.
1: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mutir rahme.
1: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
1: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrud sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
1: Allah'ım, makamı mahmud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
1: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makut olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
1: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil keremi vel cud.
1: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men huve fissemâi seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
1: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibi şamme.
1: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil alame.
1: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
1: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
1: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
1: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
1: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
1: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
1: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz şefa'a.
1: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil vesile.
1: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil fazile.
1: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'ah.
1: Allah'ım,

0: cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan.
0: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibit tac.
0: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
0: Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil kadib.
0: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibin necib.
0: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, Miraç gecesi burağa binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhtariqis seb'it tibaq.
0: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefii'i fi cemii'il enam.
0: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihit ta'am.
0: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizu ve hanne li firaqih.
0: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
0: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasa.
0: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kellemehu'z-zabb fi meclisihi ma'a ashabihi'l-a'lam.
0: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kelerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir.
0: Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefeccara min beyni asabi'ihil ma'un nemir.
0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alettahiril mutahhar.
0: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizle.

0: sevmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril envar.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men inşakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli alattayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati'.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alen necmis sâkib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nezîri ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel arz.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala s-sâkîlin nâsi minel havz.
0: Allah'ım, İnsanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livâil hamd.
0: Allah'ım, livâil hamd sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cidd.
0: Allah'ım, İnsanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müstamili fi merdatike gayetel cuhd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel nebiyyil hatem.
0: Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil Khatem.
0: Allah'ım, son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l Kaim.
0: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil işaret.
0: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramet.
0: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamet.
0: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.

0: صل على صاحب الخوارق العادات.
1: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
1: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
1: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tefettaqat min nurihil ezhar.
1: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
1: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men ihdarrat min bakiyyeti vadu'ihil eşcar.
1: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
1: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
1: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
1: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
1: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.

0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men missalati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril ekferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
0: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afvihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

0: أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة.
1: Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

0: Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina İbrahim ve sellim aleyhi ve ciz'hi anna ma huve ehluhu haliluk.
0: Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد اضعاف ما صلي عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olur.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.

Bahçeli. Köpeğin havlamasıyla öylesine korktum ki birdenbire üzerime gelecek sanıp birden kendimi yolun öbür tarafına attım. Evin bahçe kapısının önünde duran adam seslendi. Korkmayın, korkmayın bağlı. Ama olmaz ki, çok kötü korktum ben. İçeride bir yere bağlayın bari, diyecek oldum. Haklısınız, dedi. Bir daha içeri bağlamalıyım. Daha 2 gün oldu taşınalı. Evet evet, içeriye bağlamalıyım. Sizi de çok korkuttu, özür dilerim, bilemedim. Yanıma doğru yaklaştı, anlattı. Emekli bir memurmuş, bir apartman dairesi varmış, onu satıp emekli ikramiyesini de üzerine ekleyerek bu evi almış. Sizden önce köpek falan yoktu bu evin önünde, dedim. Zaten 6 aydır boşmuş ev. Sahibi satılığa çıkardığında evi boşaltmış. Apartman dairesi çok sıkıyordu beni. Hem tarım işleri de yaparım burada diyerek, işim ne sanki, dedi. Oldukça sevinçliydi. Bahçesi de genişmiş, dedim. Geniş sayılır, dedi. Hemen her bir yeşilliği ekeceğim buraya. Elimden gelir böyle şeyler. Birçok emeklinin emeklilik günlerini bahçeli bir evde geçirmek istediklerini sık duyarız. Böylece hem zamanını geçirecek bir uğraş edinmiş olur, hem de bir şeyler ekerek ev ekonomisine ufak da olsa bir katkıda bulunurlar. Hemen her gün evinin önünden geçişimde onu bahçede uğraşırken görüyordum. Sanki geçmemi bekliyormuş gibi her geçişimde beni hemen görüyor, kafasını bahçe duvarının üzerinden dışarıya çıkarıp orada olduğunu belli etmek istiyordu. Artık birbirimize alışmıştık. Her karşılaşmada birkaç söz etmeden geçmiyordum. Oradan geçerken bahçeye doğru bakıyor, o görmese bile çoğu kez ben ona sesleniyordum. Bahçe işleri nasıl gidiyor? İşine hemen ara veriyor, bahçe duvarına yaslanarak o günkü yaptıklarını, yarın yapacaklarını tek tek anlatıyordu. Neyi ne zaman, nasıl ekeceğini, nasıl bakılacağını çok iyi biliyor, bu konuda bana da bilgi veriyordu. Bir keresinde birlikte çay içmek için çok üsteledi. Adının İlhan olduğunu o gün öğrendim. Eşinin adı da Alçiçek'ti. Bahçeden başka bir şey konuşmak sanki onu yoruyor gibiydi. Bunu sezmiş olduğumu anlamış olmalı ki, biliyor musunuz, toprakla uğraşmak kadar topraktan söz etmek de dinlendiriyor beni. Belki ayrımına varmışsınızdır. Bir başka şeyden konuşmak sıkıyor beni, bunaltıyor, dedi. Bir iş nedeniyle bir süre kentten ayrılmıştım. İlhan'ı uzunca bir süre, sanırım 1,5 ay kadar görmedim. Doğrusu onunla söyleşmeyi de özlemedim değil. Eve geldiğim gün semtin pazarıydı. Hem semt pazarında dolaşıp taze sebze meyve kokusu alır, hem de belki 1-2 şey alırım diye öğle sonu pazara uğradım. Pazarın ilk başından başlayarak

Bire, maydanoz, nane satması kolay değildi. Hemen oradan uzaklaşarak görmezlikten geldim. Beni belki gördü, belki görmedi ama bu durumda tanıdık bir kimsenin kendisini görmesini istemediğinden emindim. Pazarı dolaştıktan sonra birkaç parça da bir şeyler alıp eve dönmeden önce uzaktan uzağa İlhan'ı izleme arzusunu yenemedim. Az önceki bulunduğu yeri uzaktan gözledim. Kendi de karton kutular üzerindeki yeşillikler de yoktu. Yaklaşıp baktım, yine göremedim. Yer mi değiştirdi acaba diye pazarın dört bir yanını yeniden dolaştım ama yoktu. Sanırım pazarda bir şeyler satıyor olmaktan hep çekinde durdu, baktı olacak gibi değil, aldı eve götürdü. Belki de bir manava ucuz pahalı demeyip verip gitmişti. Ertesi gün geçerken yine bahçedeydi. Bir süre söyleştik. Yine bahçesinden söz etti, bu mevsimde nelerin ekilebileceğini anlattı. İki haftadır yalnızmış, eşi bir süreliğine memleketine gitmiş. Aslında kendisi de gitmek istemiş ama sırf bu bahçe için ayrılamamış. Eşi gelince bahçeyi ona emanet edip bir haftalığına da kendisi gidecekmiş. "Geçin de oturalım," dedi. "Hem birlikte bir kahve içelim. Geçin lütfen." Üsteleyip durdu. Bahçe kapısından içeri girdim. "Gelin önce bahçeyi gezelim," dedi. Ekmiş olduğu her şeyin bir bir açıklamasını da yaparak bahçeyi gezdirdi. En çok da naneler üzerinde durdu. Nanenin özellikle duvar kenarına, daha doğrusu biraz gölge olan yere dikilmesi gerektiğini vurguladı. İzin isteyip kahve yapmaya gitti. Bahçeye çok emek verdiği her yönüyle belli oluyordu. Neredeyse toprak gözükmüyordu yeşilden, her yer ekiliydi. Kahveler gelene kadar bir de tek olarak kendim dolaştım bahçenin dört bir yanına. Kahvelerimizi içerken yine bahçeden söz etti. Başka bir konu onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Yanında kaldığım bu yarım saat içerisinde bahçe dışında tek bir söz konuşmadık. Ayrılırken büyük bir poşet içerisindeki tere, nane, maydanozu vermek için çok üsteledi. "Ama parasıyla alırım, o kadar emek çekiyorsun," dedim. "Olur mu öyle şey? Sanki ne var? Kendi bahçemizin malı," dedi. Eğer bir gün önceki tere, maydanoz, marulu bir manava ucuz pahalı demeyip vermediyse, bunlar dün pazarda satmaya çalıştığı ürünler olmalıydı. Geçenlerde bir çuval kadar toplayarak emekli olduğu kurumdaki iş arkadaşlarına da götürüp dağıtmış. Şimdi pazarda ne zaman kıyıda köşede mukavva kutunun üzerinde bir şeyler satmaya çalışan birilerini görsem, hemen emekli memur İlhan'ı anımsıyor, oradan sessizce uzaklaşıyorum.

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Ustam her ne söyleyecek olsa beni kararından vazgeçiremeyeceğini anlayınca biraz da kızarak yanımdan ayrıldı ve hakem heyetindeki yerini aldı. İçimden "Ah şu katrancıyı bir yeneyim de bakalım ustam o zaman ne diyecek, ne söyleyecek" diye geçiriyordum. Şimdi baş güreşlerin bir an önce başlamasını dilemekten başka bir işim kalmamıştı.

Cazgır, baş pehlivanların soyunmalarını emredince bulunduğum yerde kendi kendime soyundum. Paçalarımı da güzelce bağladım. Bu sırada öbür güreşler sona ermiş. Cazgır baş pehlivanları yağlamak için ortaya çağırmıştı. Hemen ortaya çıktım. Yağlanırken gözüm hep katrancıdaydı. Onu iyiden iyiye gözüme kestirmiştim. Tam Cazgır pehlivanları eşlendireceği zaman yanına giderek ondan katrancıyı istedim. Öbür baş pehlivanların hiçbiri onunla tutmak istemedikleri halde benim kendisine meydan okumam katrancıyı birden kızdırdı. Bana, "Abe, sen ne vakit baş pehlivan oldun da bana meydan okuyorsun?" diye sordu. Altta kalmak istemedim tabii. "Ya sen ne vakit baş pehlivan oldun karşılığını verdim? Şimdi görürsün ne zaman baş pehlivan olduğumu," dedi. "Görelim hele," dedim ben de. Az sonra da güreşimiz başladı. Ben daha ilk dakikalarda karşımdakinin ne derece kuvvetli bir pehlivan olduğunu anladım. Benim kendisine çektiğim elenselerin üzerinde hiçbir tesiri olmuyordu. Buna karşılık onun çekmekte olduğu elenselerin beni sarstığını da hissediyordum. Dakikalar ilerledikçe nasıl bir belaya çatmış bulunduğumu anlamaya başladım. Katrancı son derece kuvvetli ve gaddardı. Beni yenmekten çok ezmek niyetini güttüğünü de kolayca anlıyordum. Zehir gibi kuvvetli olan, bu gitgide kuvvetlenen elenseleri, bunları tamamlayan iç ve dış tırpanları karşısında bunalmaya başlamıştım. Bir iki defa dalayım dedim. Öyle kuvvetli, öyle insafsız boyunduruklarla beni karşıladı ki anlatamam. Ayakta güreşmenin ona karşı koymanın imkansız olduğunu anladım. Beni bastırınca da daha rahat güreşeceğini umdum. Ama böyle düşünmekle ne kadar aldanmış bulunduğumu çok geçmeden anladım. Katrancı künde gibi yenici oyunlar deneyerek yerde bütün ağırlığını bana taşıtmakla beraber son derece kuvvetli, son derece insafsız kemaneleri de üst üste çekiyor, imanımı gevretiyordu.

O zaman kendi kuvvetimi de onun kuvvetini de yanlış hesaplamış olduğumu, ustamın ne kadar haklı konuşmuş bulunduğunu anladım. En doğrusu pes etmem ve güreşi ona bırakmamdı. Ama aramızda geçen o konuşmadan sonra pes etmek de bana ağır geliyordu. O istese beni rahatça yenebilecek durumdaydı fakat yenmiyordu. Bana iyi bir ders vermek, beni iyice ezmek kararında olduğunu pek kolay da anlaşılıyordu. Bir bakıma haklı da sayılabilirdi. Ben ömrüm boyunca yapmış olduğum güreşlerin hiçbirinde kim olursa olsun hasmımı ezmeyi düşünmüş değildim. Bütün güreşlerimde hasmımı yenmekten başka bir şey düşünmedim ama Katrancı böyle değildi. O Adalı'nın, Aliço'nun güreş usulünü benimsemişti. Eline bir fırsat geçti mi hasmını ezmekten çekinmezdi. Bitmiş, perişan olmuştu. Pes etmediğime göre hasmımın işi uzatmadan beni yenmesi için dua ediyordum üstelik. Ama o bunu yapmadı. Kendimi tamamıyla kaybedinceye, kan kusmaya başlayıncaya kadar beni ezdi durdu.

Gözümü bir muhacir arabasında açtım. Ben bayıldıktan ve yenik ilan edildikten sonra bazı genç pehlivanlar beni meydandan almışlar. Kısmetimi çıkararak silmiş ve giydirmişler. Sonra da bir muhacir arabasına koyarak köyün yolunu tutmuşlar. Hala kan kusuyordum. İdrarım da kan rengindeydi. Pek ziyade bitkin ve perişandım. Ölmek üzere olduğumu sanıyordum. Sonunda köye vardık. Beni eve getirdikleri zaman annem ve karım telaşla koşuştular. Beni kucakladıkları gibi yatağıma taşıdılar. Değil ayakta duracak, parmağımı bile oynatacak halim kalmamıştı. Karım durmadan ağlıyordu. Fakat annem daha soğukkanlıydı. Başıma gelen felaketin ne olduğunu anlamıştı. Yapılacak şeyin de beni şimdilik tam bir dinlenme haline sokmak olduğunu pek güzel biliyordu. Durumumu tarlada bulunan babama da haber vermişlerdi. Hemen koşup geldi. Beni o halde görünce de fırsatı kaçırmadan söylemeye başladı. İşte pehlivanlığın sonu. Sana kaç sefer bu işten vazgeç dedim ama dinletemedim. Eğer gebermezsen inşallah aklın başına gelir, bir daha da böyle işlere karışmazsın. Tarla varken güreş neyine senin? İşte insanı böyle ezer, perişan ederler. Bu sana bir ders olsun diyordu. Babama cevap verecek durumda değildim. Bereket versin ki annem bana acıdı da babamı dışarı çıkarttı. Meğer katrancı beni öylesine ezmiş ki ancak bir yıl sonra kendime gelebildim. Bu bir yıl içinde en büyük yardımı anamdan gördüm. Bana durmadan çiğ manda sütü içiriyor. Yalnız bizim değil, bütün çevre köylerinde meşhur olan hamursuz böreklerinden yapıp yediriyordu. Yatakta böyle bitkin bir halde parmağımı bile kımıldatmayarak yatıp dururken pehlivanlık hevesimin zerresini bile kaybetmemiş olduğumu da söylemek isterim. Durmadan bana bu oyunu oynamış bulunan katrancıyı düşünüyor, ondan nasıl intikam alacağımı kurup duruyordu. Evet, günün birinde nasıl olsa iyileşecektim. İyileşir iyileşmez de yeniden onun peşine düşecektim. Bana oynamış olduğu oyunun acısını kendisine de ne pahasına olursa olsun çıkartacaktım. Fakat acaba iyileşebilecek, eski halimi bulabilecek miydim? Doğrusu buna inanabilmek o anda benim için çok zordu. Kendimi tam bir ümitsizliğe kaptırdığım bile oluyordu. Derken yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Kuvvetimi kazanıyordum. Aradan aylar geçtikten sonra yataktan kalkmaya ve dolaşmaya başladım. Ve bunu sadece anama borçluydum ama anam beni sanki yeniden doğurmuş, bana yeniden hayat vermiş gibiydi. Kışın sonlarına doğru yeniden hafiften hafife idmanlarıma başladım. Uzun süre yatakta yatmaktan olacak vücudum iyiden iyiye hamlamış bulunuyor. Çok fazla yağlanmıştım. Bunları eritmem gerekiyordu. Yalnız ne olur ne olmaz idmanlarımı babamdan gizli tutuyordum hani. Onun bendeki pehlivanlık hevesinin sönmemiş olduğunu öğrenmesini de istemiyordum. Azmim her şeye rağmen zerre kadar sarsılmış değildi. İyice toparlanacağım ve katrancıdan intikamımı alacağım günü sabırsızlık içinde bekliyordum.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan işte başına gelen bu felaketi bu şekilde anlatmıştır. Ezilen pehlivanların çoğundan pehlivanlık geçer. Hiçbir zaman eski hallerini bulamazlar. Kuvvetli bir hasım karşısında çabuk yılarlar. Bu şekilde genç yaşta ezilerek güreş hayatlarına son vermek zorunda kalan pehlivanların sayısı hiç de az değildir. İçlerinde ezildikten sonra toparlanan ve eski hallerini kazananlar pek azdır. İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan da bunlardan biridir.

0: Kurtdereli Mehmet Pehlivan, baharın ilk günlerinde bayağı eski haline yaklaşmış bulunuyordu. Kuvveti ve nefesi hemen hemen eski halini bulmuştu. Bir gün abisiyle idman yaparken birden karşısında eski ustası Küçük Hüseyin Pehlivan'ı buldu. Küçük Hüseyin Pehlivan bir ağacın altına oturmuş onun idmanını seyrediyordu. Kurtdereli bunu fark edince hemen idmanını bırakarak ustasının yanına gelip elini öptü. Aralarında geçen hoşbeşten sonra ustası ona bir güreşten bahsetti ve güreş yapılacağından söz etti. Tabii bu güreş yerine gitmek Kurtdereli Mehmet Pehlivan için bir azim haline geldi, bir iddia haline geldi. Kendini orada görmek istiyordu. Nihayet güreş yerine bir gün önce varmışlar ve bir hanada inmişlerdi. Kurtdereli söylememekle beraber katrancının da gelmiş olmasını içinden dileyip duruyordu. Fakat bu dileği olmadı, katrancı güreşe gelmemişti. Kurtdereli ertesi gün iki baş pehlivanla tutmuş, bunların ikisini de kısa zamanlarda yenerek başı kurtarmıştı. Ustası onun çıkardığı güreşlerden çok memnun kalmıştı. Güreşten sonra da ona şu sözleri söyledi. Çok iyi güreştin Mehmet. Belki de eski halinden daha iyisin ha. Ezilmiş o imanın bütün alametleri silinmiş üzerinden. Bu sözleri de Kurtdereli'yi çok sevindirmişti. Çünkü ustasının hiçbir zaman yalan söylemediğini çok iyi biliyordu. Bundan sonra da daha birkaç yerde güreş tuttu. Hepsinde de galip geldi ama onun istediği katrancıydı. Onunla tutmak için yanıp tutuşuyordu. Ne var ki hiçbir yerde kendisine rastlayamıyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bu devresini kısaca şöyle anlatır.
1: Yeniden pehlivanlık hayatıma başladığım zaman bütün fazla yağlarım olduğu halde gene de eski halimden bir hayli fazlaydım. Bunu da kısmetimin bana dar gelmesinden anlıyordum. Bu durum karşısında ister istemez kendime yeni bir kısmet yaptırmak zorunda kaldım. Enseme gelince kilise direğine dönmüştü. Bir yandan bir yana çeviremiyordum. Okkamda yüzü geçmişti zaten. Balya, biga, manyas taraflarında durmadan güreş kovalıyordum. İçimden de bir yerde şu katrancıya rastlayayım diye dua edip duruyordum fakat bu dileğim bir türlü yerine gelmiyordu. Karşılaştığım pehlivanları rahatça yerden kesiyor, kaldırıp kaldırıp sırt üstü yere vuruyordum. Bu dolaşmaların arasında en mühim güreşimi cızlak denilen bir pehlivanla yaptım. Bu pehlivan öyle pek iri ve sallı bir kimse değil. Fakat çok usta, çok oyunbaz ve afacan bir şey. Kendisinden pek iri pehlivanları ne yapar yapar bir oyuna getirir yenerdi. Kendisiyle karşılaşmamız pek heyecanlı oldu. Herkes de benim gençliğime ve tecrübesizliğime bakarak onun beni yeneceğine inanıyordu. Halbuki böyle bir şey olmadı. Onu da öbür pehlivanları yendiğim gibi kısa zamanda yenmeye muvaffak oldum. Onu yenmek tabii kuvveti maneviyatımı bir kat daha kuvvetlendirmişti. Ustam bile artık katrancının kolay kolay bana bir şey yapamayacağını söyleyip duruyordu. Şimdi gelelim meşhur çardak güreşine sevgili dinleyenler. Habiri Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a ustası Küçük Hüseyin Pehlivan vermişti.
0: Çardak'ta Mevlevi Şeyhi Mustafa Daniş Efendioğlu'nu evlendiriyormuş. Bu vesileyle büyük pehlivan güreşleri tertip etmiş. Sanıyorum Koca Yusuf ile Adalı Halil pehlivanlar da oraya geleceklermiş. Şeyh Efendi güreşe pek meraklıdır. Zaten her yıl Çardak'ta bir güreş tertipler. Buraya da memleketin en tanınmış pehlivanları mutlaka gelirler. Öyle sanıyorum ki katrancı Mehmet Pehlivan da bu güreşe herhalde katılır. Onunla tutar kurdunu dökersin ha. Hem de Koca Yusuf gibi, Adalı gibi büyük pehlivanları da görür. Onların yapacakları güreşlerden bir şeyler kaparsın ha.
1: Çardak nerede? Gelibolu'nun tam karşısına düşer. Ne zaman olacakmış bu güreş? Tarihi henüz bilinmiyor ama bir buçuk ay kadar sonra olur sanıyorum. Kurt Dereli bu habere pek sevinmişti. Evet, ustasının yerden göğe kadar hakkı vardı. Hem katrancı ile kozunu paylaşabilecek, hem de Koca Yusuf gibi, Adalı Halil Pehlivan gibi nanları dillere destan olan iki büyük pehlivanın güreşlerini seyredebilecekti. Bir taşla iki kuş vurmak diye ancak buna derlerdi. Kurt Dereli bu haberi aldıktan sonra idmanlarını sıklaştırmıştı. Tam bu sırada yakın bir köyden bir güreş daveti aldı. Bu da bir düğün güreşiydi ve Kurt Dereli oraya herhalde gitmeye karar verdi. Belli olmaz. Belki de orada katrancıyı bulur, çardak güreşini beklemeden kendisiyle hesaplaşırdı. Köye gelince ilk olarak baş pehlivan olarak kimlerin bulunduğunu sordu. Kendisine şu cevabı verdiler. Baş pehlivan olarak bir sen varsın, bir de Kepsutlu Çakır pehlivan. Kozunuzu aranızda paylaşacaksınız. Kurt Dereli Mehmet pehlivan bu Kepsutlu Çakır pehlivanın şöhretini duymuş değildi. Fakat kendisini hiç görmemişti. Onun hakikaten kuvvetli ve usta bir pehlivan olduğunu söylemişlerdi kendisine. Güreşinin de kıvrak ve neşeli olduğunu ileri sürmüşlerdi. Herhalde kendisiyle tutmak zevkli bir şey olacaktı. Böylece aynı zamanda katrancı ile karşılaşmadan önce kendisini denemiş de olacaktı. Güreş yerinde onları birbirlerine tanıttılar. Kurt Dereli onu nasıl ilk defa görüyorsa, o da pek tabii olarak Kurt Dereli'yi ilk defa görüyordu. Kepsutlu Çakır onun kadar uzun boylu değildi ama daha kalın ve daha okkalıydı. Kurt Dereli'yi neşeli neşeli süzdükten sonra "Senden bana katrancı Mehmet pehlivan bahsetti" dedi. Bu söz Kurt Dereli'nin hiç de hoşuna gitmemişti. Bununla beraber "Öyle mi?" diye karşılık verdi. "Elbet beni yendiğinde söylemiştir" diye ilave etti. "Daha başka şeyler de söyledi" dedi. "Ne dedi?" "Senin güreşi bırakmış olduğunu söyledi." "Neden bırakacakmışım? Ne bileyim ben." "Öyle söyledi işte. Kendisini bir yerde bulacak olursan bunu kendisine sorarsın." "Bulamıyorum ki." "Neden bulamazmışsın?" "Bulamıyorum işte." "İşte buna inanmam." "Abi neden inanmazmışsın? Yalan mı söylerim be?" "Öyle değil. Hani bir söz vardır. Arayan Mevlasını da bulurmuş belasını diye. Hani bana soracak olursan onu aramaktan da vazgeçmelisin." "Neden?" "Bana anlattıklarına bakılacak olursa onun güreşi sana ağır gelir. Allah selamet versin, katrancı sert bir pehlivandır. Onunla bir iki güreşim var. İnsaf nedir bilmez. Karşısındaki gençmiş, körpeymiş, bakmaz, ezer adamı. Güreşte insaf nedir bilmez." "Beni pek mi körpe buluyorsun?" "Hani sen de amma alınganmışsın ha. Elbet bizlere göre körpe sayılırsın. Daha kaç yaşındasın ki? Ben senin yaşındayken destelerde dolaşırdım."
2: "Orası belli olmaz."
1: "Ama merak etme. Ben onun gibi değilim. Hasmımı ezmeye değil, yemeye bakarım."
0: Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin sonuna geldik. Bakalım bu çetin güreş sonucu ne olacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurt Dereli Mehmet ve Adalı Halil.
4: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Seslendiren Sacit Ona.
1: Niyet ve sonuç.

İnsanın kalbi, niyeti, işlerin neticesini etkileyen birinci faktördür. Acıyı bal eden sır, güzelin güzel kılmasındaki sırdır. O sebepten her hayırlı işin önünde onlarca kapı açılır. Her şer düşünce de neticesi itibariyle hüsrandır. Kalbin değişmesine misal için bir padişahın öyküsü anlatılır. Bir padişah, bir iki vezirini ve diğer danışmanlarından birkaçını yanına alarak payitahta, başkente yakın yerleşim merkezlerinde bir gezintiye çıkmıştı. Payitahttan ayrılıp birkaç saatlik bir yol kat ettikten sonra yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında mola verdiler. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu. Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı yanına çağırdı, sordu. Bu güzel nar bahçesi kimin? Bu nar bahçesi benimdir efendim, babamdan miras kaldı. Oğlun uşağın var mı? Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Bir karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz. Peki, ben de bu ülkenin hükümdarıyım. Şuradan bir nar şerbeti sıksan da içsek. İhtiyar baş üstüne dedi ve hemen gidip bahçe içindeki küleveden kalaylı tertemiz bir tas getirdi. En yakınındaki ağaçtan iki nar kopardı ve sıktı. İki nar tam bir tası doldurdu. Padişah içti ve çok beğendi. Bütün vücuduna bir zindelik ve ferahlık yayılmıştı. İhtiyar çiftçi padişahın beraberindeki herkese sırayla nar şerbeti ikram etti. Padişah ve adamları bedenlerinin kazandığı bu zindelikle biraz yol almak için ihtiyara veda edip yola koyuldular. Yolda şeytan padişahın kafasını karıştırmaya başladı. Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirasçıları yok, ne yapacaklar böyle güzel nar bahçesini? Karşılığında birkaç kuruş verip de bu bahçeyi ellerinden alayım diye düşündü. Padişah ve adamları akşama doğru geri dönerlerken aynı bahçenin yanında yine konakladılar. Padişah ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti yapmasını istedi. İhtiyar sabahki kadar candan ve gönülden olmasa da bir tas nar şerbeti yapıp sundu. Fakat padişah bu defa nar şerbetinin tadını pek beğenmedi. Sabahkine hiç benzemiyordu. Sordu. Baba, ne oldu böyle? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı nardan değil mi? Bunun tadı hiç de hoş değil. Aynı nardan evlat, aynı nardan. Aslında tadında da bir değişiklik yok. Ama asıl değişen sizin kalbiniz. Bir ülkenin padişahı tebaasının malına göz dikiyorsa, o ülkenin narları da o eski tadı vermez olur. Hakla batılın arasını ayıran ve kalbimizi ahsani takvim üzerine kılan Rabbimize hamdolsun. Bu yolda kalbi selim olabilmek aşkın eseridir. Kalbi selim olmaya çalışmaksa aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: İbni Haldun, Hicri 1 Ramazan 732, Miladi 27 Mayıs 1332'de Tunus'ta doğmuştur. Asıl ismi Abdurrahman bin Muhammed Hadrami. Künyesi Ebu Zeyd, lakabı Veliyüddin. Babasının ismi Muhammed Vabili'dir. Dedesi Muhammed Haldun'un adıyla İbni Haldun, yani Haldun'un oğlu diye tanınmıştır. Güney Arabistan'ın Hadramut yöresinden önce İspanya'ya, oradan da Kuzey Afrika'ya göçerek Tunus'a yerleşmiş, bilim, düşünce, edebiyat ve siyasetle yakından ilgilenmiş olan, eski ve soylu aynı zamanda birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir ailenin çocuğudur. İlk öğreniminden sonra değerli bir bilim adamı olan babasının yakın ilgisi sayesinde seçkin hocalardan fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir, edebiyat gibi dini ve din dışı alanlarda çok iyi bir öğrenim görmüştür. 20 yaşlarından itibaren devlet idaresinde görevler üstlenmiş, Tunus emirinin başkatipliğine getirilmiştir. Bu yıllarda Kuzey Afrika'da bulunan İslam ülkeleri arasında siyasi ve fikri mücadeleler hüküm sürerken, Tunus hükümdarı bir savaşta öldürülmüş, onun yerine geçen idarecilerse İbni Haldun'a karşı cephe almışlardır. Bu sebeple İbni Haldun kardeşinin bulunduğu Fas'a geçmek zorunda kalmıştır. Kişiliğinde bilim ve siyaseti bütünleştiren çok yönlü düşünür İbni Haldun, tıpkı Aristo gibi bugün ayrı ayrı bilim dallarının işlediği çeşitli konularla ilgilenmiştir. Tarih felsefesinin ve siyasi sosyolojinin öncüsü olan İbni Haldun, siyaset, maliye, iktisat, şehircilik, müzik, mantık, demografi gibi alanlarda bilgiler verdiğinden, tarihi maddeciliğe yani materyalizme kadar uzanan çeşitli modern görüşlerin ilk işaretlerine onun eserlerinde rastlamak mümkündür. İslam bilimlerinin bütün dallarından, tabii ve sosyal bilimlere kadar çağına ulaşan her konuda önemli tahlillerde bulunmuştur. Bu sebeple tarih felsefesinin ve iktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilmiş, ayrıca insanlık tarihinin ilk toplum bilimcisi ve sosyoloğu olma özelliğini kazanmıştır. Sosyoloji ilminin birçok temel prensibini batılı bilim adamlarından yüzlerce yıl önce ortaya koymuştur. Tarih, siyaset teorisi ve sosyal psikoloji alanlarında İtalyan Machiavelli'ye, sosyal düzenin genel esaslarında Montesquieu'ye, tarih felsefesi sahasında Rousseau ve Auguste Comte'a, devletlerin çöküşü ilkesinde İngiliz tarihçisi Gibbon'a, pedagoji dalında ise William James ve Spencer'a ışık tutan metotlar belirlemiştir. İbni Haldun sosyoloji ilminin kurucusu olarak tanınmıştır. O, sosyoloji ilmine İlmu Tabiatül Ümran adını vermiştir. İnsanların cemiyetler halinde birbiriyle yardımlaşarak memleketlerini imar etmelerini ve yaşayışları için gereken geçinme vasıtalarını, sebepleri ve aletleri hazırlamalarını Umran kelimesiyle ifade etmiştir. Kendinden önce sosyoloji ilmine temas edenlerden farklı olarak bu ilmin siyaset, ahlak, hitabet ve başta ilim ve fen cümlesinden olmayıp kendi başına bir ilim olduğunu ortaya koymuştur. İbni Haldun'un sosyoloji ilmiyle ilgili görüş ve düşünceleri meşhur Mukaddime kitabındadır. Bu kitap, yazdığı tarih kitabının ön sözü mahiyetinde olup iki cilt halindedir. İbni Haldun, tarih ilminde belli metotlar bulunmasını ve tarih yazarlarının bu metotlara uymasını açıklamalı bir şekilde misallerle yazmıştır. Gördüğü ve yaşadığı siyasi hal,

hadiseler, sultanlar ve idarecilerle irtibat halinde bulunması eserin yayılmasında büyük rol oynamıştır. İbn Haldun yine psikolojiyi tarihe uygulayan ilk ilim adamıdır. İbn Haldun'un Manzume, Risale, İbn Rüşd ve Fahreddin Razi'nin eserlerine yazdığı özetlerin yanında matematik ve mantığa dair eserleri de vardır. Fakat bunlar günümüze kadar gelememiştir. Günümüze ulaşan tek eseri 7 ciltlik Kitabul İber'dir. Bir tarih kitabı olan bu eser 3 bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm mukaddimedir. İkinci bölümde Arapların tarihi yanında Suriye, Pers, Yahudi, Kıpt, Yemen, Roma, Türk ve Franklılar tarihi, üçüncü bölümde ise Berberilerin ve Güney Afrika'daki Müslüman hanedanların tarihi anlatılmaktadır. Eser, inceleme ve araştırma yönünden emsalsizdir. Bütün Avrupa tarihçilerinin birçok konularda müracaat ettikleri ana kaynaktır. 7 cilt halinde Mısır'da basılmıştır. Tarih kitabının girişi olan Mukaddime, başlı başına meşhur bir eserdir. Çeşitli yönleriyle insan cemiyetlerinin tarih ve açıklamasıyla başlayan Mukaddime, 6 bölümden ibarettir. Mukaddime adlı eserini 1378'de Fas Sultanı'na sunmuştur. Mukaddime, değişik konular ve bilgiler hakkında bir hazinedir. Özellikle İbn Haldun'un kullandığı araçların antik ve orta çağ batı tarihçi ve sosyologlarına çok farklı gelmesi, bu eseri onlara çok değerli kılmıştır. Bazı batılı tarihçiler tarafından orta çağın en önemli eseri olarak görülen bu kitap, tarihi metotları açıklayan modern bir el kitabına benzemektedir. Mukaddime'nin ilk iki kısmı Şeyhülislam Pirizade, üçüncü kısmı da Cevdet Paşa tarafından, daha sonraki yıllarda ise başka mütercimlere tercüme edilerek yayınlanmıştır. Tarihinin bir kısmını da Sabihi Paşa tercüme etmiştir. İbn Haldun, Anadolu'da Katip Çelebi tarafından tanıtılmış, Naima, Pirizade Mehmet ve Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçilerinde İbn Haldun'un tesirleri görülmüştür. Batı dünyası ise İbn Haldun'la 19. asırda tanışabilmiştir. İlk defa Hammer, 1812 senesinde onun önemini anlamış ve onu Arap Montesquieu'su olarak isimlendirmiştir. Batı tarafından tanınması, İslam dünyasında ününü bir kat daha arttırmıştır. Tarih felsefesini ilk olarak tarihi olaylara, temelinde psikoloji bulunan ve gözlemlerinin ürünü olan bir sosyolojiye dayandıran İbn Haldun, İslam felsefesinin en dikkat çekici isimlerinden biridir. Özgün bir tarih kuramcısı, kültür, siyaset, felsefecisi ve toplum bilimcisi olan İbn Haldun, tarihsel olayları toplumsal, etnik, kültürel, siyasal, ekonomik, hatta coğrafi ve biyolojik koşullarla bağlantıları içinde değerlendiren ilk düşünürdür. Birçok bilim adamı, tarih felsefesinin ve sosyolojinin çağdaş anlamda birer bilim olarak ortaya çıkmasını İbn Haldun'la başlatmışlardır. İbn Haldun'un başka bir özelliği de, İslam dünyasında bilimsel ve düşünsel durgunluğun yaşandığı bir dönemde gözlemci ve eleştirici bir düşünür olmasıdır. Bu saptamaya göre İbn Haldun, Orta Çağ için olduğu kadar 18. yüzyıl başlarına kadar Yeni Çağ için bile istisna oluşturan bir tarih filozofu olarak kabul edilir. Gerçekten de İbn Haldun'un geliştirdiği türden bir tarih eleştirisi ve tarihi felsefesiyle karşılaştırılabilecek ilk örneğe Batı felsefesinde ancak 18. yüzyılda Vico'da rastlanacaktır. İbn Haldun, Mukaddime adlı yapıtında Ümran ilmi, İlmal Umran adıyla yeni bir bilim geliştirdiğini belirtir. Umran, inşa etmek, mamur hale getirmek, yerleşik düzende yaşamak ve benzeri anlamlara gelir. Bütün bu edimlerse ancak insana ait olmalarıyla karakterize olurlar. Kısacası Umran, toplumsal yaşam, toplumsal yaşama biçimlerini, örgüt, grup,
kurum

ve benzeri ifade eden bir terimdir. Bu durumda umran ilmi terimiyle bugün, sosyoloji terimiyle andığımız bir bilimin kastedildiği açıktır. İbni Haldun, esas itibariyle tarihçilerin,

adıyla incelemiş ve hatta Aristo'dan daha ileri giderek toplumların dinamik seyrini, zaman içindeki değişimlerini dikkate almıştır. İbn Haldun az sayıda eser bırakmıştır. El İbar, Divan-ı Mukteba, El Haberü Eyyamul Arab, El Acem ve El Berber eserlerinin en meşhurlarıdır. Türkçe'de bilinen en ünlü eseri Mukaddime'dir. İbn Haldun'un en önemli eseri olan Mukaddime, onun çağdaş toplum bilimlerinin öncülerinden biri olmasına sağlamıştır. Sosyoloji, mimari ve tarih ilimlerinin gerçek kurucusu olması İbn Haldun'un en büyük başarılarındandır. Ömrünün son senelerini Mısır'da geçiren İbn Haldun'a Sultan Nasreddin Fereç devrinde de hürmet ve saygı gösterilmiş, Sultan Salih'in türbesinin yanındaki medresede fıkıh ve hadis dersleri okutmuş ve defalarca Maliki kadılığında bulunmuştur. Ezher Camii'nde ders vermeye başlayan İbn Haldun'un mertebesi yükselmiş ve sultanlar tarafından ödüllendirilmiştir. İbn Haldun, Mısır'da 24 sene kalmış, hacca ve Timur Lenk'le görüşmek için Şam'a gitmesinden başka Mısır'dan hiç ayrılmamıştır. İbn Rüşd'ün öğrencisi olan İbn Haldun, yaşadığı sürece İspanya'daki son Müslüman devletlerin ortadan kalkışını belirleyen olaylara, Kuzey Afrika'daki toplumsal karışıklıklara tanık olmuş, Timur istilası sırasında doğuda bulunmuştur. Hicri 808, miladi 1406 yılında Kahire'de vefat etmiş, yine Mısır'da Nasr kapısı dışında Sofiye kabristanına defnedilmiştir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19-27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Nükleden şahsiyetleri, Nükleden edebiyatçıları programımıza davet ediyoruz. Onlardan bahsediyoruz, yaptıkları nükteleri sizlere aktarıyoruz. Keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyenler, bu programda da Nükteden şair Hamamizade İhsan ve divanındaki mizahi manzumelere değineceğiz. Efendim 19. asrın sonuyla 20. asrın ilk yarısında yaşamış olan Hamamizade İhsan, klasik Osmanlı şiir üslubuyla şiirler kaleme alan edebiyatımızın divan sahibi son şairlerindendir. Gerek devrinde, gerekse ölümünden sonra kendisi hakkında kaleme alınan yazılarda yaşadığı devrin sayılı nüktedanları arasında yer aldığı belirtilmiştir. Hakkında yapılan değerlendirmelerde Hamamizade zeki, zarif, mizaha yatkın şahsiyetiyle övülmüştür. Değerli dinleyenler, hayattan zevk alan, yaşama sevincini tadan her insan bu lezzeti başkalarıyla da paylaşma arzusu içerisinde olabilmektedir. Bu paylaşımın sosyal hayattaki en güzel karşılığı tebessümdür elbette. Tebessümün yani gülmenin sebepleri arasında en dikkate değer olgularsa insanların birbirlerine latife, nükte, fıkra, şaka, ironi, hiciv, mübalağa ve espri yapmalarıdır. Efendim Türk toplumunda İslamiyet öncesine kadar görülebilecek mizahi kültürün varlığından söz edilebilir. Nitekim çeşitli kaynaklarda buna kanıt olabilecek ifadeler mevcuttur. Bu kaynaklardan biri Türk İslam Edebiyatı'nın ilk yazılı mahsullerinden olan ansiklopedik sözlük nitelikte olan Divane Lügati Türk'tür. Söz konusu eserde yer alan külüt kelimesinin halk içinde gülünç olan şey açıklamasıyla izah edilmesi Türk kültüründe mizahın tarihi seyri hakkında ön fikir vermektedir. Değerli dinleyenler, şunu da belirtmek gerekir ki Anadolu kültüründe gerek sıradan esnaflar arasında gerekse ilim erbabı ve şairler arasında mizahi yönü, nüktedan yönü öne çıkan şahsiyetler toplumsal bir fert olarak daha fazla ilgi görmüş ve söz konusu şahsiyetlere karşı daha fazla hüsnü kabul sergilenmiştir. Nükteden şahsiyetlerin kendi nükte üretme ve mizah yapma kabiliyetleri dışında sosyal çevrenin de bu yöndeki şahsiyetlere sempatiyle yaklaşması, bazı şair ve ediplerin bu tarzda şiir söyleme veya yazı yazma temayüllerini doğurduğu söylenebilir. Bu yöndeki temayüllerin başında nükte ve latife ile olaylara bakan şahsiyetin ince ve kıvrak zekasının varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. Efendim, klasik Türk Edebiyatı'nın divan sahibi son temsilcilerinden Hamamizade İhsan da zarif ve mizaha yatkın şahsiyetiyle üstün zekasını nüktedanlıkla herkese kabul ettirmiş bir şahsiyettir. Kendisine ait divanı bulunan mizahi manzumeleri değerlendirmeden önce Hamamizade İhsan'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Değerli dinleyenler, Hamamizade İhsan Bey 4 Şubat 1885'te Trabzon'da doğdu. Babası Trabzonlu Hamamizade Hafız Ahmet Efendi, annesi Rize eşrafından Çelebizade Salih Ağa'nın kızı Nafia Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybeden Mehmet İhsan ilk eğitimini kapı komşuları olan Hafız Hoca Seher Hanım'dan aldı ve ondan Kur'an öğrendi. Daha 14 yaşındayken Osmanlı Türkçesinin inceliklerini öğrenmiş olan Hamamizade, daha o yaşlarda süslü nesirler yazabildiğinden bazı kişiler önemli yazılarını ona yazdırıyorlardı. O dönemde Trabzon'un tanınmış isimleri olan İbrahim Cudi Efendi, Hatipzade Emin Efendi ve Arnavutzade Ahmet Efendi'nin sohbetlerinden faydalandı. 20 yaşına gelmeden yazı yazmaya başladı. İlk şiirleri Trabzon ve İstanbul'da yayımlandı. Zaman içinde kendini yetiştirerek edebiyat, tarih, biyografi ve bibliografya alanlarına yöneldi. Mahalli dil ve folklor üzerine çalıştı. Kendisine teklif edilen Trabzon İdadisi Edebiyat Öğretmenliğini fahri olarak kabul etti.
Efendim, hayatı boyunca kaleme aldığı ve yayınlanan eserleri şöyledir. Yolculukta diye bir eseri var. Henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte çıktığı bir yolculuğu anlatan bir eserdir. Trabzon'da basılmıştır. Hamsinamesi vardır. Hamamizade'nin en meşhur eseri olan bu eser, edebiyat çevreleri dışında da büyük ilgi görmüş, hakkında birçok yazı yazılmıştır. Eserde Hamsi'nin edebiyattaki yeri bölümünde birçok manzum, mensur ve mizahi örneğe yer verilmiştir. Divanı var demiştik. Bilmeceler eseri var efendim. İçerisinde 772 bilmece bulunmaktadır. Bunların 561'i bizzat Hamamizade tarafından Trabzon'da derlenmiş. Diğerleri çeşitli yörelerden ve kaynaklardan alınmıştır. Baba Salim eseri var. Eserde halk şairi Baba Salim'in hayatı ve sanatına dair bir bölümden sonra şiirlerinden 10 koşma, bir destan, 5 mizahi koşma, bir sakiname ve bir mizahi destana yer verilmiştir. Eser 1930'da İstanbul'da basılmıştır. Laf Olsun diye bir eseri var efendim. Hamamizade'nin nüktelerinden ibaret olup yazarın oğlu tarafından İstanbul'da 1949'da yayımlanmıştır. Eserin başında Ali Nihat Tarla'nın Hamamizade İhsan'da Nükte ve Zarafet, İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Nükte ve Hamamizade, Ercüment Ekrem Talun'un Bir İki Sözde Benden başlıklı yazıları ve Rusuhi Baykara'nın 8 mısralık bir tarih manzumesi yer alır. Bir başka eseri Ömer Hayyam Rubaileri var. Bu eser 1966'da basılan ve ön sözü Ali Nihat Tarla'nın kaleme aldığı eserin başında Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın, müellifin ve oğlu Orhan Hamami'nin bazı açıklamaları bulunmaktadır. Efendim, şimdi de nüktedanlığından bahsedelim Hamamizade İhsan'ın. Küçük yaşta babasını kaybetmiş ve ailenin sorumluluğunu çocuk yaşta omuzlarına yüklenmesine rağmen hayata dair olumlu açıdan bakmış olan Hamamizade, kendisinden bahseden pek çok kaynak onun hemen her ortamda gülümsemeyi, latife ve nükte yapmayı eksik etmeyen hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğundan bahseder. Dürüst ve çalışkan biri olan, şairliği yanında edebiyat, tarih, biyografi, bibliografya ve folklor çalışmalarıyla haklı bir şöhrete sahip bulunan Hamamizade, devrin edebiyatçıları arasında sevilen bir sima ve edebi mahfillerin vazgeçilmez isimlerinden bir şair-i maderzat, yani anadan doğma şair olarak kabul edilmiştir. Yahya Kemal, Mehmet Fuat Köprülü, Ercüment Ekrem Talu, İbrahim Alaaddin Gövsa, Hikmet Münir gibi edebiyatçı arkadaşları tarafından divan edebiyatını iyi bilen, bütün sanatlarına ve inceliklerine vakıf olan, ezberinde binlerce beyit bulunan, aslen Trabzonlu olmakla birlikte gerçekte nadir yetişen bir İstanbullu olarak nitelendirilmiştir. Devrin sayılı nüktedanları arasında yer almış olan Hamamizade, zeki, zarif ve mizaha yatkın şahsiyetleriyle tanınmıştır. Laf Olsun diye adlı eserinin ön sözünde Ali Nihat Tarlan, onun bu nüktedan kişiliğiyle ilgili şu sözlere yer verir.

Kısaca Hamamizade-i-Hisan hayata baktığında onu kara gösterecek bir sebep bulamazdı. Bunları şunun için belirtiyoruz. O son devrin yetiştirdiği sayılı nüktedanlardan biriydi. Nükte ve zarafetin gerçek mahiyet ve ölçüsüne sahip isimlerdendi. Aynı eserde Ercüment Ekrem Talı yine Hamamizade'nin herkesce takdir edilen nüktedanlığıyla ilgili şu yorumları yapar. Rahmetli İhsan'ın Karadeniz rüzgarları kadar keskin, horon havaları kadar kıvrak, kisarna suyu gibi fıkır fıkır zekasından vakit vakit fışkırmış bulunan bu hüzmeler, diyor. Değerli dinleyenler, Laf Olsun Diye adlı eserinde toplanan nüktelerine bakıldığında, genel olarak uyarı veya eleştiri maksatlı mutayabelerden oluştukları görülür. Söz konusu bu nüktelerde Hamamizade samimi dil kullanmanın yanında muhatap aldığı kişileri kırmadan, incitmeden, zarif bir şekilde uyardığı dikkatlerden kaçmaz. Söz konusu bu nüktelerden bir örnek vermek gerekirse, mektepte konuşuyoruz. Hamamizadelikten söz açıldı. Arkadaşımız hocası bu kelimeyi Arapçada güvercin, kumru demek olan hamameden getiriyordu. Halbuki atalarımdan beri hamam kelimesinden gelen soyadım için böyle bir yorumun ne gereği vardı? Hocam dedim, güvercin de, kumru de, beline kazma vurmadan dam üstünde saksağın de ve nasıl istersen öyle uçur. Ancak dolaştırıp hamamın kubbesine kondurmayı unutma, demiş. Hamamizade İhsan Bey'in bu mizahi tavrı günlük hayatta sohbet ortamlarında söylediği nüktelerin ötesinde bazı eserlerine de yansımış ve kaleme aldığı divanda da bu tavrı sürdürmüştür. Ancak onun şiirlerinde mizah denince akla ilk gelen örnek Hamsiname adlı eseridir. Bu eserde şair kendi şehrine ve insanına has olan özellikleri çok ince ve usta bir mizahla kaleme aldığı görülür. Hamamizade'nin bu yönü kendi döneminde yaşamış olan birçok önemli isimden de takdir görmüştür. Bu isimler arasında Orhan Seyfi Orhan, Saadettin Nüshet Ergun, Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Süleyman Nazif, Hakkı Süha ve Ali Nihat Tarlan gibi isimlerdir. Örneğin Yahya Kemal, buluştuk beş melami, altı sufi, üç de bektaşi. Gel ey Hamamizade, bezme şenlensin göbek taşı. Şeklinde ifade ettiği beyit, Hamamizade'nin meclislerde aranan bir nüktedan olduğunu açıkça göstermektedir. Efendim, dönemin önde gelen bir başka şairi Süleyman Nazif de Hamamizade'nin hem gazeldeki hünerini hem de nükteli söz söyleme yeteneğini şu beyitle hatırlatır. Görmek dilersen ey dili şellali beyanı, tarzı gazelde dinle ihsan nüktedanı, demiş. Devam ediyoruz efendim. Hamamizade'nin mizahi bir üslupla kaleme alınmış olan manzumeleri divanın sonunda yer alır. Mizahi manzumeler başlığı altında verilen bu bölümde Hamamizade bir halili pak nihad lisanından bir latife, idiye, hamsi kasidesi, kudümiye, beraber terennüm, re'esen terennüm diyerek bir kıtay tarihiye ve bir destan başlıklı manzumelerinde mizahi unsurları kullanarak okuyucunun yüzünde tebessüme vesile olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. asrın şairi Nedim gibi dertten uzak bir dünya görüşüne, şen, neşeli, coşkun bir söyleyiş biçimine sahip olan Hamamizade bu yapısını şiirlerine de yansıtmıştır. Örneğin bir Halil-i Pak Nihat lisanından adlı manzumede en dikkate değer beyit, onun mizahi yönünü de açıkça göstermektedir. Bu beyitte Hamamizade dünyanın komedisine, tiyatroya benzeyen hayatına kayıtsız bir şekilde kıs kıs güldüğünü, bundan dolayı kendi sesinin yani sözlerinin de zevk veren

mizah tarzında olduğunu dile getirmektedir. Şöyle söyler: "Kıs kıs gülerim müdhikeyi aleme lakayt. Zevk aver olur tarzım mizah üzre safirim." der. Şair Şadi için kaleme aldığı bir Latife adlı manzumesinde Hamamizade, ilk başlarda Şadi'yi över gibi görünmesine rağmen yakın arkadaşı olan Şadi ile alay eder tarzda nükteli dokundurmaları okuyucunun yüzünde bir tebessüme vesile olmaktadır. Şöyledir: "Şair diyerek kendi eder kendini takdim. Vardır bu komedyada onun haylice fendi. Eşarını eftali zaman eylerdi evrat. Hacet komadan gayriye hep kendi beğendi." Aynı manzumede şair Şadi'nin boğazına düşkünlüğünü ve kilosunu da alay konusu yapan Hamamizade, Şadi'nin taş tekne dergahında yediği aşurelerin sayısını latife olsun diye abartarak okuyucuya sunmuştur. 40 kase aşure yedi taş teknede bir gün, dergahta sema etti ederken dedelendi. Bir lahza doyup kanmadı ol batn-ı muazzam, 40 çeşmelerin ağzına bağlandı su bendi. Efendim, İdiye başlıklı manzumeye gelindiğinde Hamamizade bayram alayından, bayramlardaki spor eğlencelerinden bahsettikten sonra sözü zamanın hallerinden açmak istese de bu sözlerin çok da ehemmiyetli olmayacağını dile getirir ve bu bahsi açmadan atasözlü, nükteli bir ifadeyle konuyu değiştirir. Şöyle ki: "Yüzemezmiş denilir laf ile peynir gemisi. Bu lafın bir sonu gelmez mi? Ne çan çandır bu." Hamamizade'nin divanında okuyucuyu tebessüme sevk eden en dikkate değer mizahi manzumesi şüphesiz Hamsi kasidesidir. Hamsi'den yapılan yemek çeşitlerinden tutun da hamsi yeme adabı ve hamsinin faydalarına kadar pek çok konuya değinen şair, 127 beyitle belki de Türk edebiyatında bir hayvan etrafında kaleme alınan en uzun kasidelerden biridir. Şöyledir efendim: "Bir sofrada tek soğan bulunsa, eyler bu da iktizai hamsi. Envai taamı şöyle dursun, kafiydi şu bazlamayı hamsi. Cennette de çünkü ma hazarmış, zevk ehline baklavayı hamsi." Karadeniz'de halk arasında en fazla kabul gören balık hiç şüphesiz hamsi balığıdır. Hamamizade'nin diliyle bu durum hamsiyi balıklar arasında şampiyon yapmış ve kupaları her zaman bu balık toplamıştır. Hatta bu durum hamsiyi o kadar şımartmış ki hamsi balığı diğer hayvan etlerinin karşısında durup onlar için sala bile okumuştur. "Esmak arasında şampiyondur. Hep kendi alır kupayı hamsi. Envai lahume karşı durmuş, meydan okumuş salayı hamsi." Efendim, Hamamizade'ye göre hamsi yemenin bir adabı vardır. Örneğin hamsi tuzlamasını yerken dikkat edilmelidir. Çok fazla yenmesi halinde oluşan hararetin yiyenin karnını Kerbela'ya dönüştürür. Kerbela'ya dönen midenin hararetini dindirmeye Dicle ve Fırat nehirleri bile yetmeyecektir. Şöyle söyler Hamamizade: "Pek çok götürür su gafil olma, küplerdeki tuzlamayı hamsi. Bağlansa şat-ü fırat kanmaz, cismindeki Kerbela'yı hamsi." Efendim, kasidenin hemen her beytinde mizahi malzemeyi kullanan Hamamizade, hamsinin anası ve babasını da belirtmiştir. Hamamizade'ye göre hamsinin anası palamut balığı, babası ise torik balığıdır. Akrabaları ise uskumru, tekir, kefal, lüfer ve ton balığıdır. Şöyle der Hamamizade devamla: "Mader palamut denilse layık, zira şu torik babayı hamsi. Uskumru, tekir, kefal, lüfer, ton, olmuşsa da akrabayı hamsi." Hamamizade'ye göre hamsi balığı Trabzon halkının başına konmuş bir devlet kuşudur.

Öyle ki Trabzon'un alimleri hamsi yiyerek alim, şairleri de yine hamsi yiyerek kendisi gibi hamsi dostu olmuştur. Devletle murad alır Trabzon.

kötünün bitmeyeceğini dile getirmiş ve hamsi bolluğunun ilelebet sürmesi için dua etmiştir. Şöyledir efendim sonu. Artık yetişir lisan-ı tebcil, artık yetişir şakayı hamsi. Binlerce de beyti bulsa bitmez, tesbih-i dürr-i senayı hamsi. Feyz averi mülkü millet olsun, taarruz-u beka bekayı hamsi. Efendim Hamamizade'nin Hamsi ile alakalı bu güzel şiirini aktardıktan sonra şöyle devam ediyoruz. Hamsi kasidesinden sonra Hamamizade dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğral'ın Trabzon'u ziyareti münasebetiyle Marif redifiyle kaleme aldığı Kudumiye manzumesinde de yer yer mizahi unsurları kullanmıştır. Bu manzumede özellikle bakan yardımcısı Emin Bey'in son derece kuralcı kişiliğini deyimlerle mizah konusu etmesi dikkat çekicidir. Şöyledir efendim. Ez cümle bugün cayi emanette Emin Bey. Beyneli kübera umdeyi erkan-ı marif. Kanun-ı füruzan-ı zekadır ki demadem, kaynatmadadır başlara kazgan-ı marif. Zinhar onu incitmeye, söyletmeye gelmez. Şeytana takar istese urgan-ı marif. Sevgili dinleyenler, mizahi manzumeler başlığı altında kaleme aldığı bir başka şiiri Beraber Terennüm başlığını taşımakla birlikte bu manzume şairin yakın arkadaşı Halil Nihat'la birlikte müşterek kaleme alınmıştır. Tazmin olan bu manzumenin ilk beyitleri Hamamizade'nin çok sevdiği Florinalı Nazım Bey'e aittir. Florinalı Nazım şairlik konusunda Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından eleştirilmiş, kendisi de 13 beyitlik bir manzumesiyle bu eleştiriye cevap vermiştir. İşte Hamamizade Halil Nihat'la birlikte bu manzumenin her beyti önüne 8'er mısra ekleyerek tazmin etmiştir. Hiciv ve mizahın ortak bir şekilde sunulduğu bu manzumede Faruk Nafiz ince bir dil ve mizahi bir üslupla tehzil edilmiştir. Manzumenin hemen tümü aynı üslupla yazılmakla birlikte mizahi tarafı en üstün olan bendi şöyledir. Vaktiyle de zirzop sayılırdın, şımarıktın. Noksan idi aklın, biliriz eski kaçıktın. Lakin yine pek böyle değildin, uyanıktın. Akranına nispetle biraz fikri açıktın. Bad mest değildin, bu kadar bazen ayıktın. Aklınca kalenderliğe saptın, bizi sıktın. Karilerinin ağzına her herzeyi tıktın. Yazmaktan usandın sanırım, sen bile bıktın. Vadi-i kadimin ne sönük nazımı çıktın. Şahsiyet-i şiiriyeni birdenbire yıktın. Efendim söz konusu manzumenin tazmininden sonra Hamamizade Re'sen Terennüm başlığıyla ve kendi kalemiyle 3 bent daha eklemiştir. Florinalı Nazım'ın övüldüğü ve bentlerin arasında mizahi yönü en fazla olanı şöyledir. Gör Nazım'ı devranı bugün bir eşi yoktur. Volkan gibidir fikri fakat ateşi yoktur. Öz kardeşi var sadece söz kardeşi yoktur. Yekpare giyer cami-i irfan peşi yoktur. Minnet edemez kimseye gayret keşi yoktur. Alemde dubaracı değil şeşbeşi yoktur. Hep yektir onun attığı bir tek şeşi yoktur. Sizler gibi şübban ile hiç hoşbeşi yoktur. Şehbaz-ı meanidir o elbet eşi yoktur. Dildar ona dildade olur, mehveşi yoktur. Şeklinde Florinalı Nazım'ı övmüştür Hamamizade. Efendim yine Hamamizade'nin mizahi manzumeler başlığı altındaki diyerek başlıklı ve redifli gazeline gelindiğinde ise yine samimi bir dille kaleme alınan mizahi bir manzume ile karşılaşmaktayız. Şair bu manzumede tabiatı gereği latife, nükte ve ince manalı sözleri dile getirdiğini, okuyucunun zevkine göre istediğini seçebileceğini

edeceğini ifade etmektedir. Şöyledir efendim, latife nükte zarafet yazar sunar tabım, mezak-ı aleme yer yer beğen beğen diyerek. Diyerek başlıklı manzumeden sonra bir kıtay-ı tarihiye başlıklı şiirinde Hamamizade'nin mizahi üslupla kaleme aldığı manzumelerdendir. Burada Hamamizade çok yakın arkadaşı Kayserili Yaşar Şadi'nin Tarsus'ta bulunan Biberiye tarikatı şeyhi Halil Derelioğlu'nun verdiği ziyafete katılmasına tarih düşmüştür. Bu tarih manzumesinde Hamamizade arkadaşı Yaşar Şadi'nin çok et yemesiyle mizahi bir üslupla şakalaştığı görülür. Hamamizade'ye göre Yaşar Şadi'nin midesi o kadar büyük ve güçlüdür ki bir koyun sürüsünü dahi yese tümünü hazmedecek niteliktedir. Şöyledir efendim, ne riyazet ne keramet bu ki hiç tınmayarak 40 tabak lahmı yedin daire-i paşada. Hazmeder cümlesin işkembeyi kübra sürer, sürüler mideni imkan bulamaz. Efendim, Hamamizade'nin mizahi manzumelerinin son örneği bir destan başlığı taşıyan manzumesidir. Divanında hece vezniyle yazılan tek manzume özelliği taşıyan destan 41 dörtlükten oluşmaktadır. Hamamizade'nin arkadaşı Şadi'nin ağzıyla kaleme alınan destanda sevgiliyi tek görünce gece boyu birlikte sohbet etme arzusunu sevgiliye dile getirmek isteyen aşığın başından geçenler anlatılmaktadır. Her bir dörtlüğü mizahi açıdan değerlendirilebilecek niteliğe sahip olan bu destanda ironi, istihza, nükte, latife gibi birçok mizahi unsuru görmek mümkündür. Efendim, biz burada 41 dörtlüğün 41'ini de sizlere aktarmayacağız tabii ki. Sizler için seçtiğimiz birkaç dörtlükten bahsedeceğiz. Şöyle ki, Canan'ı nasılsa tenhaca gördüm. Yaklaştım yanına erkancasına. Ayağı tozuna yüzümü sürdüm. Eski edep üzre divancasına. Dedim hayranım ey gül-i rana, meşk alır ahımdan bülbülü şeyda. Egerçi hübana layık istina, kerem kıl sen amma ikramcasına. Biz güneş biliriz, futbol biliriz, hem erkan biliriz, hem yol biliriz. Kol bacak oynatır, sağ sol biliriz. Döneriz meydanda harmancasına. Mevlevi demişler bize Mevlevi, büyük dedemizden gördük mesnevi. Aldık şeyhimizden feyzi manevi, külah giydiririz kaftancasına. Hamami İhsan'dır o merdin adı, Köprülü Fuat da onun üstadı. Şuara zümresinden seversin Şadi, onlar da bulunsun ihvancasına. Hicretin 1347 anı, aşık İhsan düzdü iş bu destanı. Şadi ile yaşasın cümle yaranı, sohbet eyleyip ihvancasına. Diye bu güzel şiiri kaleme almış Hamamizade İhsan. Değerli dinleyenler, böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde nüktedan bir şahsiyet olan gerek çevresiyle girdiği diyaloglarda gerek manzum ve mensur eserlerinde nüktedan bir şahsiyet olan Hamamizade İhsan'dan bahsettik. Bir başka programda bir başka nüktedan şahsiyetle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

Sultan Abdülhamit Han'la ilgili yanlı ve karşı tarihçilerin sığındıkları en önemli konu başlıklarından biri de jurnal meselesidir. Abdülhamit Han'ın jurnalcileri tarihte başlı başına bir yer edinmeye kadar götürülmüştür neredeyse. Oysa kurduğu istihbarat teşkilatıyla dünyanın her yerinden anında haberler almakta ve memleket dahilindeki müstevlilerin de siyasi emelleri hakkında hızlı, teferruatlı ve doğru bilgileri elde ederek ümmetin selameti için tedbirler almaktaydı. Bugün dünyanın en büyük ve en önemli istihbarat teşkilatlarının tamamında Abdülhamit Han'ın kurduğu üçer kişilik hücre istihbarat sistemi kullanılmaktadır. İngiliz MI6, İsrail Mossad,

Rusya KGB, NAPD, Amerikan FBI ve daha birçok istihbarat teşkilatının yapılanmasında bunu görebiliriz. Sultan Abdülhamid'in yüksek seciye ve deha sahibi olduğu, dün kendisine verilen ve satılmaktan son anda kurtarılan memleketle ilgili raporlar ve yüz binlerce fotoğraflık yıldız arşiviyle çok daha net anlaşılmaktadır.

0: Demek Saraybosna'dan gelen raporlar böyle. Hala. O zaman hemen haber gönderelim emin bir adamımızla. Sırplara ve diğer kuvvetlere karşı kurulmuş olan yerel ve milli birlikleri çeteler halinde dağlara doğru çekerek mücadeleyi şehir merkezlerinden dağ kesimine kaydıralım. Bunlar eninde sonunda oradaki Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldıracaklar. Biz mücadeleyi dağlara çekerek hem Sırp milislerinin şehir merkezlerindeki Müslümanlara zarar vermesinin önüne geçeriz, hem de çetelerin dağlardaki eğitimi daha kolay olur. Bir de ikmal için mevzul miktarda para gönderelim.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Gönderilecek emanet 2 ya da 3'e bölünsün ve 3 ayrı yoldan gönderilsin. Ki birisi ele geçerse diğeri ulaşsın en azından. Gerekli tedbir alınsın inşallah.
1: Emredersiniz sultanım.
0: Bekleyenler var demiştiniz.
1: Sultanım, ferman buyurduğunuz üzere huzura kabullerini arz ederler.
0: Âlâ. Al bakalım içeriye. Bakalım Mithat Paşa ile ilgili neler anlatacaklar.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Hoş geldiniz efendiler. Buyurunuz, oturunuz. Âlâ. Anlatınız bakalım. Mithat Paşa'mız ne alemdedir ve neler yapmaktadır?
2: Sultanım, emrin üzere bendeniz, konağın etrafında aldığım tedabirle giren çıkan, içeride konuşulan ne varsa kulaklarımız vasıtasıyla duyabildiğimiz kadarıyla not ettim, arz ettim.
0: İçeriye nasıl girebildiniz peki?
2: Sultanım, birlikte çalıştığımız arkadaşlardan birinin yavuklusu paşanın mutfağında hizmetli olarak çalışmaktaymış. Onun marifetiyle bir adamımızı konağa bahçıvan olarak soktuk. Ancak kısa süre içinde mahir ve becerileriyle paşanın özel faytoncusu oldu. İşte bu hasetle paşanın yanına gelen giden herkesi yakından inceleme ve raporlama imkanı kazandık.
0: Siz neler yaptınız Tayyar Beyefendi?
3: Sultanım, emriniz üzere ben de arkadaşlarımla birlikte paşanın şehir içindeki güzergahını takip ettik. Saraya gelişi gidişi, saraydaki görüşmeleri, kendi has dairesinde kimlerle neler konuştuğu ilgili detaylı bilgileri raporumda arz etmiştim.
0: Peki Arif Efendi, anlatın bakalım. Sizce Mithat Paşa'nın niyeti nedir?
2: Padişahım, bu adamın gözü saltanatta ve makamdadır. Kesinlikle sizi ve hanedanı Ali Osman'ı alaşağı edip yerinize göz dikmiş vaziyette çalışmalar yapmaktadır. Konuşmalarından anlayabildiğimiz kadarıyla kendisine taraftar toplamak için de irtibatta olduğu kişilerden paralar almakta, aldığı paraları dağıtmaktadır.
0: Onu biliriz efendi. Farklı bir şeyler var mı?
3: Efendimiz, yaptığımız son tespitlerde ve aldığımız bilgilere göre İngiliz sefaretiyle görüşmeler yapmaktaymış. Kendisi İngiliz sefaretinde bazı eşhasla muayyen zamanlarda ru-be-ru görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu teşriki mesai kimi zaman sefaret binasında, kimi zaman da çeşitli ve farklı gözlerden arak mekanlarda gerçekleşmiş bulunmaktadır. İngilizlerden de altın aldığından şüpheleniriz. Çünkü ziyadesiyle çok fazla para harcamakta.
0: İstediği kadar para dağıtsın. Bu adama itibar edenlerin de kimler olduğunu biliriz. Unutmayın efendiler, devletin idaresinde hırs her zaman haris olanın ayağına dolanır ve onu alaşağı eder. Siz söyleyin bakalım, buluştuğu, bir araya geldiği insanlarla, İngiliz sefaretinde görüştüğü insanlarla ne konuşulduğunu biliyor muyuz?
3: Evet efendim, raporumuzda arz etmiş bulunuyoruz.
0: Ne kadar acı bir durum.

0: Ne kadar vahim bir durum. Bir sadrazamın yabancı bir sefirle görüşmesi, üstüne üstlük para alması demek, onun hegemonyasına girmesi demektir. Öyleyse acilen tedbir alınmalıdır. Başka efendiler, aktarmak istediğiniz başka bilgi?
1: Efendimiz, İngilizlerle ve Fransızlarla yakınlık kurarak Ruslara karşı savaşa girmemiz için el altından da meclisi mebusanda faaliyetler yürütmekte, kendisine yakın mebuslarla çoğunluk sağlayıp bir karar çıkartarak size arz etmek üzere hazırlıklar yaptığına dair duyumlarımız vardır.
0: Neyine güvenerek böyle bir savaşa girecekmiş? Henüz ordunun yekunundan haberi yoktur. Bilmiyor mu bizim savaşacak kadar ne silahımız ne cephanemiz vardır? Kendisi gibi insanlar orduyu yenilemek adına bir sürü hamle yaparak hem mevcut bakımından hem savaş kabiliyeti bakımından askeri haylice gevşettiler.
2: Sultanım, ayrıca Fransızlarla da görüşmeler yapmaktadır. Duyduğumuz kadarıyla sizin üzerinizden bazı nameler yazarak gerekli gördüğü kişilerle ittifak etmek üzere bir araya gelmek üzere yer ve tayin belirlemeleri yapmaktadır.
0: Kimlerle görüşür, yanına kimleri çekermiş, isim var mıdır elinizde?
2: Efendim, raporumuzda arz etmiştik ancak en önemlisi eski sadrazamlardan Mehmet Rüştü Paşa ile yaptığı görüşmeden sonra mezkur sabık sadrazam öncelikle Mebusan Meclisi'nde bir konuşma yaparak erbabı namus için tek yol vardır. Konferans tekliflerinin katiyen reddedilmesinden yanayım. Oturup konuşulacak bir husus yoktur. İngiliz ve Fransız devletleriyle işbirliği yaparak Ruslara hak ettikleri dersi verecek güçte bir ordumuz mevcuttur hamdolsun tarzında konuşmalar yapmaktadır.
0: Halt etmiş terbiyesiz adam. Yahu nasıl bir cehalettir bu? Görmez mi? Görmezse gözüne mi sokmak lazım şu telgrafı? Daha yeni geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hazretleri mevcudunda bulunan 30 bin askerle girilecek bir savaşta bulundukları mevkide fazla tutunamayacaklarını, çünkü Rusların hayli yoğun ve kalabalık bir orduyla yığınak yapmakta olduklarını bildirir. 300 bin kişilik bir ordu hazırladıklarını da söyler. Kulaklarından aldığı haberdir bunlar. Sadrazam Efendi'ye sorarız, asker evlatlarımızın yekûnu nedir diye, 200 bin askerimiz her an vazifeye hazırdır der. Peki ya silah, mühimmat, cephane, hareket halindeki orduya verilmesi gereken lojistik destek, ordu gerisindeki ikmaller, ileri cephelerde savaştan sonra açılacak yaraların sarılması için yapılması gerekenler, savaşın sonunda üzerimize çullanacak devletlerin kabarmış iştahlarına yem edilecek topraklarımız ve bir hiç uğruna, sadece şahsi ihtirası uğruna vatan toprağına düşecek binlerce yiğidin vebali, hiç mi bunları düşünmez bu adam?
2: Efendim, affınıza mağruren, hırs gözünü öylesine bürümüş ve kapatmıştır ki kendisinin her şeyi çok iyi bildiğini zanneder. Sevk ve idareden çok iyi anladığını her fırsatta dillendirir. Ordu komutanlarına sadrazam ve başkomutan sıfatıyla nameler yazar. Askerin her an bir harekete ve teyakkuza hazır vaziyette bekletilmesini, zatı penahınızdan alacağı son emirle özellikle Doğu cephesinde büyük bir savaşa hazırlıklı olunmasını emreder.
0: Fesübhanallah! Fesübhanallah! Bu kadar ahmaklık olur mu efendim? Bu kadar bilgisizlik ve cehalet! Görmez mi manzarayı bu adam? Neyine güvenir memleketi böyle bir ateşin ortasına atar? La ilahe illallah!
1: Efendimiz, bunları yapmasındaki yegane gaye sizin gücünüzü kırmak. Özellikle Mebusan Meclisi üzerindeki nüfusunuzu zayıflatmak ve bugüne kadar takip ettiğiniz müsbet diyaloğu yok etmektir.
0: Hayırdır Tayyar Efendi? Bir tedirginliğiniz var. Söylemek istediğiniz bir husus mu var?
2: Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum sultanım. Ancak daha vahim bir durum söz konusudur.
0: Nedir, anlamadım. Söylenmeyecek kadar sıkıntılı bir konu mu?
2: Efendim, Sadrazam Mithat Paşa hemen her akşam verdiği davetlerde Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa, diğer ayanla birlikte toplanıp menhiyat ve müskiratla meşgul olup iş ve işretin son raddesinde söylediklerinin yazılı olduğu rapor arz etmek istiyorum. Affediniz efendim. Artık istibdat ve saltanat rejiminden bu millete bir fayda yoktur. Cumhuriyete geçilmesi şart ve dahi elzemdir. Bakınız İngilizler ve medeniyetin beşiği olan Fransa'daki Fransızlara. Ne kadar rahat ve huzur içinde Cumhuriyet rejiminin nimetlerinden müstefit olmaktadırlar.

0: Bizim bunlardan mahrum kalmaklığımızın yegane sebebi sarayda oturan ihtiyar Bunağan yüzündendir. Tez zamanda hallini ve hallinden sonra da derdestini gerçekleştirip bu istibdat rejimine son vermek gerekmektedir.
1: Bunları Sadrazam Mithat Paşa'nın ağzından mı yazdınız?
0: Efendimiz, meclise hizmet edenlerden biri Sadık Bendeniz'dir. Bizzat duyduklarını kaleme alarak aynen tarafıma getirdi, arz edilmek üzere.
1: Vahim, çok vahim bir durum.
0: Efendimiz, malumunuz olduğu üzere Müslümanların çoğunluklu olduğu yerlerde azınlıktan valiler tayin etmeye başladı. Mülki idare amirliklerini azınlıkların uhdesine vermekte beis görmemekte. Bu azınlıklarda umdelerinde bulunan Müslüman çoğunluğa ellerindeki yetkiyi sizden aldıklarını söyleyip eziyet etmektedirler.
1: Âlâ. Tez zamanda bunun tedbirinin alınması gerekmektedir artık. Rabbim bu milletin yardımcısı olsun. Efendiler, siz vazifelerinizin başına dönün. Bundan böyle daha kuvvetli çalışmanız gerekmektedir. Gerekirse yeni elemanlarla faaliyetlerinizi güçlendirin. Yalnız hem gözünüzü hem kulağınızı dört açmak zorundasınız. Aksi halde bu durum herkes için büyük bir tehlike arz edecektir. Çekilebilirsiniz. Ya Rabbi, sen bu milleti nefsinin ve hırsının kölesi olmuşların eline bırakma. Bu millete yardım et. Ümmeti Muhammed'e yardım et Allah'ım.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif, Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar, Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerimiz, yeni bir dersteyiz. Şükür Rabbimize. Kulaklarını açıp, gönüllerini açıp, yani bizi dinleme lütfunda bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ve onlardan istirhamımız, kalpleriyle, gönülleriyle bize dua desteği versinler. Dua, duvara takılmaz. Dua, sevgiyle ağızdan, gönülden çıktığı zaman nurla, nur hızıyla arş-ı âlâya gider. Arş-ı âlâda kabul görürse hemen sahibine intikal eder. Onun hakkı, onun hayrı neyse ona ikram edilir. Dolayısıyla dua desteği demek Allah'ın rahmetini çekmek demek. Ve bu rahmeti, bu desteği hakkımız oluyor birbirimize ve özellikle yük altında olanlara efendim destek vermeliyiz. Yani bizler bu emaneti taşırken bir kelime de olsa emanettir. Hakikaten mümin kardeşlerimizin, salih insanların, her insanın, her samimi insanın, her müminin samimi duasına ihtiyacımız vardır. Herkesin de vardır. Ama bizim daha çok ihtiyacımız olduğunu Allah için hatırlatıyor ve sevginizle de destek veriniz diye istirham ediyoruz. Kardeşlerim, bu dersimizde şu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Gençlerden de bu soruldu, ihtiyarlardan da bu soruluyor. Genç diyor ki, ben de öyle bir fıtrat var ki benim değişmem mümkün değil. Ben böyle geldim, böyle giderim. Babam da öyle söyledi diyor. Senden adam olmaz, sen böyle geldin, böyle gidersin. Babasıyla görüştüm. Yani bu benzer olaylar iç içe. Babası da 60'ın üzerinde bir insan. Ona da bazı sıfatları var, dedesinden kalmış. Ne demek? Huy huyu çekmiş, susuyu çekmiş, birbirine benzemiş, kalp kalbe bakmış. Efendim, yalancı olan bir babanın oğlu da palavracı olmuş. Yani ondan aldığı mirası çoğaltarak devam ettirmiş. Sıfat birbirine yansımış. Evin içinde o ondan şikayetçi, bu bundan şikayetçi. Yahu o laf anlamıyor. Babası da laf anlamadığını haliyle gösteriyor. O da babasının lafından anlamazmış. Allah'ın da adaleti, çocuğu da onun lafını anlamıyor. Bunlar birbirine fayda veremiyorlar. Kavga ediyorlar. Dediler, senin bildiğin bir ilaç var mıdır? Biz bu çocukla geçinemiyoruz. Niye geçinemiyorsunuz? Sorduk, maaşları iyi. Evleri var, arabaları var. Çocuğun yoksa da babasının var. O da kullanamıyor, çocuk kullanıyor. Dediler ki, biz sıfatlarımızdan dolayı geçinemiyoruz. Para da bize yetmiyor. Yani bize terbiye etmeye yetmiyor. Efendim, biz nasıl edelim de şu huzurumuzu bulalım? Onlara kardeşlerim, biz büyüklerden duyduğumuz ilaçlardan söyledik. Dedik ki, arkadaşlar, kardeşler, sizin sıfatınız değişir. Bizim de sıfatımız değişir. Geçimsiz bir koca, aslında Allah-u Teala'nın ondan istediği güzel koca ol diyor Allah, güzel baba ol diyor, güzel abi ol diyor, güzel komşu ol diyor. Allah'ımız neyi istiyorsa biz de olabiliriz. Fakat şu arabanın bozulan motorunu düşündüğümüz kadar, evin kapısının kolunu, penceresini düşündüğümüz kadar, eğer kendi sıfatımızı da, ahlakımızı da, kalbimizi de düşünmezsek, akan musluğu tamir için bu usta ararsın, ya sen tamir edersin ya usta çağırırsın. Yani bir vicdan onun öyle akıp durmasına, bozukluğuna, çirkinliğine sabredemez. Yani düzgün bir insan bir tamirat yoluna girer, akıllı. Dedi ki, eğer insan ahlakının da böyle derdine düşse, gerçekten çocuk da değişir, genç de değişir, baba da değişir, değişebildiği kadar değişir. Nasibi kadar değişir ama miktarı bilinmese de inanmalı ki, yahu ben böyle geldim, böyle giderim, bu yanlış. Kardeşlerim, dinimize aykırı. Allah'a iftira gibi bir şey olur bu. Ne demek? Allah'ımız hepimize mesela haramları terk edin derken terk edilecek bir şeyi söylüyor. Gücümüzün yettiği bir şeyi söylüyor. Doğru konuşun derken, hakaret etmeyin derken, suizanla düşmeyin, beni tanıyın derken, beni sevin buyururken taşıyamayacağımız bir yük yok. Meğer olacak şeyi istiyor, Fakat biz yoluna girmiyoruz. Sebepleri halk etmiş, imkanlar var. Zaman, mekan, ilim, tarif eden, tatbik ettiren, talim ettiren sebepler var iken yerimizde durduğumuzdan sıfatımız da aynen kalıyor. Aynı kalıyor fakat azmış olarak kalıyor. Şeytan besliyor. Şeytan hücum ediyor ve bizim ağzımızın acılığı bir türlü gitmiyor. Yalansa yalan devam. Elbisemiz güzel, beyaz. Arabamız gıcır gıcır, evlerimiz boyalı. Girişler güzel, çıkışlar güzel, bahçeden kokular güzel geliyor. Gel gör ki sıfatı değişmemiş adamcağızın. Her taraftan tat var, eşya tatlı, eşya güzel. Ama o canım insan, o kıymetli insan, o güzel gönül hep mide derdinde, hep ayakkabı derdinde kaldığına sıfatı öylece kalmış, nasıl geldiyse öyle gidiyor. Buna acınmalıdır. Kendine acımalıdır insan ve bunu düşünmelidir. Hayır, ben güzelleşeceğim. Allah'ım istiyor, demek ki imkanım var. Ey Allah'ım demeli. Kardeşlerim, sıfatın değişmesi Allah'ın sünnetidir. Sünnet koyduğu kanun demektir. Allah yoluna girenin sıfatını değiştiriyor. Yoluna giren ters yola girerse sıfatı da bozuluyor. Yani hastalık sebepleri de var, ilaçlar da var. İnsan en büyük keramet olarak büyükler kendinizi en büyük iyilik nedir diye sormuşlar. Büyüklerden bir tanesi Sehl bin Abdullah Hazretleri buyurmuş ki bir insana Allah'ın en büyük hediyesi onun kötü bir sıfatını değiştirip onu güzel bir sıfata getirmesidir. İşte asıl büyük keramet budur demiş. Asıl büyük maharet de budur. Asıl büyük medeniyet de budur. Asıl özgürlük de budur. Sıfatın güzelleşerek çirkinliğin o kabusundan, cimriliğin o insanı ezen fıtratından, yalancılıktan, eşyanın bağımlılığından ve insanların alkış serhoşluğundan, bunlar hepsi insanı köle eden şeyler, bağlayan şeyler, çeken şeyler, cezbeden şeyler, seni sana bırakmıyor ki sen de rahat yaşayasın. Böyle köleliklerin içinden kurtulmak, o sıfatların yerine güzel sıfatların verilmesidir. Ve o insan kardeşlerim bu hürriyeti aramalıdır. Hürriyet arayan kimsenin arayacağı en büyük hürriyet, kendine iyilik etmek isteyenin arayacağı en büyük iyilik, insanlık sıfatını yaşamalı, bulmalı, hakikatine ermeli ve hakikaten melekler alemine gidecek vücudumuz, gönlümüz, kalbimiz niye yerlerde, eşyalarda, boş işlerde, böyle oyuncakta, eğlencede kalıyor? Vücudumuza acımalı, gönlümüze acımalı. Ben de kendime acımalıyım. Bu sözleri söylemek hakikaten ifade olarak kolaydır ama gel gör ki sen sıfatını değiştir. Siz bana söyleseniz ben de Allah'ın yardımıyla olur diyeceğim. Ve fakat bunun bir ihtiyaç olduğunu kesin olarak kabul etmeliyiz. Kardeşlerim, tarihte olmuş. Bakın Allah-u Teala'nın hediyesine bakın. Cesaretimizi nereden alalım? Cesaretimizi şuradan alalım. Yani bizim güzel olacağımızın en büyük ispatı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'dir. Yani o geldiği ve gönderildiği zaman kime gönderildi bilir misiniz? Yeryüzünde güzel insanlara, onları biraz daha güzelleştir, onlar biraz daha yukarı çıksınlar, meleklesinler, cenneti kazansınlar diye salih insanlara peygamber gönderilmedi. Hepsi Allah'tan gafil idi. Bilenler bir kısmı hariç, puta tapanlar, nefsine tapanlar, keyfine tapanlar, hiçbir şeye tapmayıp deli divane dolaşanlar, insanlığını bitirmiş, yitirmiş bir sürü insan vardı. Yani onların hepsi hastaydı, komada idiler. Onlara geldi. Ve onlardan Allah'ın şu hükmü verdiği insanlar çıktı. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Peygamber aleyhisselam onları öyle bir terbiye etti ki, o dökülmüş, o dağılmış, o saçılmış insanları Allah'ın razı olduğu bir sıfata getirdi. Ve Allah da onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah'ı öyle tercih ettiler, aşık oldular. Aşık oldular alemlerin Rabbine ve her şeyi yerine koydular. İşte bu sıfattan hareketle diyor ki büyükler, her devir de böyle cahil insan bulunur, gafil insan bulunur, kafir insan bulunur, kendine tapan bulunur. Ortada böyle bir boş havada dolaşan bir sürü insan vardır. Bunların hepsi Allah'a aşık olabilir diyorlar. Cesaret abi, bütün peygamberler bunu ispat etmişler. Onlardan sonra gelen veliler de bu yolu aşmışlar. Demişler ki ilaç var elimizde, gelin şu ilacı içersek hakikaten sıfat değişecek, güzel olacak. Kardeşlerim, devrin birisinde, belki bu yüzyılın içinde olabilir bu örnek, bir adamı arıyorlar, eşkıya. Elinden geldiği kadar can yakmış, yuva yıkmış birisi. O günün tabi inzibatları da, görevlileri de bunun peşindeler. Bu adamı bir tanesi var, görevli peşine düşmüş, arıyor, darıyor, bulamıyor, adam ölüm döşeğine düştü. Tavsiye ediyor ki, oğlu da peşinden, o da aynı görev üstlenmiş, polis diyelim. Demiş, oğlum benim ömrüm şu adamı yakalamaya, hesabını sormaya yetmedi. Sana vasiyetimdir, en büyük işim benim, intikamımı al. Adamın kendine bir intikam yok, vazifesi icabı, şunun yakalanması lazım, hesabının görülmesi lazım. Demiş ki, sen vasiyetimdir, onu yakala. Hesabını görün, şunu temizleyin. Kardeşlerim, bir gün bu adam o oğlunun gözüne takıldı. İstanbul'da oldu olay. Baktı ki birisi o aranan adama benziyor. Aranan adama benziyor. Yahu o mudur değil midir, takip edelim dediler. Görevli arkadaşlar bunu takip ettiler. Nereye gidecek, ne yapacak? Bu adamcağız gitti camiye girdi. Camiye girdi. Şimdi bunlar caminin kapısında bekliyorlar. Çıkmasını bekliyorlar. Efendim, çıkmıyor adamcağız. İyi, orada rahat. Dışarıdakiler de rahatsız oldular. İçeri girdi birisi en sonunda. Abdestsiz girdi artık. Dedi, arkadaşım sen dedi dışarı gelecek misin? Gelir misin? Niye, nedir? Mesele nedir? Biraz daha yakından baktılar ki hakikaten aranan adam. Dediler ki, bizim seninle işimiz var. Adam demiş, benim seninle bir işim yok. Yahu sen bir zaman işte elinde silah bilmem ne, şurada silah çekmedin mi, şu sıkıntılar, şu cinayetler, şunlar. Adam dedi ki, o adam gerçekten dedi, o aradığınız benim. Fakat ben yapmacıkta sizi gördüğümde bunu da yapmadım. Ben dedi tövbe ettim. Ben o zaman silah çekiyordum, şimdi dedi zikir çekiyorum. Tesbih çekiyorum. Ben şimdi ağlıyorum dedi. Ve ben şimdi hak sahiplerini arıyorum. Siz bana, ona yardımcı olun dedi. Ben kimin canını yakmışsam, kimin malını almışsam ben onları arıyorum dedi. Yahu sen bizimle dalga mı geçiyorsun dediler. Özellikle o arayan babasının vasiyetini, vallahi babamın vasiyeti var, seninle hesaplaşacağım diyor. Dedi ki, ben de size yardımcı olayım. Ben de benim canımı, kimin canını yakmışsam vallahi benim dedi gittiğim terbiyecim, gitmiş bir Allah dostuyla tanışmış kardeşlerim, ona ilaç vermiş. Demiş ki, ben eşkıya idim, ne yapayım? O da buyurdu ki, kimin canını yaktıysan, kimin malını aldıysan, mal elindeyse götürüp vereceksin. Eğer o yaşıyorsa helallik dileyeceksin, ölmüşse varisleriyle görüşeceksin ve kesinlikle işi ahirete bırakmayacaksın. Allah öyle bir adaletlidir ki, tövbe etmişler, ağlamış, o veli de buna yol tövbenin gereğini söylüyor. Demiş, yavrum, Allah öyle bir adaletli Allah ki, senin canını yaktığın insan kafir bile olsa, eğer alacağı varsa sende, Allah onu, o da küfür üzere ölse, cehenneme gitmesi gerekiyor, alemlerin Rabbine olan isyanından, küfründen. Fakat Allah onu durdurur, sendeki alacağını alır, ona verir, o adam cehenneme öyle gider. Böyle adaletli bir Allah'ın huzuruna dedi, hesapla kitapla çıkma, git helalleş demiş. Bu da şimdi, bana yardımcı olun da şu dertten kurtulayım, ben de zaten diyor onları arıyorum. Demişler, bizimle dalga mı geçiyorsun falan. Adam kesin olarak, samimi olarak, gözleri de yaşlı. Demiş ki, dostlarım ben tövbe ettim. Birisi diyormuş ki, ya tövbe nedir? Sen niye tövbe ettin? Neden tövbe ettin? Niye değiştin? Nasıl değiştin? Vallahi değiştim diyor. Ben tövbe ettim. Tövbemin gereği olarak da bu hakla sahiplerini zaten arıyorum. Beni onlarla buluşturun. Adamlar hayretler içinde kaldılar. Evet, onu hesaplaşmaya, görüşmeye gittiler ama her çıktığı yerde ben de diyor helalleşmek için varım. Evet, bu adamı hayretler içinde karşılamış görevliler. Bu nasıl oldu bilir misiniz? Gerçekten böyledir. Bu adamcağız hakikaten sıfatında samimi olarak bir tövbe ile değişme başladı. Evet, silah çeken eli şimdi Allah için hayır çekiyor, zikir çekiyor. Bu adamın acı dili gerçekten tatlanmıştır. Bu adamın o insanlara günahını bile vermeyen cimri. Ya ver diyorsun, günahını ver bari, bir şey ver. Adam günahını bile vermiyor. O kadar eli sıkı adam. İnanın bu terbiyeyi, bu sevgi Allah sevgisiyle buluştuğu zaman buna pek böyle kelimeler, lügat, edebiyat lazım değil. Sevginin kendisi yeterli. kalbe atılan, sebepleri olan, güneşle karşılaşan bir insan, sevgiyi taşıyanla, yani Allah dostuyla, o ihlası taşıyan, edebi taşıyanla şöyle bir kalp huzuru, kalp hukuku kurduğu zaman adamcağız öyle hazır bir ilaç alıyor ki onun motoruna yağı konuyor. Kalbine sevgi akan insanın vücudu o sevginin etrafında koşuyor artık. Kendi kendine bir tatlanma, bir sıfat değişimi ve o rehberin etrafında, o rehberde destekliyor. Şöyle git, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Acı insan tatlanıyor. Acı diller tatlanıyor. Huysuz insanlar, huysuz tipler uslanıyor. Kardeşlerim, önce midesini düşünenler kalbini de kabul ediyor. Oranın da derdine düşüyor. Önceleri ben diyenler artık insanların da varlığını kabul edip sen de diyor. Sonra seni de beni de bırakıyor. O var diyor. Allah diyor. Allah için diyor. Bu nasıl oldu? Bu ne terbiyesidir bu? Bu evliyaların elinde, Allah dostlarının elinde, gerçek aşıkların önünde, meclisinde bulunan sohbet yoluyla, tövbe yoluyla, buluşmakla, katılmakla, karar vermekle, inanmakla, sıfat değiştirmeye inanmakla elde edilecek bir güzelliktir kardeşlerim. Herkes demeli ki ben geldiğim gibi gitmem, değişerek giderim, gidebilirim. Bu kapı açık duruyor, sen niye kapatıyorsun? Allah açmış, nefis niye kapatsın? Hakkı yok. Şeytan kapatır, hakkı yok. Veya bizi bir boş sevgilerle, boş hesaplarla, kötü ahlakla meşgul edenler de yine bu güzel kapıyı kapatmış oluyorlar. Onlara demeli ki, hayır, bu insanlığın tadı bu değil. Tattım, 10 senedir böyleyim, 10 senedir eşkıyalık yaptım, 20 senedir yalan söyledim, şu kadar cimrilik yaptım, şu kadar kendimi beğendim, şu kadar kibirle yaşadım, hepsini gördüm, tattım, yetmiyor, yetmedi. Demek bunun aksi bir, yani diğer sıfatını, zıttı olan güzelliği aramalıyım dediğimizde, kardeşlerim, Allah bunun da yolunu açık tutuyor. Ve buna gerçek tövbe denir. Tövbe, istiğfardan farklı bir şey. Tövbe kardeşlerim, ileriki derslerimizde de, önümüzdeki gecemize de hazırlık yapıyoruz. Burada tövbe, sıfatın değişmesidir. İstiğfar da, gönülle, dille, halle Allah'tan affımızı istemektir. Birisi istemektir, diğeri olmaktır. Sıfatı değiştirmektir, Allah'a yönelmektir, vücuduyla hayatıyla güzele dönmektir. Allah'ımız bize bu imkanları verdiği için emir de buyuruyor, tövbe edin diyor, bana gelin demektir. İstiğfar edin emrediyor, benden affınızı isteyin, rahmetimi isteyin demektir. Öyleyse biz de bu sıfatımızın olduğunu, bu yolun açık olduğunu kabul ederek Allah'ım bize af kapısını açık tuttun, rahmetinle destek ver, sana dönelim. Sıfatımız güzelleşsin, şu dillerimiz tatlansın, şu acılığım gitsin, annem rahat etsin, babam rahat etsin, hocam benden çok çekti, kocam benden çok çekti, hanım benden çok çekti. Ya Rabbi tatlandır beni, toprağa girmeden tatlandır diyelim. Ben ölünce sevinmesinler kurtulduk diye, yaşarken sevinsinler, sevilecek bir adam olayım ya Rabbi diye. Böyle bir derde de düşsek, vallahi 70 yaşında da tatlı oluruz, 30 yaşında da, 15 yaşında da Allah'ın tadıyla tatlı olabiliriz. Allah kendisiyle tatlandırsın ve buna da inandırsın bizi inşallah. Ahir ve akıbetimiz hayırlı olsun. Hepinize hayırlı günler dilerim efendim.

hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugün konuğumuz Büşra Bozbey Hanım'a hoş geldin diyoruz. Sizlere de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk. Herkes adına hoş bulduk.
0: Büşra Hanım, bugün sizinle öyle bir konuyu ele alacağız ki belki hani erkek çocukların alanına girdiği düşünülen, halbuki biz hanımların da çok çok dikkat etmesi gereken bir kavram. Kahraman diyeceğiz. Kahraman nedir? Ve kahramanlık aslında nasıl bir şeydir? Nerede olmalıdır? Şimdi modern dünyanın kahramanları var, popüler kahramanlar var, kahramanlaştırılan var. Bir de öz hakiki bizim kültürümüzde kahraman olanlar var. Bunların hepsine değineceğiz inşallah. Öyleyse hemen başlayalım. Modern dünyanın popüler kültürle zihinlerimize böyle çakarak kazıdığı bir süper kahraman figürü var. Ve bu figür İslam ahlakının benimsediği yiğit ve erdemli insandan çok farklı bir karakter. Hani böyle pelerinli olanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu yiğit ve erdemli insanın hakiki kahraman olduğu düşüncesiyle diğer kahramanlar arasında ne gibi temel farklar var?
1: Öncelikle konu ihtiyaç bir konu, istek değil ihtiyaç bir konu, bunu belirtmek gerekiyor. Evvelinde evet, bir kahraman figürü var insanların kafasında, sadece çocukların değil yetişkinlerin de kafasında bir kahraman figürü var. Yoldan geçen bir insana sorduğumuzda bana bir kahraman ismi söyleyin dediğinde ilk akla gelen bu saydığınız aslında Marvel kahramanları geliyor. Kahraman kelimesinin direkt bunlarla özdeşleşmesindeki en temel sebep de küçüklükten beri aslında bizim bunlarla büyüyor olmamız. İşte çizgi romanlarla, karakterler, çizgi filmlerle, normal filmlerle, dizilerle hep bu karakterlerle büyüdük. Hala da seviliyor, izleniyor bu sektörde. Batı literatüründe kahraman sıfatı normalde hep ülkeyi kurtaran, dünyayı kurtaran, ülkeden kasıt daha çok Amerika oluyor bu genelde. Amerika'da başlıyor. Kurtaran tiplemeler var ve bu kurtaran kahramanların en büyük özellikleri süper güçlerinin olması ve hepsinin belli bir kostüm içerisinde bu işi yapıyor olması. Süper güçler ve kostüm olmayınca bu kahramanlar kahraman olamıyor.
0: Zaten hani özellikle süperle özdeşleşen o kahraman ne yapıyor? Gömleğini bir açıyor, üzerinden özel kostüm çıkınca dediğiniz güçleriyle, evet, ortada dolaşıyor.
1: Ondan sonra kahramanlık vasfı yükleniyor ve bu şekilde kahramanlık

0: oluşuyor. Haliyle çocuklar da, gençler de, ya da çocuklardan gidelim, kahraman olmak istediği zaman o kostüm olmadan o kahramanlığı yapamayacağını düşünüyor ve bununla kafasını özdeşleştiriyor. Bu Batı literatürünün dayattığı ve bize empoze ettiği kahraman figürü. Süper güçlü, kostümlü, dünyayı kurtaran bir kahraman tipi. Ha bu arada bu kahramanlar dünyayı kurtarırken başka felaketler de arkalarında bırakıyor, bütün şehri yakıyor, yıkıyor. Ama en nihayetinde bir insanın hayatını kurtarıyor. O da farklı bir kahramanlık algısı. Öte yandan aslında İslam literatüründe kahramanlığın karşılığında yiğitlik kavramı daha çok kullanılıyor. Bir insana yiğit kavramını sorduğunuz zaman yerel bir isim söyleyecektir. Ama kahraman derseniz ilk akla gelecek isim Süpermen olacaktır.
1: Süper kahramanlar.
0: Ya da işte Süpermen, işte Batman, işte bu süper kahramanlar kimlerse bunlar olacaktır. Kavramların içi boşaltıldığı için haliyle onların yerine medyanın ve batının koyduğu isimleri biz kendi kafamızda tahayyül ediyoruz. Herhangi bir Müslüman evladı veyahut da dünyanın her yerinde bütün insanların kafasında tek bir fikir oluşuyor. Çünkü küçük bir dünyada yaşıyoruz.
1: O zaman bu küresel köyde aslında bizim kavramlarımızı, mesela kahraman kavramını yeniden zihnimizde tasarlamamız gerekiyor.
0: Evet, aynen öyle. Onu şu anda bunu güncelleyip yiğit kavramını yerine koyarsak, çünkü artık yiğit kavramı pek kullanılmıyor. En fazla bir erkek ismi oluyor. Kahraman kavramıyla yiğit kavramını özdeşleştirebilirsek bence şu andaki bu zamanın insanlarındaki kahraman fikri bambaşka bir boyuta, yani gerçek kahramanlara ulaşacaktır. Amerika'nın dayattığı ya da empoze ettiği süper kahramanlara değil. Yani o küçük algıdan çıkmış olacağız inşallah.
1: O zaman bunun en temeli kendimizde başlayacağız, çocuklarımızda da işleyeceğiz.
0: Tabii. Çünkü bir anne evladına Spider-Man kostümü aldığı zaman bu annenin gözünde de demek ki Spider-Man bir kahraman, ki çocuğu da kahraman olmak istiyor ve ona özeniyor. O kostümü alıyor, çocuk da bu şekilde büyüyor. Haliyle bu çocuklar büyüdükleri zaman kahraman olarak kendi ecdatlarını tanımayıp filmlerden öğrendiği yapay karakterleri kahraman olarak kabul ediyorsa, o zaman bunun temelinde evet anne babanın insanın önce kendini yetiştirmesi ve bu kavramı doğru bir şekilde algılamasında bitiyor iş.
1: Aslan oğlum demeden önce yiğit oğlum demek gerekiyor demek ki.
0: Evet, ama işte şöyle bir şey var. İşte anne evladına Spider-Man kostümü alıp yiğit oğlum diyor. İşin tezat tarafı orada. Yani o kahramanlıkla yiğitlik vasfı annede çok farklı yerlerde. Velhasıl kelam, dilimizi değiştirdiğimiz zaman düşünce ve fikirler de bu yönde değişecektir.
1: İnşallah. İnşallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis literatüründe sıkça geçen fütüvvet diye bir kavram var. Anlamı gençlik, mertlik, cömertlik. Bir de mürüvvet diye bir kavram var. İnsanlık, şahsiyet, yiğitlik içeren. Şimdi bu kavramlar aslında bizim İslam ahlakında beklediğimiz kahraman, böyle bir şey. Yani böyle özelliklere sahip bireylere biz kahraman diyebiliyoruz. Bu kahramanı bizim kendi dilimizde, kendi zihnimizde nasıl tanımlamamız lazım? Neleri içermeli?
0: Bu saydığınız aslında sıfatlar, özellikler, evet, gerçek bir kahramanı karşılayan, işte bu bahsettiğimiz Marvel karakterlerinin olağanüstü güçlerle ve hiçbir karakteristik özelliği olmadan sadece süper güçlerle kahramanlığın ötesinde gerçek ahlaki özelliklerle bu kahramanlığın olabileceğini gösteren kelimeleri aslında az önce zikrettiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de aslında kahramanlık bu kelimelerden yola çıkarak bir kişide toplanıyor. O da ne? Peygamberler nezdinde toplanıyor.
1: Batı kahramanlarıyla hepimiz az çok muhatap olduğumuz için kahraman deyince onların ne söylediğini hemencecik kondurabiliyoruz. Ama kendi kaynaklarımıza, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife baktığımızda bize anlatılan kahramanlar var ve bu kahramanların özellikleri var. Mesela fütüvvet diye bir kelime var. Gençlik, mertlik, cömertlik anlamına geliyor. Mürüvvet diye bir kelime var. İnsanlık, şahsiyet ve yiğitlik anlamına geliyor. Şimdi bütün bu anlamları düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de, İslam ahlakında, hadis-i şeriflerde bize anlatılan, öğretilen kahramanın özellikleri neler olmalı?
0: Kur'an'da ve hadislerde daha çok direkt temele gidecek olursak, Kur'an'da aslında bize kahramanlık vasfı olarak temelde rol model olarak peygamberlerden bahsediliyor. Peygamberlerin sıfatlarından, hareketlerinden, tavırlarından bahsediliyor. Peygamberlerden bahsediliyor. Onların yolundan gittiğimiz zaman, onlara benzediğimiz zaman aslında kahramanlık vasfının sıfatlarını taşıdığımızı gösteriyor aslında Kur'an-ı Kerim. Bunun temelinde de şu var. Bütün peygamberlerde temel olan şey imandı. Yani Allah'a inanmalarıydı koşulsuz bir şekilde. Sadece Allah'a iman edip sadece Allah'tan korktukları için çok güçlülerdi ve hiçbir insandan, hiçbir kraldan, liderden, paradan, mevkiden, statüden korkmuyorlardı. İşte kaldı ki karşılarına firavunlar da çıktı, Nemrutlar da çıktı ya da Ebu Cehiller de çıktı. Hiçbirinin tehditlerine, işkencelerine karşı boyun eğmediler. Aslında işte onların kıssalardan yola çıkarak takındıkları tavır, bütün yokluklar içerisinde, sıkıntılar ve imkansızlıklar içerisinde ahlaklarını, düzenlerini, fikirlerini, zihniyetlerini, ideolojilerini Allah için yola baş koyduğu bu davalarını vazgeçmemeleri bir kahramanlık göstergesi. Kur'an'da da peygamberlerin bu imanıyla ilgili şöyle bir ayet var. Allah katında en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır.
1: Batı'nın bize empoze ettiği kahramanları anladık ve maalesef çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Peki gelelim bizim öz hakiki kahramanlarımıza. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerif literatüründe sıkça geçen fütüvvet, gençlik, mertlik, cömertlik gibi bir kavram var. Mürüvvet diye bir kavram var. İnsanlık, şahsiyet, yiğitlik temalarını içinde barındıran. Bunları düşündüğümüzde İslam ahlakında gerçek bir kahraman nasıl tanımlanıyor?
0: Bütün peygamberlerde koşulsuz, şeksiz, şüphesiz bir iman var ve peygamberlerdeki bu iman vesilesiyle hiçbirinde bir korku yok kalplerinde ve hepsinde müthiş bir cesaret var. Karşılarına firavunlar çıktı, Nemrutlar çıktı, ne büyük liderler, krallar, padişahlar, ağalar çıktı. Hiçbirinin karşısında eğik durmadılar, hepsinin karşısında dik durdular. O dönemdeki kavimleri peygamberlerin bu dik duruşlarından müthiş etkilendiler. Sonra dediler ki bu dik durmaya vesile olan iman ne? Nereden geliyor? Sen neye inanıyorsun? Senin Rabbin nasıl bir Rab ki sana bu korkusuzluğu veriyor aslında? Bu kahramanlık işte özelliklerini veriyor. Peygamberler bu vesileyle kendi inandıkları Rablerini insanlara anlattılar. Tamamen karakterleriyle, duruşlarıyla. Haliyle temelde Kur'an-ı Kerim'de iman etmek aslında bir kahramanlık özelliğidir. Çünkü peygamberlik vasfıdır. Bu da şöyle olur. İlk başta kelimeyi tevhidle gidecek olursak la ilahe illallah'ın la'sını peygamberler hayatlarında o kadar iyi uyguladılar ve insanlara bunu öğrettiler ki. Ne demek la? Yok. Önce yok olanı, yani saçma olanı, Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını iman ettiler ve bunu insanlara anlattılar. İşte o inandıkları putlar, o inandıkları şöhret, o inandıkları makam, mevki aslında hepsinin olmadığını, gelip geçici olduğunu, her şeyin la olduğunu anlatmaya çalıştılar insanlara. La'dan sonra gelen la ilahe, yani Allah başka ilahın olmamasından sonra gelen illa ancak, yani onun yerine konabilecek şeyler demek. İşte burada da Allah'ın yerine konabilecek olan şeyler, işte put, töre, kültür, işte krallık, para, mevki, bütün bunların hepsinin yerine konabilecek şeyleri anlattılar peygamberler. Bu da dünyanın en zor şeyidir. Çünkü insanların hayatlarında yaşamış oldukları alışkanlıklarını değiştiriyorsun. Yeni bir şey getirmek eskiyi değiştirmekten çok daha kolaydır. Peygamberlerin de imtihanları burada başladı. Evet, yeni bir şey getiriyorsun. Bir Rab'den, kendi Rabbinden, Allah'ından bahsediyorsun. İyi, hoş, güzel ama bizim benimsediklerimizi sen benimsemiyorsun. Bunları bir kenara at diyorsun. İşte peygamberlerin yaptığı en büyük şecaat, cesaret, liderlik, kahramanlık, yiğitlik burada başladı. Onlar dediler ki mesela Peygamber Efendimiz döneminde, Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde, bizimkileri de kabul edelim, seninkini de kabul edelim, iki ilaha da inanmış olalım. Peygamber Efendimiz ne dedi? Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benimki bana. Yani la ilahe illa'dan taviz vermemek lazım. Şu zamanki insanlara bakıyoruz. Evet, insanların çoğu la diyebiliyor ama illa diyemiyor. O da olsun, o da olsun diyor ama işte bir kalpte iki sevgi olmuyor.
1: Hem dünya olsun hem ahiret olsun mu kastediyorsunuz burada?
0: Aslında işin özü bu. Evet, hem dünya olsun hem ahiret olsun. Rabbim de olsun ama cebimde param da olsun. O para nasıl olursa olsun ama cebimde param da olsun. Ama Rabbim de var, namazım da var, Kur'an'ım da var olsun. Sonra şöyle bir mantık oluşuyor maalesef. İşte bak Müslümanlar, adam namaz da kılıyor, Müslüman gibi yaşıyor, görünüyor. Yaşam şekli de Müslüman gibi. Ama başka illallar edindiği için de işte bak Müslümanlar da böyleler deyip sonra bir kötü bir Müslüman profili oluşuyor. Sonra işte o Müslümanlar kahraman olarak addedilemiyor çünkü o Müslümanlar işine geldiği gibi hayatlarını yaşadıkları için kötü bir ahlaki özelliklerle kendi nefsi isteklerine göre Müslümanlıklarını değiştirdikleri için, devşirdikleri için bu sefer de kahramanlar işte sürreal, hayal üstü, hayal aleminde olan, üretilen, masallarda üretilen, hiçbir zaman ulaşılamayan kişiler olmaya başlıyor. Halbuki sadece la ilahe illasını yaşasan bir de Allah da var tabii. La ilahe illasını yaşasan zaten insanların gözünde işte o peygamberlerin olduğu gibi bir kahramanlık vasfını yakalayabilirsin. Ha bir de illallah var, işte sadece Allah. Allah için yaşamak, onun emir ve yasaklarına göre yaşamak. İşte bunu yaşayarak, illasını yaşayarak Allah'ını yaşarsan, emir ve yasaklarını yaşarsan, ibadetlerini yaparsan işte sen tam bir Müslüman profilisin. İşte gerçekten sadece yaşam şeklinde peygamberler gibi İslam'ı tebliğ ediyorsun ve kahraman vasfı taşıyorsun.
1: Bu geçişin zor olmasında alışkanlıklarımız, yani konfor alanımız etkili değil mi?
0: Kesinlikle. Bu konfor alanı ve hayatım boyunca hep yaptığım bir iş var. Şimdi şöyle düşünün. Hazreti Musa radıyallahu anh döneminde İsrailoğullarının inandığı bir şey vardı. Hazreti Musa aleyhisselamın getirdiği tebliğden evvel ineklere tapıyorlardı o dönemlerde. Biz hep şey zannederdik, işte Hindular ineklere tapıyor diye. Aslında o dönemlerde ineklere tapanlar o insanlarmış, İsrailoğullarıymış. O kadar ki işte hayvanları kutsallıyorlar ve heykelini yapıp tapacak raddeye geliyorlar. İsrailoğulları hayatları boyunca köle olarak yaşadılar. Köleliği benimsediler. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın onları Kızıldeniz'den iman eden İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirip refah bir ortama getirdikten sonra dedi ki artık kavmim iman etti ve Rabbim beni çağırıyor, Tur Dağı'na gitmeliyim. Tur Dağı'na gittiğinde Allah'la şöyle bir konuşması geçmiş arasında. Allah'la şöyle bir diyalog geçmiş. Diyor ki Rabbim diyor kavmim sana iman etmiş bir şekilde geldik buraya. Allah-u Teala diyor ki emin misin sana iman ettiklerinden? Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki evet daha yeni yanlarından geldim eminim. Ama sonra gerçekten İsrailoğulları bana iman ettiler mi, bir geri dön bak diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam tamam deyip kavmin yanına geri döndüğünde kavmi de altından bir buzağına tapar halde buluyor ve müthiş bir şok geçiriyor. Çünkü kendinden emindi, daha yeni buraya geldik. Adamlar benim dediğime itaat ettiler, Allah'a iman ettiler. Şimdi tekrar bir buzağı edinip altın yapıp ona tapmaya başladılar. Çünkü onların alışkanlıkları buydu. Ve bunun için İsrailoğullarına tabii ki müthiş kızdı. Allah'a tekrar geri döndü, dedi ki Rabbim sen benim kavmimi affet. Allah-u Teala da onları affetmek için bir şart koştu. O zaman dedi bir buzağı kessinler diye. İşte meşhur Bakara suresinde bu olay anlatılır. Hatta surenin ismine Bakara konacak kadar önemli bir olaydır bu. Kesler, kesmelerini emreder İsrailoğullarının. İsrailoğullarının inandıkları kutsalı bu olduğu için başta şaşıyorlar, biz nasıl bir inek keselim diye. Allah'ın emridir diyor. Peki tamam diyorlar, biz bunu keselim. Sonra ayak diretmeye başlıyorlar. Nasıl bir inek olsun, işte yaşı ne olsun, rengi ne olsun, cinsiyeti ne olsun. Çok kez Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya gidip gelmiştir. İşte Allah'ım işte ineği biraz daha tanımak istiyorlar, biraz daha teferruatlandırır mısın diye. İşte bu da şu sonucu ortaya çıkartıyor. Gün sonunda tabii ki o ineği kesiyorlar. Bu da şunu ortaya koyuyor. Demek ki gerçekten evet ortada var olan, yüzyıllardır yaşanan bir alışkanlık var, bir kültür var, bir töre var. Bunu bir kenara koyup yeni bir şeye başlamak dünyanın en zor şeyi ve peygamberler de bununla hayatları boyunca mücadele etmişlerdir.
1: Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ölçülere göre bir insanın kahraman sayılması için neye ihtiyacı var?
0: Başta güçlü, kuvvetli bir iman, sonra o imanla beraber gelen amel ve sonra en önemli şey, bu zamanın bence en büyük eksiği, amelle birlikte gelen emri bil maruftur ve anil nehi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Belki şu zamanın Müslümanlarının çoğu kendi yaptıkları ibadetlerle, kıldığı namazlarla, okudukları Kur'anlarla kendilerini kurtardıklarını düşünüyorlar. Ama velakin aslında en büyük eksiklik, ki bu da aslında Allah'ın emirlerinden bir tanesidir, emri bil maruf yapmıyoruz biz.
1: Bugün çünkü bunun adı aman sen bana karışamazsın, ben istediğimi yapmakta özgürüm, özgürlüğümü kısıtlıyorsun gibi bir söyleme dayanıp meşruluk kazanıyor. Yanlışa yanlış diyememenin mahalle baskısı altında olabilir miyiz?
0: Evet. Bu da şeyden kaynaklı aslında. Bireyselcilikten, bireycilikten kaynaklı. Ben bir bireyim. Kendi başıma verdiğim iyi veya kötü kararların hepsi benim kararlarım. Sadece beni ilgilendirir. Halbuki hiçbir insan tek başına bir biricik değildir. Senin yaptığın, vermiş olduğun bir karar evet en başta seni ilgilendirir ama seninle beraber, ben seninle aynı ortamda yaşıyorsam, aynı evde, aynı mahallede, aynı şehirde, aynı ülkede yaşıyorsam senin verdiğin karar dolaylı olarak beni de etkiler. İnsanların anlayamadığı nokta burada. Bu yüzden de emri bil maruf İslam'da çok önemli bir emirdir. Hatta şöyle bir hadis-i şerif okumuştum, çok şaşırmıştım. Şehitlikle cihat ederken ölen bir adamla aynı seviyede bir mükafatı varmış, karşılığı varmış emri bil maruf yapmanın. Çok müthiş bir ibadet, müthiş bir emir. Allah'ı anlatmak, iyiye iyi, kötüye kötü diyebilmek. Bir Müslüman her zaman aktif olmalıdır. Pasif Müslümanlık yok. Aktiflikten kastım kendi ibadetlerini kendi kendine yapmak değil. Aktiflikten kastım her yerde elinin kolunun olması. İnsanlara hakkı hakikati anlatabilmek. Ne diyor Asr suresinde? Şüphesiz ki insanlar ziyandadır. Ne? Birbirlerine ancak birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Demek ki hakkı ve sabrı tavsiye ettiğin zaman, iyiliği insanlara tavsiye ettiğin zaman hüsranda olmazsın. Ama tavsiye etmediğin zaman, sadece ben iyi olayım dediğin zaman demek ki hüsrandasın. Bir hikaye, bir kıssa vardı. İşte bir melek bir kavmi helak etmek üzere görevlendiriliyor. Kavme iniyor. İndiği zaman kavmin içinde bir iki tane güzel, iyi bir Müslüman görüyor. Hatta bir tanesi gece gündüz ibadet yapıyormuş falan. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ım diyor, böyle insanlar da var. Helak etmem noktasında emriniz kesin midir diyor. Allah-u Teala diyor ki, ilk önce o ibadetle, gece gündüz ibadetle uğraşan kulumu helak et. Neden? Çünkü sadece kendiyle ilgilendi. Yanında birisi günah işlerken o kişiyi uyarmadı. Günahkar bir insanla koyun koyuna kalabildi o şehirde, o beldede. Müthiş bir kıssa, insanı etkiliyor. O yüzden Müslümanların artık gözlerini açıp olaya bu açıdan bakması lazım. Benlikten, kendimi kurtarayımlıktan değil de ben toplumu nasıl kurtarabilirim? İçinde yaşadığım çevreyi nasıl kurtarabilirim mi düşündüğü zaman, bunu yapabildiği zaman bu adam gerçekten kahramandır. Bilinmeyen bir kahramanlık özelliğidir. Emri bil maruf yapabilmek. O yüzden iman, amel ve üçüncü ve en önemlisi emri bil maruf yapmak bu zamanın en önemli şartlarından biri. Ha bir de korkusuzluk. O korkusuzluk da Allah'a imandan geliyor işte. Bir insan sadece Allah'tan korktuğu zaman dünyadaki hiçbir insandan ve hiçbir parasızlıktan, rızık kaygısından, endişesinden korkmaz. Çünkü bilir ki bir canım var, bir malım var. İkisini de veren Allah-u Teala, alacak olan da Allah. Ben her şeyimle canımı malımı korumaya çalışsam, gideceği varsa yine gider. Korumasam yine gider. Tabii ki bu temkini elden bırakmak anlamına gelmiyor ama demek istediğim şey şu: Allah için yaşadığın zaman zaten sahip olduğunu düşündüğün şeyler sana fazla fazla gelmeye başlıyor. Ama sadece sahip oldukların için yaşamaya başladığın zaman dünyanın en korkak insanı oluyorsun, çünkü kaybedecek şeyin çok oluyor. Evladım da var, annem de var, babam da var, arabam da var, evim de var, şu da var, bu da var. Bu şu demek: bunları kaybetmemek için her biri için farklı farklı fedakarlıklar yapmalıyım. Ama Allah şu an o bir yerde dursun. Ya da sadece Allah'a, belki o anda Allah'ım bana yardım et de bu mülkümü kaybetmeyeyim diye, en fazla orada Allah'ı hatırlıyor bu Müslüman. Şu anda Müslümanların en büyük yaptığı hata bu. Bir Müslüman da özellikle rızık endişesi, rızık kaygısı, gelecek kaygısı olmaması gerekiyor. Oluyorsa zaten bu korkaklık imanın zayıflığından maalesef ki.
1: Peygamberlerden sonra sahabe-i kirama baktığımız zaman cihat meydanlarındaki cesaretlerini okuyoruz, biliyoruz. İnsan ister istemez şunu söylüyor: neyi kaybettik?
0: Çocuklarımıza doğru kahramanları anlatmayı unuttuk biz. Hep şöyle bir tabir vardır psikolojide, işte çocuklarınıza uyumadan evvel bir masal okuyun, bir şeyleri anlatın, kitap okusunlar diye. Ama o masallar genelde hep kurgu karakterlerdir. Olmayan insanlar, olmayan karakterler üzerinden bir iyilik ve kötülük vasfı çocuklara ilk başta küçük yaşta anlatılır. Çünkü çocuklar için her şey ya siyahtır ya beyazdır, ya iyidir ya kötüdür. Ve bu da masal kahramanlarıyla ve masal karakterleriyle anlatılır. Küçük yaşta çocuklara masal değil de aslında bu sahabeleri anlatsak, sahabelerin hayat hikayelerini anlatsak, işte o çocuklara o yaşta imanla anlatmış olursunuz zaten. İmanla beraber işte Allah'ı ve onun Resulünü anlatmış olursun.
1: Burada aslında eser olarak cenknameler, gazavatnameler, alinameler çok merkezi bir konumda olabilir. Çünkü yüzyıllarca ecdadımız çocuklarına değil, yetişkinlere de işte bir araya gelip köy odalarında ya da bir araya gelinen hanımların bir araya geldiği yerlerde Hazreti Ali Efendimizin cenklerini, Hazreti Hamza'nın cenklerini Hamzaname olarak, Aliname olarak anlattıkça aslında hani ejderha ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın cengini anlatan bir hikayede bugün sizin anlattığınız, biraz önce bahsettiğiniz bu modern kahramanların cenginden çok daha büyük bir Hazreti Ali figürü zihne yerleşiyor.
0: Evet.
1: Bunu yüzyıllarca yapmış ve bugünlere getirmiş ecdat. Biz belki varlığının bile farkında değiliz. Semerkant Radyo'da Hamzaname, Aliname programları hazırlandı. Bir ninemiz bunları kendi anlattığı dilinden anlattığı dinledik mi, ne kadar anladık, ne kadar hakim olduk gibi gibi. Hani ulaşılabilir, hiç zor değil. Evet. PDF'leri bile var artık piyasada.
0: Evet.
1: Ama bizim o farkındalıkta olmamız, bizim kendi kahramanlarımızı çocuklarımıza akşamları anlatmamız önemli olan.
0: Kesinlikle. Şey, talim tabirini bilirsiniz. Aslında her akşam çocuklara talim yapmak lazım. İnsanları, çocukları, aileyi, aile efradını bir araya getirip bir Allah ve Resulü hakkında, onunla beraber bir sahabeler ve bu geçmiş kahramanlar hakkında konuşmak lazım. Bunları konuşmayınca bir başkası kendi kafasından ürettiği kurgusal kahramanı anlatıyor ve o çocuk o kahramanla büyüyor.
1: Bu arada hemen parantez içinde ismini yad etmeden geçmeyelim. Battalnamelerin ve danışmentnamelerin de hemen ismini zikredip ekleyelim bu listeye.
0: Belki dinleyicilerimiz bu eserleri elde etmek isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl, yani peygamberlikten sonra 13 yıl Mekke'de kaldı. Ve bu süre zarfında inen ayetlerin hepsi itikat üzereydi. Yani iman üzereydi. Tamamen Allah'ın varlığı ve birliği üzerine ayetler indi daha çok Mekke dönemindeyken. İbadetler, emir ve yasaklar, helal ve haramlar henüz gelmemişti. Bu süre zarfında sahabiler bu imanı, yani o dönemdeki insanlara bu iman o kadar güzel aşılandı ve nakşedildi ki bir yerden sonra artık sahabeler Peygamber Efendimizin iki dudağının arasındaydı. Ne söylüyorsa direkt anında tasdik edip onu yapıyorlardı. Çünkü kalplerine iman yerleşmişti. Hani az önce de bahsettik ya, olay imanda bitiyor diye. Şu anda Müslümanların en büyük eksikliği de bu imanın zayıflığından kaynaklıdır diye. Peygamber dedi ki hicret ediyoruz, hicret ettiler. Kardeş olacaksınız aranızda, kardeş oldular. Medine'de devlet kurdu, o devletin tebaası oldular. Sonra Allah'ın helal haram ölçüsü gelmeye başladı. Medine'ye hicret gerçekleşti. İçki ayeti geliyor. Sahabi, hangi sahabi hatırlamıyorum, içki ayetini duyduğu anda o anda ağzında içtiği bir içki var, ağzındakini tükürüyor. Bak böyle bir iman. Hani yutarsın, tamam dersin, artık içki içmiyoruz, ayet geldi. Ağzındakini tükürecek kadar bir imandan bahsediyoruz. Subhanallah. Sahabelerin imanı benim her zaman çok etkilemiştir. Yine hakeza ne dediler? Emir ve yasaklar geldi, ibadetler geldi, işittik, itaat ettik dediler. 13 yıl Mekke'de zulme maruz kalarak, işkencelere maruz kalarak yaşadılar ki bunların hepsi sadece zayıf Müslümanlar değillerdi. İçlerinde maddi olarak da, şöhret olarak da, makam olarak da yüksek yerlerde insanlar vardı. Ama Allah Resulü'nün ağzına bakıyorlardı. O zaman savaşmadılar da Medine'ye gittikten sonra şimdi Peygamber Efendimiz cihat emrini verdi. Bedir Savaşı gerçekleşti, Bedir Gazvesi gerçekleşti. Orada hepsi en ön saflarda savaştılar. En zayıfından en güçlü Müslümanına kadar. Ve az kişiydiler. Karşılarında çok güçlü bir kuvvet var, güçlü bir ordu vardı, sayıca yüksek bir ordu vardı ve daha fazla onların askeri malzemeleri vardı. Ama hiçbir sahabi o konuda umutsuzluğa düşmediler. Bu şu demek oluyor, demek ki iman 13 yıl kalplerine öyle bir nakşedilmiş ki itaatkarlık noktasında peygambere, Allah Resulüne karşı kusursuz itaat ettiler. Bunun temelinde de şu var, evet, bir iman, iki sevgi. Allah Resulü'nü o kadar çok seviyorlardı ki onun bütün hareketlerini, davranışlarını taklit ediyorlardı. Oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesine kadar. Ve üçüncüsü de, yine üçüncü temel sahabelerin kahramanlıklarının denklemini oluşturan üçüncü noktada haşiyet. Yani Allah'tan korkmalarıydı. Allah Resulü'nü çok seviyorlardı ve Allah'tan da çok korkuyorlardı. O bahsettiğimiz işte korku sahabelerin kalbinde vardı. Allah'tan gereği gibi korktukları için de hiçbir Mekke'de sözü geçen bir lidere karşı da geri durmadılar, geri adım atmadılar ya da o kalabalık ordulara karşı az topluluk olmalarına rağmen geri adım atmadılar. O yüzden sahabelerin işte bu iman, bu şecaat özellikleri işte bu üç denklem üzerine geliyor. İman, Allah Resulüne karşı sevgi ve Allah'a karşı haşiyetleri, korkuları. Bugüne döndüğümüzde Peygamber Efendimizin bu zamanın insanlarını anlatan çok acı verici bir hadis-i şerifi var. Diyor ki yakında uluslar tıpkı aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Bak, bu zamanın insanları. Sahabiler soruyorlar, ya Resulallah, o gün bizim sayımız az olacağı için mi böyle olacak? Bütün uluslar bizim, yani Müslümanların üzerine üşüşecek. Efendimiz de diyor ki hayır, aksine siz o gün çok olacaksınız ve bugün dünyada belki 2 milyar Müslüman var. Fakat siz su üzerindeki saman çöpü, yani selin sürüklediği yer, çer çöp gibi ağırlıksız olacaksınız diyor. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu söküp alacak ve sizin kalbinize de vehn, yani dünya sevgisi ve ölüm korkusu kitleyecektir buyuruyor. Şu anda bu hadisi maalesef bugün de yaşıyoruz. Dünya nüfusunda Müslümanların sayısı çok daha fazla. Ama velakin içinde yaşadığımız durum, işte Sudan'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, her yerde daha çok zulme maruz kalanlar yine Müslümanlar. Bütün Müslümanlar birlik olsa hepsini püskürtebilir miyiz? Evet, püskürtebiliriz. Ama biz birlik olamıyoruz. Çünkü Müslümanların çoğu korkuyor. Herkes kendini düşünüyor. Kendi hayatını ya da kendini kurtarmayı düşünüyor. Ben iyiyim. Ben iyiysem başka bir Müslüman kardeşim ah ah vah vah belki en fazla diyebiliyorlar. Daha fazla ileriye gidemiyorlar. İşte bu korkaklık da maalesef bu bahsettiğim sahabelerin imanının bizde belki onda biri kadar olmamasından kaynaklı.
1: Kıymetli hanımlar, konuğumuz editör Büşra Bozbey hanımla birlikte kahraman ve kahramanlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'la birlikte kahramanlık üzerine konuşuyoruz. Evet, sahabe efendilerimizin haline, tavrına, imanına yetişebilmek tabii ki mümkün değil. Onlar gökteki yıldız ama bizim de bugün kendimizi daha iyiye götürmek adına onlardan örnek alıp geliştirecek çok şeyimiz var. Ahlak da bunlardan birisi. Hazreti Ebubekir'in sadakati, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ı radıyallahu anhümün, Hazreti Ebubekir'in sadakati, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın hayası ve Hazreti Hatice annemizin fedakarlığı gibi ahlaklar bir araya gelince de aslında kahramanlık oluşuyor. İmanla birlikte, kişisel özelliklerimizle ve ahlakımızla da. Şimdi kahramanlarımızı düşündüğümüz zaman sahabe efendilerimizden ya da o günden bugüne gelen İslam kahramanlarından bizim payımıza düşen başka neler var almamız gereken ders olarak?
1: Bu sahabelerin kıssalarına ufak ufak değinerek gidecek olursak mevzuyu belki daha iyi anlarız. Mesela Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'ın lakabı neydi? Sıddık'tı. Bu Sıddık vasfını nasıl kazandı? Bir kere küçüklüğünden beri Peygamber Efendimiz'e çok yakın arkadaşlardı. Ona ilk iman edenlerden bir tanesiydi ve ona çok güveniyordu. İsra Miraç olayını biliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem önce Kudüs'e gece vakti gitmesi, sonra oradan Allah'ın yanına gitmesi, Miraç olayının gerçekleşmesi. Olağanüstü bir olay, müthiş büyük bir mucize. Kudüs'e gidip Kudüs'e anlattığında hiçbir o dönemki işte Mekkeli müşrikler bu olaya inanmadılar. Doğru anlatsa bile Kudüs'ün çevresini, Mescid-i Aksa'yı, yine de inanmadılar çünkü olacak iş değildi. Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'a alaycı bir şekilde geliyorlar ve işte bu konuyu anlatıyorlar. Hazreti Ebubekir'in de mantıksız, yani mantıksız demeyeyim ama olağanüstü bir olay olduğu için Hazreti Ebubekir'in de kendilerine hak vereceklerini düşünüyorlar. Ama Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'ın verdiği cevap şu: o söylediyse doğrudur. Hatta onlar da diyorlar ki şaşkınlıkla, sen bunu da mı onaylıyorsun? Hazreti Ebubekir diyor ki ben ona bundan daha ötesine, yani gökten haber getirdiğine, yani onun getirdiği tebliğe inanıyorum, bu anlattığı şey ne ki? Zaten bu anlattığı şeyin vesile olmasına sağlayan Allah-u Teala'ya inanıyorum diyor. Şimdi bu bir kahramanlık göstergesidir. Arkadaşının arkasında bulunmak, arkadaş olarak onun arkasında olmak, peygamber olarak ona iman edip onun yanında olduğunu göstermek. Oradaki insanları, belki o Mekkeli müşrikleri dumura uğrattı bu sözüyle. Çünkü hayatlarında böyle bir şeyi görmediler. Böyle bir arkadaşlık da görmediler. Böyle bir sevgi ve itaat ve iman da görmediler. Yine hakeza Hazreti Hatice validemizi ele alalım. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimizin bahar dönemini göremedi. İslam'ın bahar dönemini göremedi. En zor zamanlarda, yoklukta, en meşakkatli zamanlarda onun yanında oldu. Onun destekçisi oldu. Zengin bir kadındı. Ama velakin vefat ettiğinde üzerine örtecek bir kefeni bile yokmuş. Yokluk içinde vefat etmiş. Hakeza onun gibi Musab bin Umeyr de öyle. Zengin bir genç çocuk, yakışıklı, güzel bir çocuk. Varlıklı bir aileden geliyor. Ama nasıl bir iman ki, işte Allah ve Resulünü bütün bunların önüne koyup o da vefat ettiği zaman yüzü gözü tanınmayacak halde oluyor. Ve Uhud Savaşı'nda Mekkeli müşriklerle savaşırken İslam'ın sancaktarı olarak can veriyor. Bu insanları, bu sahabeleri gördüğün zaman dünyadaki bütün mevkii, makamı, parayı, mülkü kenarda bırakıp Allah ve Resulü için ölecek kadar bu adamlar ileri gidiyorlarsa, evet, hakikaten bu dinin hak dini olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve bu adamların bu din için yaptıkları insanüstü davranışları, karakterleri, yaşam biçimleri tamamen tam anlamıyla aslında gerçek kahramanlığın eş değeri, yani karşılığı diyebiliriz, daha doğrusu daha doğru bir cümle olur. Bir de Hazreti Osman Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Biraz bu bugünü de ele alan bir kısa. Medine'ye hicret edildiği zaman Medine'de o dönemler Yahudiler de yaşıyordu ve içilebilir tek bir su kaynağı var, bir kuyu var. O da Yahudilere ait. Yahudi de o kuyudaki suyu Müslümanlara, oradaki insanlara çok fahiş fiyatlarla, yüksek fiyatlarla satıyormuş. Hazreti Osman Aleyhisselam da kuyunun yarısını satın alıyor Yahudiden ve suyu bir gün kendisi, bir günde Yahudi işletiyor. Kendisi işlettiği zamanlarda suyu insanlara bedavaya dağıtıyor. Yahudi de payıyla dağıtıyor ama insanlar zaten bir gün bedavaya aldıkları için ertesi gün Yahudi'den alışveriş yapmıyorlar. Bu vesileyle Yahudi batıyor ve kuyunun geri kalanını da Hazreti Osman'a satmak zorunda kalıyor. Şimdi bakın, bu birlik beraberliği ele alın. Bir de şimdi bu şu dönemde gündemde olan bir video düşmüştü. Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler videosu. O videoda Yahudilerin hepsinin kendi aralarında nasıl birlik beraberlik oldukları, işte farklı dükkanlardan, farklı markalardan alışveriş yapmadıkları, tamamen gelen paranın yine kendi ceplerine girmesi için ne kadar kolektif bir şuurla çalıştıklarını gördük. Şok olduk Yahudilerin o kendi aralarındaki dayanışması ve birlik beraberliğini. Şimdi bizim kendi insanımıza baktığımız zaman bir esnaf komşu esnafına karşı kendi ticari menfaatlerini göz önüne alarak yaklaşabiliyor. Sadece kendi kazancını düşünebiliyor. Veyahut da kendi halkına, insanlarına bir şeyi satarken tamamen kendi cebine girebilecek parayı düşünebiliyor. Evet, burada boykotun çok büyük önemi olduğunu görüyoruz. Hatta Netanyahu kendisi açık açıklamıştı sosyal medya hesabında. İşte bu boykotu yapmayın, işte hisselerimiz düşüyor diyor. Adamlar açık açık ağızlarıyla itiraf ediyorlar. İşte Müslümanlar sadece boykot konusunda birlik olabilseler ekonomik olarak bence biz Yahudileri alt edebiliriz. Yani yüz yüze savaşmaya bile gerek yok, cenk etmeye gerek yok.
0: Şu an sadece hassas olanlarla bile ne kadar adım atıldı, daha ileride götürülebilir.
1: Bir de bütün dünya Müslümanlığının bu konuda hassas olduğunu düşünün. Sadece ekonomik olarak zaten Yahudileri bitirirsin, en azından Siyonistleri bitirirsin ve adamlar mecburen teslim olmak zorunda kalırlar. Şu zamanda bence insanların en büyük silahı ekonomik boykot. Birisi mesela İsrail'i destekleyen bazı markalar oluyor, firmalar oluyor. Hani İsrail menşeli değil ama tamamen İsrail'i desteklediği için İsrail destekleyen bir tutum sergiliyor. O markayı sırf bu tutumundan ötürü boykot ettiğin zaman o marka geri adım atıyor sonra. Tamam diyor, biz artık İsrail'i desteklemiyoruz diyor. Bu demek oluyor ki demek ki Müslümanların hepsi birlik olabildiği zaman güçlü olabiliyor. Ekonomik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da. Ha bu tabii ki Filistin durumu Müslümanlığın ötesinde olan bir şey. Vicdan meselesi, insanlık meselesi. Bütün insanlar insanlıktan ötürü bir araya gelip Filistin'e karşı, aman İsrail'e karşı durduğu zaman İsrail'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya nezdinde, bütün insanlar nezdinde inşallah.
0: Kahraman deyince ecdadımız da aslında insanın çok ciddi anlamda dikkat etmesi, ders alması, gelecek nesle aktarması gereken bir konu. Evet, biraz önce değindiğimiz edebiyattaki eserler var ama bir de yaşanmış kahramanlıklar var. Evet. Ecdadımızda şöyle çocuklarımıza da anlatabileceğimiz, kendimize de ibret alabileceğimiz kahramanlık örneklerinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ecdadımız, hatta onun da öncesinde hep şey deriz ya, şimdiki Müslümanlara sorsak herkes der ki nerede o eski insanlar, nerede o eski komşular, eski topraklar, özlem duyuyoruz eskilere karşı. Çünkü modernizm ve yenilik adı altında aslımızdan uzaklaştık maalesef. Yakın tarihe gittiğimiz zaman savaş meydanlarında eskilerden Şerife Bacı vardı. 1921 kışında İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken donmak üzere olan mermilerin üzerine kendi çocuğunun yorganını örtmüş bu kadın. Ve bebeğinin üzerine kapanıp, kendisi bebeğinin üzerine kapanıp donarak şehit oluyor. Hani bebeğini de düşünüyor ama velakin vatanını da düşünüyor. Ya bu insanlar diyoruz ya, vatan sevgisi imandandır diye. Vatan için kendilerini, evlatlarını feda etmiş insanlar. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Her ülkenin bir vatanı vardır, bir ferdi vardır, bir vatandaşı vardır. Ama ben Müslüman bir ülkede, özellikle de Türkiye'nin nezdinde konuşayım. Çünkü Türkiye'de, Türk tarihinde biz bunu çok görüyoruz. Türk Müslümanlarının vatan sevgisinin temelde kesinlikle imandan geldiğini düşünüyorum. Çünkü iman olmasa bir yerde kendini düşünürsün. Biraz daha bencillik devreye girer. Ama iman olunca diyorsun ki bu vatan Müslüman bir toplumun vatanı. Nice analar hem evlatlarını hem kendilerini vatan için feda etmişler. Yine Maraş'ta Fransız işgalcilerin Türk kadınlarının peçesine el uzatmaları üzerine sütçü imam bu namus bize emanettir diyerek milli mücadelede ilk kurşunu sıkmış kişidir. Hakeza Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi taşıması aynı imanın gücüdür. Yine Maraş'ta Fransız işgalcilerin Türk kadınlarının peçesine el uzatmaları üzerine sütçü imam bu namus bize emanettir diyerek milli mücadelede ilk kurşunu sıkmış. Hakeza Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi taşıması aynı imanın gücüdür. İşte sahabe nasıl ki Bedir Savaşı'nda yokluk içinde İslam mücadelesi verdiyse, bizim de Anadolu insanlarımız o dönemlerde onlardan öğrendikleri bu yiğitlikle topraklarını, namuslarını, imanlarını, Müslüman evlatlarını korudular. Çok yakın bir tarihe gittiğimiz zaman hakeza 15 Temmuz'da da bu yaşandı. 15 Temmuz'da insanlar canlarıyla, imanlarıyla sokağa çıktılar, tankların önüne yattılar. Korkusuzlardı. Her şeylerini feda edecek, yani kendilerine canlarını feda edecekti. Candan daha tatlı ne olabilir? ve o dönemde ne ideoloji, ne parti, ne başka bir ayrım yoktu. Herkes vatan için bir araya gelmişlerdi. İşte bu bizim gerçek kahramanlarımız. Elhamdülillah bu konuda Müslüman Türk milletinin inancı, imanı hala diri. Birçok yönden eleştiriyoruz ama vatan millet Sakarya olunca bütün halkımız bir araya gelip birlik beraberlik olabiliyor. İşte Allah tüm dünya Müslümanlarına imanla imkan olabileceği şuurunu versin. Sahabelerde olduğu gibi hepimizde de olur. Kaldı ki sayımız da az değil. Sadece tek sıkıntımız, tek eksiğimiz evet birlik olamayışımız. Kendi nefsi zevklerimiz ve isteklerimiz bize ön plana koyup birlik olamayışımız.
0: Bugün işte 5 vakit namazını kılan, haramlardan uzak durmaya çalışan, ailesinin rızkını helal yoldan kazanmak için harama el uzatmayan, iftira ve dedikodudan dilini koruyan, hani baktığımız zaman aslında günümüzde yaşayan, tabiri caizse tabii çok teşbihte hata olmazsa, hani sıradan bir mümin diyebileceğimiz, kalkıp herhangi bir savaşta, cihatta ismini ispatlamamış anlamında bunu kullanıyorum, İslam nazarında çağımızın görünmeyen kahramanı sayılabilir mi?
1: Sayılabiliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemdeki insanlar için hayatlarını düzgünce İslam'a uygun yaşayabilen normal standart insanlar için bugünün yaptığı amelin o dönemde sahabelerin yaptığı amelden sevap ve mükafat noktasında onlarla aynı seviyede olabileceğini, hatta onlardan daha üst seviyede olabileceğini söylüyor. Bunun müjdesini veriyor. Yani o dönemde sahabenin kıldığı, Peygamber Efendimizin yanında onun arka safında kıldığı iki rekat namazla bu zamanda bir genç kızın ahir zamanda kıldığı iki rekat namazı eşdeğer tutabileceğini, yani ya da Allah nezdinde mükafatının bunun kadar veyahut da bundan çok daha üst seviyede olabileceği müjdesini veriyor. Çünkü ahir zaman demek kıyamete yakın olmak demek. Kıyamet demek artık kötülüğün hakim olduğu ve dünyanın yok olması demek. Böyle bir zamanda kötülüğün hakim olmaya yakın olan ahir zamanda sen normal standart bir şekilde, temiz bir şekilde kalmayı başarıp kendi işinde, gücünde, namazında, niyazında olabiliyorsan bu zamanın en büyük şeyidir, kahramanlığıdır aslında. Farkında olmayan, bilinmeyen kahramanlığıdır. Bir anne sabah kalkıp aşını yapabiliyorsa, çocuklarına bakıyorsa, günlük temizliğini yapabiliyorsa, bir baba her zamanki işine gidebiliyorsa, ay sonunu helal bir şekilde denkleştirmeye çalışabiliyorsa ya da bir çocuk, bir evlat derslerine çalışıp arkadaşlarıyla helal dairede hoş vakit geçirebiliyorsa, anne babasının sözünü dinliyorsa, içinde yaşadığımız dünyada normal her insanla beraber ortak yaptığımız rutinlerde bir Müslümanı farklı kılan şey o rutini Allah için yapıyor olmak. Aslında her yaptığın işte Allah'ı düşünmek, onu zikrederek yapıyor olmak. Allah dostları bu yüzden hatta dermiş ki sabahleyin güne başlamadan evvel o gün yapacağın bütün işlerde rızkı verenin Allah olduğunu bildiğin halde bunu söyleyerek, dile getirerek, ancak sen çalışmayı da emredersin, çalışarak da bu rızkı bize verirsin. O çalışmayı vesile kılarak o rızkı almayı bizlere, helal yolla o rızkı almayı bizlere nasip et diye dua ederek o güne başlarlarmış ve o gün daha bereketli, daha güzel işler, daha yolunda gidermiş. Allah dostları güne başlarken de, akşam yatarken de hep niyet ederek başlarmış güne.
0: Ya Rabbim, şüphesiz ki sen rızkımızı vermeye kefilsin ama bize çalışmamızı emrediyorsun. Biz o yüzden çalışıyoruz. Yani biz aslında dünya malı ve o mülkün hırsıyla değil, bize nasip edeceğin rızkı aramak için aslında çalışıyoruz diye niyeti tavsiye buyuruyorlar. Ve bu çalışmasının da feyzi ilahiye, affı ilahiye, rızayı ilahiye vesile kılınması niyetiyle. Şimdi böyle düşündüğümüzde biz eşler evden çıkarken, çıkmadan önce sabah uyanınca bu niyeti yapsalar, biz ev hanımları olarak gün boyu bu niyet

0: niyetle hareket etsek, odadan odaya geçerken zaman zaman bu niyeti tazelesek ne oluyor? Temizlediğimiz tezgah bize feyz-i ilahiye, aff-ı ilahiye vesile oluyor. Bir de onu ya Kuddüs diye yaparsak Aliül Ala oluyor.
1: Evet, çok güzel bir düşünce. İşte bu düşünceyi kendi zihnimize nakşettirebilirsek, her gün bu şekilde kadınlar da erkekler de güne başlasa o gün daha bereketli olur. Ve Müslüman her gün bu vesileyle şuurlu bir şekilde o güne başlar. O işi niçin yaptığını hep kendine hatırlatmış olursun. Temelde Allah'ın rızası, Allah'ın emri, çalışıyoruz. Ama gün sonunda Rabbimiz rızkı verecek olan da yine Allahü Teala bakış açısı olur.
0: Yani çocuklarımızın beslenme çantasını hazırlarken de o niyeti kuracağız ki aslında hani maalesef günlük hayattan dinin çıkarılması üzerine bize habire gönderilen medya akımları sayesinde, hı hı, evet hepimiz aynı beslenmeyi hazırlıyoruz ama biz Müslümanca hazırladığımızda ya Rezzak diye evladımızın çantasına o simiti koymalıyız. Ve gelelim bir gencin kahramanlığına. Bir gencin güzel ahlak adına gösterebileceği en zor ve en büyük kahramanlık ne olabilir sizce?
1: Bu devirde en zor kahramanlık bir, iman eden bir genç olabilmek hakiki anlamda. İki, Allah-u Teala diyor ki önce Allah ve Resulüne, üçüncü olarak da anne babaya itaatkarlık. Anne babaya itaat edebilen bir genç varsa şu çağda, bu genç bence bu zamanın kahramanıdır. Çünkü dedik ya işte modernizm ya da sosyal medya ya da bu bireyselcilik adı altında bütün gençler anne babadan, aileden uzaklaşıyor ya, ailesinden kopmayan, gün sonunda anne babasının rızasını göz önüne alarak yaşayan, verdiği kararlarla beraber istişare de edebilen bir genç, aile büyükleriyle, akrabalarıyla ilişkisini kopartmayan bir genç bence bu zamanın kahramanıdır. Yoksa her genç evet okuyor, kendini geliştiriyor, bir meslek sahibi oluyor. Genelde gençlerin zaten mantığında mesleğimi elime alayım, para kazanayım, ayaklarımın üzerine durayım. Bu zamanın kahramanlığı ya da ideolojisi ulaşılması gereken yer olarak görünmemesi lazım. Geleneklerine, dinine, ailesine bağlı kalabilen genç bu zamanın için bence bulunmaz Hint kumaşıdır. Şimdi aileler evlatlarını evlendirmek istiyorlar. Nasıl biriyle evlendirmek istiyorlar? Evet, maddiyatıyla beraber aslında bu ahlaki özellikleri taşıyan biriyle evlendirmek istiyorlar. Çünkü bu özellikler demek, demek ki bu insan bana, evladıma veyahut da demek ki bu gençten hem evladıma, evlendirdiğim evladıma hem de bana zarar gelmez. Hem helal lokma getirir. Helal rızık peşindedir, Allah'ın rızası peşindedir. Anne babasına itaatkar bir gençle birlikte, bir de gencin kendini keşfedip, kabiliyetlerini keşfedip, kendiyle beraber topluma fayda sağlayabilen genç, bu zamanın fatihidir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet o dönemde hem Allah'ın ona vermiş olduğu donanımlarla, kabiliyet ve yeteneklerle, hem de içinde yaşadığı, büyüdüğü aileyle 21 yaşında adam İstanbul'u fethetti. O zamanın cihadını yaptı kendi kapasitesiyle. Bizim bu zamanın fatihi de kendi kabiliyetlerini Müslüman toplumun menfaatine ne kadar yoğurabilirim? Onlara, devletime, milletime, Müslümanlara nasıl, ne kazandırabilirim şeklinde yorabilirse o da bu zamanın cihadıdır ve bu zamanın fatihidir. İlla bir yeri fethetmeye gerek yok.
0: İsar kavramı burada hemen akla geliyor. Şimdi sosyal medyanın teşvik ettiği bencil ve bireyci bir yaşam tarzı var. İsar demek de kendi ihtiyacı varken başkasını kendine tercih edebilme hali. Aslında bizim hicrette de gördüğümüz, İslam ahlakında gördüğümüz, esnaf teşkilatlarında, kendi ecdadımızda gördüğümüz şey bu İsar. Peki bu İsar ahlakını kuşanmak toplumu neye dönüştürür?
1: Çok önemli bir kelime bu, biliyor musunuz? Bizde İsar yerine empati kavramı var. Bir dergide okumuştum, diyordu ki Müslüman ahlakında aslında empati yoktur. Çünkü empati bencillikten gelir. Kendini karşı tarafın yerine koyarsın, sen de o ihtimale düşebileceğini düşünürsün. Ve o ihtimale düşersen birisi de bana el uzatsın diye şimdi ben ona aynı şekilde empati kurayım dersin. Ama İsar'da kendini düşünmeden, sadece karşı tarafı düşünerek hareket etme vardır. Yani diğergamlık vardır bir yerde. Şimdi toplumda İsar kavramının topluma girmesiyle olay şöyle olur bu sefer. Herkes kendini değil başkasını düşündüğü zaman seni senden önce düşünen birileri olduğu için bencillik kavramı ortadan kalkar. Bencillik, bireycilik kavramı ortadan kalkar. Geçtiğimiz sohbette fert kavramından bahsetmiştik. Fert, aidiyetin ortaya çıkardığı bir kavramdı. Bir ümmetçilik mantığı vardı. Şimdi İsa'da da ümmetçilik mantığı vardır zaten. Ümmetin içinde fert olup sadece ümmeti düşünüp, kendi Müslüman kardeşlerini düşünüp, buna göre

0: kişiden değil Allah'tan beklersin. İslam'da kötülükte kısas vardır. Kan akan dişe diş, göze göz. Ancak İslam'da kötülükte kısas vardır, misilleme vardır. Allah-u Teala kullarını mükafatlandırırken bile, ceza yani karşılığını verirken bile yaptığı amellere karşılık, iyilik yaptığı zaman o iyiliğe misile karşılık vermiyor. En az 10 sevap veriyor ya da daha fazla katlarını veriyor. Ama bir kötülük yaptığı zaman sadece yaptığı kötülük kadarıyla cezasını veriyor. Aynı şey insanlar için de geçerli. Yaptığın iyiliği Allah için, hani derler ya, iyilik yap denize at bak. Bu doğru bir laf olabilir. Yaptığın iyiliği sadece Allah için, Müslümanlık için, kardeşini sevdiğin için, muhabbet için yapmaya başladığın zaman yaptığın iyiliğin kıymeti biliyor ve o zaman hayal kırıklığına da uğramıyorsun. Çünkü sürekli beklenti içinde olmak insanı iç olarak da huzursuz ediyor ve toplum içinde de sürekli bir çatışmaya sebebiyet doğuruyor. O yüzden Müslümanların bunu hatırlaması lazım. İyiliğin karşılığında iyilik beklememek lazım. İhsar demek bu demek. İyiliğin karşılığı Allah'tan, insanlardan değil.
1: Geri dönelim hadi kahramanlara.
0: Hadi.
1: Kahraman dediğimizde aslında hani uzun yıllar boyunca hep böyle büyük ve iyi işler yapanlar. Bir yandan İhsar kavramı, bir yandan fütüvvet kavramı, birçok kavramı anladık, algıladık, bildik. Ama bugün hani bizim nesle baktığımız zaman bile neydi o pelerinli kahramanların özelliği? Kaba kuvvet kullanırlar, hı hı, ve mutlak kötü vardır. O mutlak kötüyle öyle bir kavga ederler ki onu yerle bir ederler. Karşılığında ne olursa olsun bir şekilde iyiler kazanır. Hep böyle medya ile birlikte, filmlerle, dizilerle, çizgi filmlerle falan bir şekilde bu bir kuşağın zihninde var olan bir süreçti. Ama bugüne geldiğimiz zaman antileri görüyoruz.
0: Evet.
1: Anti kahramanlar. Anti kahramanlar ne? Aslında karizmatik kötü bunlar. Ve bir şekilde kendilerine hayran ediliyor. Nasıl oluyor? Dizi kahramanı oluyor. İşte bir öğretmen uyuşturucu yapıyor, satıyor. Sonra o kahraman bütün ailesiyle birlikte... Ama bunu yapmakta o da haklı. Çünkü şöyle şöyle sebepleri var. Ya da bir hırsız grubu var, çalıyor. Ülke ülke bunun dizisi var, herkes seyrediyor. Ülke ülke çalıyor ve bu çaldıklarında diyor ki aslında o sisteme karşı çıkıyor. A ülkesi, B ülkesi, C ülkesindeki bütün izleyicilere diyor ki aslında sen de sisteme karşı çıkmak için çalıp çırpmakta serbestsin. İşte bir seri katil hayranlığı var. Bunlara baktığımızda böyle bir hani iyi ve kötü arasındaki gri alanın reklam edilip pazarlanmasını görüyoruz. Bu sefer çocuklara gelip de sen iyi ol dediğimizde neyi örnek alacaklar?
0: Bu filmlerin, dizilerin sayısı çok fazla ve bunu birçok insan izliyor. Global çapta popüler bir kültür bu bahsettiğiniz diziler, filmler ve bu filmlerde genelde kötü karakterin her zaman haklı bir sebebi var ve evet, kişiye değil sisteme baş kaldırıyor. Bu da işte itaatsizliği getiriyor. Ve bu baş kaldırma, sisteme baş kaldırma aslında bir yerde onu izleyen kişinin toplum sistemini de çökertiyor. Yani sistem ne demek? Ana demek, baba demek, örf demek, gelenek demek, devlet demek, vatan demek. Aslında bütün bu sisteme baş kaldırmak demek. Mesela şu son zamanlarda görmüşsünüzdür haberlerde, işte bazı genç çocuklar çıkıyor. İşte ben diyor, işte kedileri öldüreceğim, işte türbanlı kadınlara zarar vereceğim, onları öldüreceğim, keseceğim, biçeceğim. Bunu söyleyen 15 yaşındaki genç bir delikanlı. Yine hakeza Maraş'ta ve bir şehirde daha vardı, işte çocuğun bir tanesi şey yapmış, nereden bulmuşsa tüfek bulmuş, tüfekle okula saldırıyor, okuldaki çocuklara zarar veriyor. Bayağı gündem olmuştu. Şimdi bu çocuklar bu okula gidip baskın yapmayı, oradaki insanlara zarar vermeyi nereden öğreniyor? İşte bu bahsettiğiniz filmlerden. Sempatik gösterilen, haklı gösterilen kötülerin gün sonunda kahramanlaştırılmasından etkilenip onlar da kendi kahraman hikayelerini bu kötülük üzerinden inşa etmeye başlıyorlar. Bu zamanın gençleri biraz buna evrilmeye başlıyor.
1: Şimdi aslında kötü haklı. Sorun o haklılık ve meşruiyetten geliyor. Yani aslında o kötü değil. Şartlar onu kötü yaptı. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Aslında biraz da hani insanın ahlakla ilgili bir pusulasını bulanıklaştırıp flulaştırıyor ve şu oluyor. Ahlakı gevşetmek için bir bahanen olabilir. Sebebin varsa ahlak sınırını gevşetebilirsin. İyilik sınırını gevşetebilirsin. Bir yandan bu özelliği var. Alt metin olarak bize yüklenen.
0: Ve herkesin muhakkak bir haklı sebebi vardır.
1: Bu sefer vicdan, hani iyiliğin sınırı ve ölçütü Kur'an-ı Kerim gibi kesin bir kaynak olmadığında vicdana düşüyor. Vicdan karar veriyorsa neyin iyi ve kötü olduğuna, vicdanımı

0: rüşvetle susturabilirim. Çünkü haklı bir sebep buldum. Ana babamı suçlayabilirim. Bugün yayılan, hızla yayılan işte aileleri dizme kısmında falan suçladım anamı babamı. Haklı olacak bir yer bulurum kendimce.
1: Evet.
0: Ne oldu? Sorumluluğumu terk ettime kadar bu olay gidiyor. Bir yandan da şimdi bu kadar kötü rol model alan bir genci düşündüğümüzde ya da kendimizi düşündüğümüzde, yani bu dizileri seyredenler 30, 40, 50 yaşındaki insanlar da oluyorlar. Ne oluyor? İyi olan karakter zayıf, pısırık,
1: evet,
0: çekingen. Kötü olan ne?
1: Zulme maruz kalan, genelde mazlum olan iyi karakterler oluyor. Güçlü olanlar kötü karakter oluyor. Herkes de güçlü olmak ister.
0: Özgüvenli, zeki, hı-hı, hayatta kalabilmek için refleks geliştiren. O zaman bu sefer durumsal bir ahlak var. Duruma göre, çıkarıma göre, ihtiyacıma göre, bana evet, göre iyi. Bana göre iyi olması yeterli. Ne oldu? Ahlak pusulası iyice şaşırdı. O zaman ben mağduru hiçbir zaman rol model almam. Faili,
1: evet,
0: alıyorum.
1: Evet.
0: Katili rol model alıyorum.
1: Evet.
0: Bütün bu kavramların hepsinin birden normal alıştığımız ekranda gördüğümüzün üstüne yıkılmasına ihtiyaç var. Hepsini yıkıp yeniden inşa etmek, yapı söküm şart gibi görünüyor.
1: İşte burada da Müslümanların medyada, filmde, sinema sektöründe, tiyatroda, bu alanda söz sahibi olmasına ihtiyaç var. İşte orada da aslında Müslümanların bir de şu anlamdaki eksikliği şu anda aklıma geldi.
0: Şöyle de bir şey var. Aslında yapılanı desteklemekte. Yani bir Filistinli yönetmenin kalkıp 200 küsür kurşunla öldürülen bir çocuğun hayat, evet, hikayesini anlatması demek çok büyük bir anlatı. Biz bu anlatıyı acaba ne kadar anladık, ne kadar çocuklarımıza anlattık? Hindi biz biliyor, evet, muyuz acaba diye, hani böyle aslında baktığımızda evet, kendi kahramanlarımızı oluşturabilecek şu an sosyal medya var, paylaşabiliriz, yapabiliriz, anlatabiliriz, radyolarda ulaşıp konuşabiliriz işte, ama ne kadar biz bunu seyrediyoruz, ne kadar başka alanlarda ekran kaydırıyoruz.
1: Şimdi sosyal medya vesilesiyle herkes her şeye ulaşılabilir olduğu için ahirette de bu Müslüman kardeşlerimizin, mazlum kardeşlerimizin yaşadığı bütün bu sıkıntılardan ötürü bizler de hesaba çekileceğimizi düşünerek sosyal medyada hepimizin sesini yükseltmesi lazım.
0: O zaman kendi kahramanlarımız olmaya, hakkı ve hakikati duyurmaya, duymaya gayret ediyorum.
1: Dünyada Marvel kahramanlarından sonra en çok konuşulan kahramanlar da elhamdülillah Filistinli kahramanlar. Yani Almanya'sından Amerika'sına, İngiltere'sinden ne diyeyim, Belçika'sına, dünyanın her yerinde artık herkes Müslümanların kahraman olduğunu da öğrendiler bu vesileyle. Filistinler gerçek kahramanın nereden, imandan geldiğini ve neyden kahramanlık olduğunu ortaya çıkardılar aslında bir yerde bu yaptıkları mücadelelerle. O yüzden şimdi bu zamanda belki birini yoldan geçirip ya da dünyada herhangi bir yerde, ülkede birini yoldan çevirip kahraman kimdir diye sorsanız belki Filistinliler diyecek ya da belki iman diyecek, belki Müslümanlık diyecek. Bakın bu vesileyle birçok dünyanın her yerinde insanlar Müslüman oldular, İslam'la şereflendiler. O yüzden bazen işte bir musibetin içinde de bazı hakikatleri de görmek sebep olabiliyor bazı musibetler. Tabii Rabbim inşallah tez vakitte Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Asıl şu anda bu zamanda kahramanlığı onlardan öğreniyoruz. Biz Müslümanlar da, gayrimüslimler de.
0: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'dı. Kendisiyle kahramanlar üzerine geçmişten günümüze konuştuk. Rabbim bizi de kahramanlardan, kahraman analarından eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Diyerek
1: amin,
0: programımıza son veriyoruz. Hayırla kalınız.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden.

0: Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Güleryüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güleryüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Başınız sağ olsun. Cenazeniz olduğunu gördüm camide. Kabristana gelemedim ama başsağlığı dilemek istedim. Allah sabır versin. Neyiniz olurdu merhum?
1: Sağ olun. Sabretmek zor. Lakin elden ne gelir? Geçen yıl annemi kaybettik. Takdiri ilahi, bu sefer de babam.
0: Evet, takdiri ilahi. Allah mekanını cennet eylesin. Acınız büyük, anlıyorum. O yüzden sabrınız da büyük olur inşallah.
1: İnşallah. Ama insanız nihayetinde. Çok acı, çok.
0: Sabır, peygamberlerin hasletlerindendir. Müminin silahı da sabır ve duadır. Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Allahü Teala elbette sabredenlerle birliktedir buyurmuştur. Atalarımız da sabır acı ise de meyvesi tatlıdır. Sabır selamettir demişler. Belalara sabretmek, acılara sabretmek kurtuluşa sebeptir.
1: Bir hastalığı yoktu babamın. Sapasağlam adamdı, böyle aniden gidince.
0: Bakın, siz metanetli olmalısınız ki aileniz de sabır göstersin, öyle değil mi? Böyle ağlamakla, kendinizi bırakmakla olmaz. Merhuma vazifeleriniz hala devam ediyor. Ona dua edin. Kur'an-ı Kerim okuyun. Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi kişinin Allahü Teala'yı iyi tanımış olmasındandır. En üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir.
1: Doğru söylüyorsunuz. Toparlanmalı. Akşama da evde Kur'an okutmalı.
0: Dünya mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuş. Sabretmekten başka çaresi de yok ki. Aman, bu acılı gününüzde sabrı elden bırakmayın. Allah'a şükürsüzlük etmeyin. Tekrar başınız sağ olsun.
1: Sağ olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

En-Nafi'. Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran. Ey kullarının menfaatine uygun olan şeyleri veren, faydalı ve yararlı şeyleri yaratan Nafi Allah'ım. İyilikleri yapan bir ruhla beni faydalandır. En-Nur. Alemleri nurlandıran, dilediğini nur eden, nur olan. Ey eşyayı aydınlatan ve onlara ışık veren, istediği gönüllere nur yağdıran nur Allah'ım. Kalplerimizi nurlandır. El-Hadi. Hidayete kavuşturan, kulunu hayırda muvaffak kılan. Ey sapıtmış olan kullarına yol gösteren, dilediği kullarını hidayete erdirerek sırat-ı müstakime yönlendiren Hadi Allah'ım. Kalbimi hidayet nuruyla nurlandır. El-Bedi. Benzersiz ve örneksiz yaratan. Ey numune ve emsali bulunmayan, hayret verici şeyler yaratan ve icat eden Bedi Allah'ım. Feyiz ve keremini dileriz. El-Baki. Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. Ey varlığında devamlı olan, fani olmayan, varlığının sonu olmayan Baki Allah'ım. El-Varif. Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi olan. Ey bütün varlığı devam ettiren, servetlerin ve mülkün gerçek sahibi Varif Allah'ım. Beni ilmine varis eyle. Er-Reşid. Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran. Ey kullarını irşad edip, kurtuluş ve hidayet yollarını onlara gösteren Reşid Allah'ım. Beni irşad edip kendi yoluna ilet. Es-Settar. Günahları ve ayıpları örten. Ey günahları örten, hataları gizleyen Settar Allah'ım. Günahlarımı affet, hatalarımı gizle. Es-Sabur. Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan. Ey çok sabırlı olan, günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen, sonucu bekleyen Sabur Allah'ım. Azim ve irademi sabır üzere muhkem kıl.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman bir kardeşine yardım ettin? Sanki insana öz, güzel hasletler tek günlükmüş gibi her güne özel anlamlar yüklendi. Anneler günü, babalar günü, işçi sağlığı günü, yoksullara yardım haftası, daha bir sürü özel gün. Hayatlarımızı kalıplara ve belli zaman aralıklarına sığdırmaya çalışanlar var. Televizyon yayınlarında ihtiyaç sahiplerine yardım sadece belli aylarda yapılır gibi yansıtılıyor. Oysa aynı yardıma muhtaç, aynı sokakta, yılın her saatinde bizimle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizler ancak zayıflarınız sebebiyle yardım görürsünüz ve rızıklanırsınız. Başka bir hadiste de aynı vurgu yapılıyor. Siz ancak içinizdeki zayıflarınızla onları

onların duaları ve ihlasları sebebiyle yardım alırsınız. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi bu hadisi şöyle açıklıyor. İnsanlar kendi aralarında zayıflara ve fakirlere yardım ederek onların samimi dualarını almaya çalışmalıdırlar. Çünkü onların kalbi daha hassas ve ince, duaları da ihlasa daha yakın olduğu için makbuldür. Son söz hafızın olsun. Dersen olayım nail-i ihsan-ı ilahi. İhsanını kat, eyleme mihnet zedelerden. Hatırla, en son ne zaman bir kardeşine yardım ettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmış.

hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu Rabbim! İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Affet beni ey Rabbim. Farz edin ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. O senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen

biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet.

Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarım. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimle sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı, ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Reklamlar.
1: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
0: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan Mekke'de Doğan Güneş, Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu bir kitap. Geçen hafta bu kitabın birinci bölümünden bazı başlıkları sizlerle paylaşmıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, nesebi, isimleri, vasıfları, üstün ahlakı gibi konuları bu haftada kaldığımız başlıklardan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı. Hoş geldiniz. Merhameti. Bizim peygamberimizin en belirgin vasıflarından biri de merhametiydi. Öyle ki onun kınaması dahi rahmetti, merhametindendi. Ebu'l-Bahteli bu durumu şöyle ifade eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerden birini herhangi bir şekilde kınaması, onun kınanan için rahmet ve günahlarına kefarettir. Hiçbir zaman ailesinden veya hizmetçilerinden kimseyi lanetlememiştir. Savaşlarda Resul-i Ekrem Efendimiz'e, ''Ey Allah'ın Resulü, onları, düşmanları lanetleseydin'' denildiğinde şöyle buyurmuştu. ''Şüphesiz ki ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici değil.'' Bir Müslümana veya bir kafire beddua etmesi istendiğinde beddua etmez, aksine o kimselere dua ederdi. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece kendi şahsı için gazaplanmaz ve cezalandırmazdı. İki iş arasında seçim yapmak durumunda kaldığında günah olmadığı sürece kolay olanı seçerdi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Musa aleyhisselam ve kavmine şöyle anlatmıştır. Muhammed benim Resulümdür, seçilmiş kulumdur. Kaba ve katı yürekli değildir. Sokaklarda bağırmaz, kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez, affeder, bağışlar. Doğumu Mekke, hicreti Tayyip'e yani Medine, mülkü Şam'da olacaktır. Beline izar denilen kıyafeti peştemal bağlar, o ve beraberindekiler insanları Kur'an'a çağırırlar. Allah Teala rahmet peygamberi Resulullah Efendimizin merhametle muamele ettiğini bize şöyle haber vermektedir. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et.''

hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran 159. Resul-i Ekrem Efendimizin küçük yaşta hizmetiyle şereflenen ve ashabının en seçkinlerinden biri olan Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Ne yaptığım bir şeyden dolayı bana bunu niye böyle yaptın ne de yapmadığım bir şeyden dolayı bunu niye yapmadın dememiştir. Hiçbir zaman beni kınamadı. Ailesi beni kınadığında onu kınamayın, kaderde yazılan mutlaka gerçekleşir derdi. Peygamber Efendimizin güzide ashabından Muaz radıyallahu anhu, Resulullah'ın kendisine şöyle tavsiyelerde bulunduğunu söylemiştir. Ey Muaz! Sana Allah'tan korkmanı, doğru sözde olmanı, ahde vefa göstermeni, emaneti yerine getirmeni, hıyaneti terk etmeni, yetime şefkat göstermeni, komşuluk hukukunu korumanı, öfkene hakim olmanı, yumuşak söz söylemeni, selamı yaymanı, yöneticiye uymanı, Kur'an hakkında bilgili olmanı, ahirete sevgi beslemeni, hesap gününden korkmanı, iyi amel işlemeni, kısa emelli olmanı, merhamet kanatlarını indirmeni tavsiye ederim. Sakın ola ki Müslüman birine sövmeyesin. Yalan söyleyeni doğrulamayasın. Doğru söyleyeni yalanlamayasın. Adil devlet başkanına baş kaldırmayasın. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayasın. Ey Muaz! Her taşın, ağacın ve çamurun yanında Allah Teala'yı zikretmeni ve her gizli işlenen günah için gizlice, alenen işlenen günah içinse aleni olarak tövbe etmeni tavsiye ederim. Ailesiyle olan hukuku. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı insanların en yumuşak huylusu olmuştur. Peygamber Efendimizin ailesine karşı bu üstün muamelesini açıkça gösteren bir örneği Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle anlatmıştır. Resulullah bir seferde yolda yürürken yanındaki sahabilere "Siz yürümeye devam edin." buyurdu. Sahabiler uzaklaştıktan sonra bana "Yarışalım mı?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Yarıştık ve yarışı kazandım. Aradan yıllar geçtikten sonra yine bir seferde Resulullah "Yarışalım mı?" diye sordu. Bir zamanlar yaptığımız yarışı hatırladım ve teklifi kabul ettim. Yarıştık ama bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazandı. Bunun üzerine gülerek "Bu kazandığın müsabakanın rövanşıdır." buyurdu. Oturması ve kalkması. Fahri Kainat Efendimiz otururken ve kalkarken hep Allah'ı zikrederdi. Namaz kılmak üzereyken kendisini bekleyen bir kişiyi görünce namaza başlamadan önce adama döner ve acelesi olup olmadığını sorardı. Eğer adamın işi acele ise onun işini yerine getirir, sonra namaza başlardı. Yerde otururken çoğu zaman dizlerini dikip ellerini dizlerinde bağlardı. Onun oturduğu yer sahabilerinden farklı değildi. Bir meclise geldiğinde nerede boş bir yer varsa oraya oturur, yer geniş değilse sahabelerinin yerini daraltmamak için ayaklarını uzatmazdı. Çoğu zaman kıbleye doğru otururdu. Misafirperverliği ve misafirliği. Peygamber Efendimiz misafirlerine bolca ikramda bulunurdu. Bazen cübbesini çıkarıp misafirinin altına serer, arkasındaki yastığı da misafirine verirdi. Eğer misafir bu ikramı kabul etmezse ısrar ederdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biri evine davet ettiğinde ev sahibine o kadar iltifat ederdi ki adam kendisinin insanların en şereflisi olduğunu zannederdi. Onun yanında oturanlara eşit mesafedeydi. Herkes onun bakışlarından nasibini alırdı. Onun bulunduğu meclis haya, tevazu ve iffet meclisiydi. Doğruluğu ve eminliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrulukta ve eminlikte insanlar için bir örnekti. Allah Resulü'nün Kureyşliler arasında lakabı Emin'di. Onların yanına gelip gittiğinde şöyle derlerdi. Emin olan insan geldi, emin olan insan gitti. En güzel mallarını onun yanında emanet bırakırlardı. Önemli sırlarını onunla paylaşırlardı. Allah Teala ona yakın akrabalarını uyar emrini verince Safa tepesine çıkıp şöyle seslenmişti. Ey Kureyşliler! Bana söyleyin, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir düşman ordusu var desem bana inanır mısınız? Mekkeliler hep bir ağızdan şöyle cevap verdiler. Evet, inanırız. Zira biz bugüne kadar senin hakkında doğruluktan başka bir şey tecrübe etmedik. Seni doğru sözlü biri olarak biliriz. Hacerül Esved'in yerine konması.

Hacerül Esved taşı yerine konulacağı zaman Kureyş'in önde gelenleri anlaşamadılar. Hatta işi o kadar ilerlettiler ki neredeyse bunun için çarpışacaklardı. Bu tartışma Kureyşliler arasında 4 gece devam etti. Sonra Kureyş'in yaşlılarından Ebu Ümeyye bin Mugure şöyle dedi. Ey kavmim, aranızda tartışmayın, razı olduğunuz bir hakem seçin. Teklifine göre Kabe'nin kapısından giren ilk kişi bu taşı koymak için hakem olacaktı. Bütün kavmin önde gelenleri bu teklifi kabul ettiler. Tam bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Onun doğruluğunu ve eminliğini bildikleri için hepsi memnun oldu. Bütün Kureyşliler El-Emin'in hakemliğine razıyız dediler. Allah Resulü de hakemlik ederken bütün kabilelerden birer kişi alarak Hacerül Esved'e bir beze koydurdu ve her kabilenin bezin bir tarafından tutmasını tavsiye etti. Hacerül Esved'i koyacakları yere geldiklerinde Resul-i Ekrem kendi elleriyle taşı yerine koydu. Düşmanlarının onun hakkındaki kanaatleri. Peygamber Efendimizin ahlakı o kadar güzeldi ki düşmanları bile hakkında uygunsuz bir söz söylemezdi. Bunun çarpıcı örneklerinden biri şöyledir. Bedir Savaşı'nda Ahnes bin Şerik, müşriklerin reisi Ebu Cehil'e gider ve şu soruyu sorar. Ey Ebul Hakem, benden ve senden başka konuştuklarımızı duyan kimse yok. Sen söyle, Muhammed doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ebu Cehil bunun üzerine şunları söylemiştir. Yazıklar olsun sana. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz Muhammed doğru söylüyor. O hiç yalan söylemedi. Onu inkar etmemin sebebi şu. Eğer Beni Kusay'ın, Hazreti Peygamber'in dedeleri, sancağını, Kabe bakımını, su dağıtımını ve peygamberliği alırsa Kureyşlilere ne kalır? Bu konudaki bir diğer örnek şöyledir. Nadır bin Haris, Kureyş'in önde gelenlerine şunları söylemiştir. Ey Kureyş topluluğu! Allah'a yemin ederim ki başınıza daha önce görülmemiş bir dert gelmiştir. Bundan sonra da kolay kolay bu derdin çaresini bulamayacaksınız. Muhammed sakallarına ak düştüğünü gördüğünüz zamana kadar içinizde en çok hoşunuza giden gençti. En doğru sözlünüz ve en emininizdi. Ne zaman ki size bir haberle geldi ona sihirbaz dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir sihirbaz değildir. Biz sihirbazları ve onların üfürmelerini, düğümlemelerini çok gördük. Siz ona kahin dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir kahin değildir. Biz kahinleri ve onların titreyişlerini gördük ve kafiyeli sözlerini dinledik. Siz ona şair dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir şair de değildir. Biz şiiri gördük ve onun her çeşidini, hezecini, recezini dinledik. Siz ona Mecnun dediniz. Hayır, Allah'a yemin ederim ki o bir Mecnun da değildir. Biz delilikleri gördük. Onun ne boğulması, ne çarpılıp titremesi, ne evhamlanması, ne de sözlerini karıştırması vardır. Ey Kureyş cemaati! Durumunuzu iyice düşünün, gözden geçirin. Çünkü Allah'a yemin ederim ki sizin başınıza büyük bir iş gelmiştir, dedi. Bunun üzerine Kureyşliler, öyleyse sen ne dersin ya Abdüşşems, dediler. O da, Allah'a yemin ederim ki onun sözlerinde hoş bir tatlılık var. Onun sözlerinin temeli hurma ağacı gibi suya inmiş, dalları da meyvelenmiştir. Eğer siz bu şeylerden birini söyleyecek olursanız, kesinlikle aslı olmadığı anlaşılır. Onun hakkında kabul edilebilecek en iyi söz, onun kişiyle oğlunun, kişiyle kardeşinin ve kişiyle kabilesinin arasını açan bir büyücü olduğunu söylemeniz olur, dedi. Tevazu. Tevazu, lügatte alçak gönüllü olmak, insanlara kibir ve gururla davranmamak, kulluk şuurunu her daim hissetmek gibi anlamlara gelir. Şüphesiz alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz, insanların mertebe bakımından en yüksek olanıydı. O, insanların kalbine işleyen tevazuyla bilinirdi. Tevazu gereği, hastaları ziyaret eder, cenazelerin arkasından giderdi. Ayakkabısını diker, elbisesini yamalardı. Evde ailesine yardım ederdi. Çocukların yanından geçtiğinde onlara selam verirdi. O insanların en mütevazısıydı. Allah Resulü'nün aziz sahabilerinden İbni Amir, Peygamber Efendimizin yüksek tevazuuna dair bir halini şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi insanları incitmeden, onları kovmadan, bana yaklaşmayın demeden bir devenin üstünde şeytan taşlarken gördüm. Yine bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna bir adam getirildi. Adam Allah Resulü'nün heybetini görünce korkudan

titredi. Resul-i Ekrem Efendimiz ona, "Rahat ol, ben kral değilim. Kesilip kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum," buyurdu. Sahabiler ahiret hakkında konuştuklarında o da onlarla beraber konuşurdu. Onun yanında şiir okuyarak cahiliye döneminden bahsedip güldüklerinde o da onlarla beraber tebessüm ederdi. Haram bir şey konuşulmadığı sürece onları uyarmazdı. Cömertliği. Cömertlik, lügatte eldeki imkanları hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak başkalarının yararına sunma ahlakı olarak tarif edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakta da insanların en ilerisiydi. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde adeta esmekte olan rüzgardan bile daha cömertti. Elinde ne varsa ihtiyacı olana dağıtırdı. Kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Hazreti Ali Keremallahu Veçhe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle anlatmıştır. İnsanların en cömerti, yüreği en geniş olanı, konuşmasıyla en doğru sözlüsü, en ahde vefalısı, en yumuşak tabiatlısı ve kabile yönünden insanların en değerlisidir. Onu aniden gören kimse korkar, kaynaşıp onu tanıyınca severdi. Onu tanıtmak isteyen kimse ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim demekten kendini alamazdı. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip ondan bir şey istedi. Allah Resulü ona iki tepe arasını dolduracak kadar koyun verdi. Bu kişi kavmine döndü ve şöyle seslendi. "Ey kavmim, Müslüman oldunuz. Çünkü vallahi Muhammed yoksulluktan korkmadan ihsanda bulunuyor." Habibullah Efendimizin üstün cömertlik ahlakını en iyi anlatan örneklerden biri de şu hatırasıdır. Resulullah'ın huzuruna bir adam geldi ve bir şey istedi. Fakat adamın istediği şey Allah Resulü'nde yoktu. Adama çarşıya gidip oradan istediğini satın almasını, borçlu olarak da kendi adını yazılmasını, eline para geçtiğinde ödeyeceğini söyledi. Orada bulunan Hazreti Ömer radıyallahu anhu Resul-i Ekrem Efendimiz'e "Ya Resulallah, Allah seni gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmamıştır," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sözünden pek hoşnut olmadı. O anda ensardan bir zat, "Ya Resulallah, infak et, arşın sahibi olan Allah seni fakir düşürür diye korkma," dedi. Resulullah sahabinin bu sözüne tebessüm etti. Sonra şöyle buyurdu, "Ben infak etmek ve yoksulluktan korkmamakla emrolundum." Yiğitliği. Yiğitlik kelimesi lügatte dini, malı ve ırzı korumak için gösterilen din gayreti ve şecaat olarak tarif edilmiştir. Peygamberler serverinin üstün vasıflarından biri de yiğitliğidir. Allah Resulü'nün damadı ve amcasının oğlu olan Hazreti Ali radıyallahu anhu peygamberimizin yiğitliğini şöyle anlatmıştır. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına nasıl sığındığımızı görecektiniz. Allah Resulü insanların en güçlüsü ve düşmana en yakın mevzide olanıydı. Peygamberimizin güzide ashabından İmran bin Husayn radıyallahu anhu da Allah Resulü'nün şecaatini şöyle anlatmıştır. Savaşta karşısında bir topluluk gördüğünde kılıcını çekip ilk vuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Sahabiler şöyle der, "Resulullah insanların en güçlüsüydü. Huneyn Savaşı'nda müşrikler onu kuşatınca katırından inip şöyle demişti. Ben gerçek peygamberim. Ben Abdülmuttalib'in neslindenim. O gün ondan daha güçlüsünü görmedik." Giyim kuşamı. Allah Resulü'nün giyim kuşam konusunda tercihleri onun başta tevazu, nezafeti olmak üzere üstün ahlakının bir tezahürüydü. Nitekim o giyiniş bakımından sahabilerle aynıydı. Yabancı biri meclise geldiğinde peygamberimizi sormadan mecliste kimin peygamber olduğunu bilemezdi. Bu sebeple sahabiler gelen yabancılar onu tanısınlar diye Resul-i Ekrem Efendimiz için topraktan harç kararak sade bir oturak yaptılar. Bazen Yemen cübbesi, bazen de yün cübbe giyerdi. Yüzüğü gümüştendi. Onu genelde sağ elinin serçe parmağına, bazen de sol elinin serçe parmağına takardı. Bir şeyi hatırlamak için bazen yüzüğüne ip bağlardı. Yüzüğünün taşında Muhammedun Resulullah yazıyordu. Yüzüğünü mühür olarak da kullanırdı. Onunla mektuplarını mühürlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyim kuşamında temizliğe dikkat eder, güzel giyinmeyi severdi.
tek parçalı, boydan boya entari biçiminde olan kamis isimli gömleği, belden aşağısına giyilen izar ve belden yukarısına giyilen rida isimli çift parçalı kıyafeti giyerdi. Cübbe olarak ne bulursa giyerdi. Yeşil renkteki kıyafetleri giymeyi severdi. En çok giydiği kıyafetlerin rengi ise beyazdı. Beyaz elbiseyi dirilerinize giydirin, ölülerinizi de kefenlendirin buyururdu. Savaşta ve savaş dışında kaftan giyerdi. İnce atlastan kaftanı vardı. Yeşil renkli kaftan beyaz tenine yakışırdı. Bütün elbiseleri ayak bileklerinin yukarısındaydı. İzarı ise daha yukarıdaydı. Kamisinin üst düğmeleri ilikliydi. Namazda ve namaz haricinde bazen bağını çözerdi. Zaferan isimli bir tür kokulu ve renkli otla boyanmış bir elbisesi vardı ve bazen bununla insanlara namaz kıldırırdı. Keçeden yapılmış elbisesi vardı. Bu tarz kıyafeti genelde fakirler ve köleler giyerdi. Gönüller Sultanı Resulullah Efendimiz de bu elbisesini giyince şöyle derdi: "Ben ancak bir köleyim. Köle ne giyerse ben de öyle giyinirim." Cuma günü için iki elbisesi vardı. Bazen sadece izar giyer, iki kumaş parçasını omuzlar arasından bağlardı. Bazen o kıyafetle insanlara cenaze namazı kıldırırdı. Evinde tek bir izar içinde namazını kılardı. Gece namazlarını da tek bir izar içinde kılardı. Bir kısmını kendi üzerine bağlar, diğer kenarını uyuyan hanımının üzerine bırakır ve namazını kılardı. Yünden siyah bir abası vardı. Bir gün onu kıyafet ihtiyacı olan bir sahabiye hediye etti. Ümmü Seleme radıyallahu anha, "Anam babam sana feda olsun. O siyah abayı ne yaptın?" dedi. Resulullah "Hibe ettim" deyince, "Annemiz senin beyaz tenine o siyah elbiseden daha güzel yakışanını görmedim" demişti. Resul-i Ekrem Efendimizin küçük yaşta hizmetiyle nasiplenmiş Enes radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur: "İki tarafını bağlayıp ince kilime bürünerek bize namaz kıldırdığı olmuştur." Sarığının altına takke giyerdi. Bazen de sarık takmaz, sadece takke giyerdi. Bazen namaz kıldığında başkaları önünden geçmesin diye takkeyi önüne koyar, bazen de sarığı olmadığı zaman başına bir bez sarardı. Sehab, bulut adında bir sarığı vardı ve onu Hazreti Ali keremallahu veçheye hediye etti. Ne zaman Hazreti Ali o sarığı giyinerek mescide gelse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali size sehapla, bulutla geldi" buyururdu. Bir elbiseyi giymeye sağ tarafından başlar ve sol taraftan çıkarırdı. Yeni bir elbise giydiğinde şöyle derdi: "Avretimi örtebileceğim ve insanlara karşı süslenebileceğim bir elbise giydiren Allah'a hamdolsun." Eski elbiselerini de bir fakire verir ve şöyle buyururdu: "Kim ki elbisesi olmayan bir miskine sırf Allah rızası için bir elbise verirse, Allah'ın koruması ve himayesi altında olur." Yatağı deridendi ve içi hurma lifiyle doluydu. Uzunluğu iki arşın, genişliği de bir arşından fazlaydı. Çoğunlukla hasır üzerinde yatardı. İki kat yapıp altına serdiği bir abası vardı. Nereye giderse onu yanında taşırdı. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Mekke'de Doğan Güneş Genç Okur yayınlarından çıkmış olan bu kitabı okumaya gayret ettik. Muhammed Danışman hocamızın hazırladığı bu kitapta birinci bölümün yine bu haftada bazı fasıllarını sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya yine birinci bölümün diğer fasıllarından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemesi, içmesi, gülmesi, konuşması, intikam almaya gücü varken affetmesi gibi başlıkları okumaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Ankebut Suresi 1. ayetten 69. ayete kadar.

andolsun biz Kur'an'ı, öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Derneğenler Milli Eğitim Bakanlığı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi. Açıklamada Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakında meydana gelen

Bilim olayın eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi. Söz konusu olaya ilişkin Manisa İl müfettişlerimizin tahkikat süreçlerini ilave olarak 3 bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Manisa'nın Turgut ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahsız saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını belirten Gürlek şunları kaydetti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin ve sorumsuzluğun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımda bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleriyle olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırı ilişkin Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir okulun yakında meydana gelen saldırıdan etkilenen başta öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir okulun yanında meydana gelen saldırıdan etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum dedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkili şekilde istifade ediyoruz dedi. Türkiye'nin ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1.8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında açıkladıkları yatırım programıyla dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsat

0: fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşviğe devam etmenizi bekliyoruz dedi. Bu arada Hamdi Ulukaya seslenerek seni bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline geldiğinin altını çizdi. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesine geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken, bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamız olacaktır dedi. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Katılım Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada tespit edilen 15 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu ifade edilirken düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul merkezli 15 ilde ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmalarda ACN Türk Sigorta AŞ isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterilirken SDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı toplamda 130 milyon liranın örgütlü olarak zimmete geçirildiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisiyle 130.500 lira ele geçirildi. İstanbul'da bir tırda 224 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler dün bir tır ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan Tekirdağ'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı. Ekipler kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 30 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 13 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 47.545 uyuşturucu hap, 10.370 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 milyon lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği ve 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1399 kişinin hayatını kaybettiği, 4863 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybını ise 73.919'a, yaralı sayısının 174.977'ye yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi ibadikes salihin amma ba'd. Evet, önceki dersimizde necaset konusunu özetlemiştik. Necaset nedir? Nelerle şer-i şerifin, şeriatin pis kabul ettiği şeyler hangi yöntemlerle temizlenir? İşte suyla, çitileyerek, ovalayarak, kurulayarak gibi bir takım yöntemler vardı. Bunlardan bahsetmiştik. Özetle anlatmıştık. Şimdi bu özeti İmam-ı Kudri Rahmetullahi Aleyh'in El-Muhtasar adlı eserinden bahsedeceğiz, okuyacağız ve anlatacağız inşallah. Tadhirun necaseti vacibun min bedenil musalli ve sevbihi vel mekanillezi yusalli aleyhi. Bir necaseti namaz kılan kimsenin bedeninden, elbisesinden ve namaz kıldığı mekandan temizlenmesi vaciptir. Vücudun her yeri temiz olması gerekiyor. Tabi miskal dediğimiz dirhem miktarı kısım affediliyor. Yani dirhem miktarından az bir kısımda necasetin bulunması, işte sıvılarda el ayısından daha az, el ayısı da avucumuza su aldığımızda suyun karar kıldığı miktar, yani elin içi gibi düşünelim. Katılarda da 5 gram kadardır. Bunlardan daha az olduğunda bu affedilir, mekruhtur ancak. Namaz kılınması mekruhtur. Elbisesinden dedik, elbisesi ister iç elbise olsun, ister dış elbise olsun, ister başına taktığı sarık veya takke, başörtü olsun, bunların her birisinin temiz olma şartı vardır. Cebine koyduğu mendilin de temiz olma şartı vardır. Yani sadece giydiği kıyafet değil, taşıdığı mendil, peçete vesaire şeylerin de yine benzer şekilde temiz olma şartı vardır.

beden temiz olacak. Bedende taşınan her türlü nesne, elbise veya dil, bunların da temiz olma şartı vardır. Burnu kanamış, kanlı bir bezi, mendili cebinde taşıdıysa ve el ayasından daha fazlaysa bununla kılmış olduğu namaz geçerli değildir. Veya işte meşhur menkıbelerde geçer, bir necis olan bir maddeyi sarığına sarsa, bu şekilde namaz kılsa, bu da namazı yine geçerli değildir. İster bedeninde, ister başında, ister cebinde, vücudunun taşıdığı herhangi bir şeyde necaset olmaması gerekiyor. Üçüncüsü olarak vel mekânillezî yusallî aleyhi, namaz kıldığı yerinde temiz olması gerekiyor. Özellikle secde azaları dediğimiz yüzünü koyduğu yer, alnını, burnunu, ellerini, dizlerini ve ayaklarını koyduğu yerin kesinlikle temiz olması gerekir. Bunun dışındaki yerlerde necaset varsa, önceki derste de bahsettik, necasete yakın olan yerde namaz kılmak mekruhtur. Necasetin üstünde namaz kılmak ise namazı geçersiz kılar. Peki temizlik hangi yöntemlerle gerçekleşir? Ve yecuzu tadhirun necaseti bil ma'i ve bi kulli ma'in dahirin. Su ile ve su özelliği olan, çözücü etkisi olan, necaseti kaldırıcı ve çözücü etkisi olan her türlü sıvıyla necaseti, pisliği gidermek caizdir, mümkündür, gidirilebilir. Tabi bazı şeylerde suyun dışında başka şeylerde olduğu için suyla gidirilebilir diyor. Su veya benzeri sıvılarla, bazıları kurulama ile oluyor toprakta. İşte deri gibi malzemelerden imal edilenlerde işte yere sürterek, kurumuş olan menide çitileyerek demiştik. Farklı yöntemler var. Fakat su çoğu yöntemde işe yarıyor. Bedende, elbisede, mekanda su geçerlidir. Ayakkabının yıkanmasında yine su geçerlidir. Bir bıçağın yıkanmasında yine su yeterlidir. Pek çok yerde su bizim bu vazifemizi, temizlik vazifemizi yerine getiriyor. Her türlü temiz olan sökücü malzemelerle ve akıcı sıvı malzemelerle temizlik, necasetin temizliği mümkündür. Fakat bu sökücü özelliği olan malzemenin yümkünü izaletuha bihi, o malzeme ile necasetin giderilmesi mümkün olması gerekir. Sadece sıvı olması yeterli olmaz. Sıvı artı kendisiyle necasetin giderebileceği çözücü bir etkisinin, necaseti kaldırıcı bir etkisinin bulunması gerekir. Mesela kelhalli, sirke ile bir necaset giderilebilir. Elbisesinde veya bedeninde bir necaset bulaştı. Sirkeyi akıttı. Sirke akıtarak necaset akarsa artık bedenin temiz olur. Ve mal verdi mesela gül suyu ile de yine aynı şekilde temizlik geçerlidir. Ma müstamelde, abdestte, gusülde kullanılan sularla da temizlik pekala geçerlidir. Yani may müstamel dediğimiz abdest ve gusülde kullanılan sularla ikinci defa abdest alınmıyor, gusledilmiyordu. Fakat bu sularla necasetin temizlenmesi caizdir. Ancak necaseti gideremeyen, işte zeytinyağı gibi, süt gibi akıcı sıvı malzemelerle, bunlar her ne kadar sıvı da olsa sökücü özelliği olmadığı için, necaseti kaldırıcı ve sökücü özelliği olmadığı için bunlarla temizlik caiz değildir. İşte çamaşır suları vesaire, bunlarda da çözücü özellikleri var. Sıvı ve akıcı olması durumunda ve o sıvının da içerisinde necasetin bulunmaması koşuluyla temizlik geçerlidir. Tabii günümüzde bazı sıvı şeyler var, işte etil alkol katılıyor. Özellikle tıpta, hastanelerde kullanılıyor. Bazı kimyasallara etil alkol katılabiliyor. Bunlar da sıvıdır. Sökücü özelliği de var. Hatta baktığımız zaman necaseti gidermek için özellikle kullanılıyor. Bu alkollerle ilgili, etil alkolle ilgili, etil alkol olması için tabii ki şu şartı var. Şunlardan imal edilmemesi gerekiyor.

Birincisi üzümden imal edilmemesi gerekiyor. İkincisi de hurmadan imal edilmemesi gerekiyor. Bu iki şeyin haricinde petrolden, kimyasallardan veya başka şeylerden imal edilen alkollerle ilgili Hanefi mezhebinde üç görüş vardır. Birincisi necaseti galizadır, ağır necasettir. Kaçınmak gerekir. İşte ispirtolar, kolonyalar, etil işte temizleyiciler, etil alkol barındıran temizleyiciler birinci görüş çünkü necaseti galizadır. Bu görüş alınırsa takva ile amel edilmiş olur. İkinci görüş necaseti hafifedir. Yani elbisenin dörtte birine bulaşmadığı sürece veya elbisenin bulaştığı yerin dörtte birine ulaşmadığı sürece, işte bir elin dörtte birine, bir kolun dörtte birine, bir pantolonun bir bacağının dörtte biri, yani kesim kesim kesildiği için elbiseler, kesilen her bir parçanın dörtte birine ulaşmadığı sürece o zaman kurtarır. Necaset-i hafife görüşü biraz daha hafif ve kolaydır. Üçüncü görüş de temizdir görüşüdür. Günümüz alimlerinin çoğu, yani günümüz alimlerinin pek çoğu, artık insanlar gerek hastanelerde doktorlar kullanıyor bunları, gerek dışarıda işte ispirto gibi malzemelerde var. Haricen vücutta veya elbiselerde etil alkol bulunan temizlik malzemeleri, belki yüzeyi temizleyecek, kokuludur, şampuan katılmış, etil alkol katılmış, daha iyi sökücü olsun diye. Temizlik malzemelerin çoğunda var günümüzde. Kaçınılması mümkün olmadığı için hem geçmişte işte 50'lerde, 1940'larda Ahmet Zerka, Şeyh Ahmet Zerka, İşte Osmanlı Şeyhülislam vekili Mısır'a hicret eden Muhammed Zahid Kevseri Hazretleri rahmetullahi aleyhime, günümüz ulemasından Taki Osmani diyor artık insanlar müptela olmuş, kaçınılmaz ve pek çok fetva kurulları diyorlar ki etil alkolün bulunduğu sıvılar, temizlikte kullanılan sıvılar haricen vücutta, yüzeyde, mekanda, halıda, bunlar diyor, bunlar temizlik geçerlidir. Bunların kullanıldığı yer necis olmaz diyorlar. Hem necis olmaz hem de temizliği de ne yapıyorlar? Pek çok ulema bu konuyla ilgili fetva veriyor. Dolayısıyla sıvılar suyun özelliği olan sökücü özelliğini taşıdıktan sonra hem temizleniyor hem de içinde az önce anlattığım minval ihtilafla birlikte, görüş farklılıkları olmakla birlikte sökücü özelliği de varsa hem de temizlik gerçekleşmiş oluyor. Fakat sökücü özelliği var, sadece parfüm gibi sıkılıyorsa, bazı parfümlere, kokulara etil alkol sıkılıyor. İşte halıyı veriyorsun yıkamaya temiz olsun diye, necis olmasın diye, halı bir geliyor kokulu. Kokulu bir halı. Yani sabun kullandıkları için mi yoksa içinde etil alkolün bulunduğu bir kokulun barındırdığı bir şey kullandık. Çoğu böyle. Yüzey temizleyiciler, yüzeyleri temizleyelim, fayansları temizleyelim diye kullanıyoruz. Ama içinde pek çoğunda kokuyla birlikte kalıcılığı sağlasın diye etil alkol de bulunuyor. İşte bu üçüncü görüş olan temizlik görüşü bu açıdan bir rahmet, Hanefi mezhebinde bir rahmet sağlıyor, bir kolaylık sağlıyor. Fakat yine de takvalı olan görüş yine olabildiğince kaçınmaktır. Tabii bu harici olan kullanımlardadır. Böylesi bir etil alkolün içilmesi asla caiz değildir. Yani vücudun dışında kullanılabiliyor, vücudun işte yüzeyde kullanılabiliyor fakat içilmesi asla caiz değildir. Buna hiçbir alim fetva vermiyor. Bunu da ayrıca bilmiş olalım. Haricen kullanılabilir vücut ama içilmesinde ne olamaz? Kullanılamaz. Haricen kullanımında az önce de ifade ettiğim üzere üç görüş var. Necaseti galiza, necaseti hafife ve tahir diyenler. Umumu belva olduğu için pek çok alim bunun temiz olduğu görüşündedir. Ve ida asabetil huffe necasetun leha cirmun. Bu ikinci yöntem, yani yere sürterek temizleme. Bir meste veya mes gibi deriden imal edilmiş olan bir şeye necaset bulaşsa ve bu necasetin de hacmi varsa, yani kuruduğunda görülebiliyorsa, yani idrar gibi kuruduğunda görülmeyen değil,

görülebilen bir dışkı gibi bir pislik bulaştıysa, fedelkuhu bil ardı caze, yere sürtünmeyle, toprağa sürtmeyle, taşa sürtmeyle artık o temizliğine kavuşmuş olur. Bu da ikinci yöntemdir. Sürtme ile temizleme yöntemi. Toprağa sürtersin, taşa sürtersin. Üzerine bulaşan necaset gittikten sonra artık o temizdir. O mesle namaz kılınabilir veya o deri ayakkabıyla benzer şekilde namaz kılınabilir. Bu genelde cenaze namazında karşımıza çıkıyor. Bolulu İbrahim Efendi'nin dediği gibi rahmetullahi aleyh Ahkamül Cenaze eserinde bu konuyu ele almaktadır. Der ki eğer cenaze namazı malum ayakta kılınan bir namazdır. Ruku ve secdesi yoktur. Ve genelde Hanefi mezhebine mensup olduğumuz için cami içinde değil caminin dışında kılınır. Eğer dışında kılınan alanda necaset varsa veya ayakkabıda necaset varsa bu durumda cenaze namazının şartı namazın şartlarıyla aynıdır. Ayakkabının çıkartılması gerekir. Bolulu İbrahim Efendi rahmetullahi aleyh devamen şöyle anlatıyor. Ayakkabıyı ayaktan çıkartmadan yani giymekten çıkartmadan sadece topuğuna basmak yeterli olmaz. Sadece topuğuna basıyor, ayak yine içeridedir. Hala ayakkabı giymektedir. İmam-ı Kudur'un dediği gibi vesev bihi demiştik. İnsanın taşıdığı her şey elbise altındadır. Cebine attığı elbise de, mendil de elbise altındadır. Ayağını giydiği ayakkabı da elbise altındadır. Eğer ayakkabıyla cenaze namazı kılması gerekiyorsa temiz olması. Yani şer-i şerifin necis dediği idrardan, gayitadan, kandan, irinden vesaire şeylerden arınması gerekir. Biliyorsa ki necistir, hayvan pisliği bulaşmış mesela. Değil mi? İşte ineğin pisliği, et yenen bir hayvanın pisliği bulaşmış, dışkısı bulaşmış. O zaman temizlenmesi gerekir. Ya da altı piste ayakkabıyı taşımayacak vaziyette çıkartması lazımdır. Bu da sadece topuğuna basmakla olmaz. Ayakkabıyı tamamen çıkartacak, ayakkabının üstüne basacak. Ancak bu şekilde olur. Ayakkabının altı necistir. Ayakkabı taşımadığı için üstüne basmak şekliyle cenaze namazı kılınabilir. Fakat bu ayakkabının necis olduğunu bilmesi durumundadır. Ayakkabının necis olduğunu bilmiyorsa böyle yapmasına da ayrıca gerek yoktur. Diyelim ki ayakkabı necis veya ayağında giydiği mesler necis. Hemen bulunduğu yöredeki yerdeki toprağa sürterek de ayrıca ne yapabilir? O temizliği sağlayabilir. Üçüncüsü, vel meniyyu necisun. Hanefi mezhebinde meni necaseti galizadır. Yani az bir 5 gram kadar az bir şekilde bulaşsa veya el ayası kadar bulaşsa namaza engel teşkil eder. Az bulaşsa namaz mekruh olur. Mekruh olur. Fakat yecibu gaslu ratbihi yaşsa yıkanması gerekir. Meninin temizliğinde yaşsa yıkanmalı. Ve izâ ceffe aleyh-sevbi ecize'e fihil ferku. Fakat meni kurumuşsa tırnağıyla, eliyle çiteleyerek meninin temizlenmesi, kuru bir meninin temizlenmesi mümkündür. Bunu Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha annemizin zikrettiği hadislerden anlıyoruz. Kendisi bizatihi Peygamber Efendimiz elbisesini çiteleyerek temizlemiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde davranmıştı, yıkamamıştır. Zaman zaman kuruyan bir meni, demek ki buradan kuruyan bir meninin çitileyerek, tırnaklarıyla kazıyarak temizlendiğini anlıyoruz. Ancak yaş bir meninin kesinlikle su ile yıkanması gerekir. Bu üçüncü yöntemdi. Yıkayarak su veya benzeri sökücü malzemelerle, sıvılarla, ikincisi yere sürterek, üçüncüsü sürterek, kazıyarak demiştik. Dördüncüsü de sadece silerek, hiçbir şey yapmıyorsun, sadece bir bezle siliyorsun. Bu da kılıç ve bıçak benzeri suyu necaseti içine almayan şeylerde oluyor. Gözenekleri olmayan, necaseti içine girmediği için ayrıca yıkamana gerek yok. Dışarıdan bir silme nedir? Yeterlidir. Şimdi İmam-ı Kudur'u bundan bahsediyor. Ve necasetu izâ esâbet el mir'âte vissseyfe uktufiye bimeshihimâ. Bir necaset ayna veya kılıç gibi
gözenekleri olmayan pürüzsüz bir yere, cilalı bir yere veya kılıç gibi gözeneği içine, suyu necas içine girmediği bir yere bulaşsa onları silmek dışarıdan yeterlidir. Bunun kanıtı da, delili de sahabe-i kiram efendilerimizin davranışıdır. Ashab-ı kiram efendilerimiz cihattan döndüklerinde, savaş yaptıklarında kılıçlarını bir bezle siler, kılıçlarını üzerlerine takar, aynı kılıçta namaz kılarlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz kılıçlarını yıkamadan silip tekrar o kabzasına takıp namaz kıldıkları rivayet edilmiştir. Buradan yola çıkan Hanefi fakihleri silmenin de yeterli olacağına hükmetmişlerdir. Fakat her yerde değil, kılıç, ayna ve benzeri yerlerde. Yine cilalı olan bir kap, kacakta silmek nedir? Aynı şekilde necasetin giderilmesi için yeterlidir. Bu da dördüncü yöntem oldu. Yani silerek. Beşinci yöntem kurulayarak, kurumasıyla. Kurumak da toprakta oluyor. Üzerine necasetin, hayvan pisliklerinin, idrarının düştüğü yerler var. Değil mi? İşte meralar, otlaklar, piknik yerleri vesaire yerlerde hayvanlar dolaşıyor. Kediler dolaşıyor. Günümüzde köpekler çok dolaşıyor. Şimdi bilemiyoruz orada necaset var mı yok mu bilemiyoruz. Eğer necaset orada kuruduysa, idrar kurumuş, herhangi bir şekilde pislik de ortaya çıkmadıysa oranın temiz olduğu hükmedilir. Orada pekala namaz kılınması geçerli olur. Şimdi de bundan bahsediyor. Ve izâ asâbet el-âdâ necâsetun, bir toprağa, bir yere necaset bulaşsa, toprağa, fecefet bişşemsi, güneşle kurusa veya güneş olmadan gölgede de kuruyabilir. Burada önemli olan güneş değildir. Güneş veya benzeri şekilde, bir şekilde kurusa, ateşte kuruyabilir, kendin bir malzemeyle kurutabilirsin veya soğuktan bile kuruyabilir. Önemli olan olması, orada kurumasıdır. Bir şekilde o necaset kuruduysa, bir, ikincisi ve zehebe eseruha, necasetin eseri de ortadan kalktıysa, yani renk, tat ve koku. Yani hiçbir şey görmüyorsun, temiz gözüküyor. Velev ki dün biliyorsun ki köpek veya kedi oraya idrarını yaptı. Bugün geldin, hiçbir şekilde rengi yok, kokusu yok, hiçbir şey yok, eseri yoksa o zaman cazeti salatu ala mekaniha, bulunduğu yerde oturmak da zarar vermez. Oturursun, necaseti bulaşmış olmaz. Orada namaz kılmak da zarar vermez. Fakat evle olan tabii ki seccade ile namaz kılmaktır. Fakat namaz geçerli midir? Bunu konuşuyoruz. Namaz geçerlidir. وَلَا يَجُزُ تَيْمُمُ مِنْهَا, fakat oradan, necasetin bulaştığı topraktan teyemmüm edilmesi ise caiz değildir. Namaz kılınması caizdir. Çünkü teyemmüm edilen toprağın, önceki derslerde belirtmiştik, temizleyici özelliği olması gerekir. Necasetin kuruduğu bir toprak eseri gözükmediğinde temizdir. Ancak temizleyici değildir. Teyemmümde toprak olması yetmez. Temizleyici toprak olma şartı vardır. Bu yüzden teyemmüm geçerli olmamaktadır. Peki necaset-i galiza nedir? Necaset-i galiza şudur. Ve nelerdir? Bunlardan şimdi İmam-ı Kudri rahmetullahi aleyh bahsedecek. وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ, necaset-i mugallaza, ağır necasetlerden bedene, elbiseye, bulunduğu mekana bulaşan şeyler, mesela keddemi, kan gibi, velbevli, idrar gibi. Bu idrar eti yenmeyen hayvanların ancak idrarı olacak. Eti yenen hayvanların idrarı necaset-i hafifeydi. Zaten necaset-i hafife akılda tuttuktan sonra necaset-i galize akılda tutmak daha kolaydır. Üç şey necaset-i hafifeydi. Atın idrarı, eti yenen hayvanların idrarı, eti yenmeyen kuşların pislikleri, dışkılar. Bunlar necaseti hafife, diğerleri ise abdesti bozan her şey necaseti galiza. Şu kan, meni, idrar, dışkı, iltihaplar, değil mi? Vücuttan akan sıvılar, bunların her birisi necaseti galiza kısmında değerlendiriliyor. Bu bir. İkincisi eti yenmeyen hayvanların idrarları, köpeğin, kedinin,
diğer eti yenmeyen tüm hayvanların idrarı da benzer

0: şekilde necaseti galizadır. Velgâiti, insan veya diğer hayvanların dışkıları eti yense bile, işte ineğin, koyunun dışkısı da yine necaseti galizadır. Eti yenenlerin idrarı hafife, dışkıları galiza. Dışkıda ayırım yok. Eti yensin, yenmesin. Tüm dışkılar hangi kısmından değerlendiriliyor? Galiza kısmından değerlendiriliyor. İdrarda ise ayırım var. Eti yenenlerin idrarı hafife, eti yenmeyenlerin ise galizadır. Dışkıda istisna olan eti yenmeyen hayv kuşların dışkısıdır. Eti yenmeyen hayv kuşların dışkısı necaseti hafife kısmındadır. Vel hamri, az önce anlattım, şarap. Yani üzümden ve hurmadan imal edilen şaraplar da necaseti galizadır. Buna kimse itiraz edemez. Hurma ve üzüm suyunun dışındaki şaraplar ise üç görüş vardır. Az önce ifade ettik. Galiza, hafife ve temizdir görüşü vardır. Yine tavuğun, ördeğin ve kazın da pislikleri necaseti galize kısmındandır. İşte bu necaseti galizalar elbiseye, elbisenin vücuda, ayakkabıya, takkiye, namaz kıldığın mekana eğer bulaşırsa ne kadar bir miktar? Miktaru dirhemi fe madunu, bir dirhem ve bir dirhemden daha da az bir miktar bulaşırsa cazeti salatu mahu, onunla namaz kılmak geçerlidir. Geçerli olması namazın kamil olacağı anlamına fakat gelmez. Yani geçerlidir ancak mekruhtur. Kerahet de mekruh da kendi içerisinde ya hafif bir mekruhtur ya da eşed dediğimiz ağır bir mekruhtur. Fakat tercih edilen görüşe göre tahrimen mekruh değildir. Dirhem miktarı ulaşsa da tahrimen değildir. Ancak isaettir. Yani tenziyen mekruhla tahrimen mekruh arasında kötü bir iş işlemiştir ve sınırdadır. Çünkü dirhem miktarına ulaşan belki aşmıştır, farkında olmayabilir. Dikkat etmekte yarar vardır. Ve böylesi necasetleri yıkayarak namaza başlamak sünnettir. Yani necaseti yıkayacaksın ve böylece namaza başlayacaksın. Temiz bir şekilde namazın adaplarındandır. Peki niye Hanefi mezhebi necaseti burada namaz geçer ediyorlar? Çünkü az bir necasetten kaçınmak mümkün değildir. Mümkün olmayan yer ise insanlar için meşakkattir. Dini mübin, İslam kolaylık dinidir. O yüzden az bir necasetin bulaşmasıyla ibadeti geçersiz saymaz. Az da olsa geçerlidir ancak mekruhtur. İmkanı varsa temizleyecektir. Feinzade dirhem miktarından fazla ise lem tücüz, namaz caiz olmaz. Önceki derste anlattık. Burada dirhemden murat miskaldir. Miskalin ağırlığı da 5 gramdır ortalama yaklaşık olarak. Hanifiler miskal demişler fakat ölçüsünün tam belirtmemişlerdir. Yani ağırda veya sıvılarda şöyledir, katılarda böyledir diye ayrım yapmamışlardır mezhebin temelinde. Daha sonra mutahhir alimler rivayetlerden yola çıkarak görüşleri derlemiş toplamışlardır ve şu fetvayı vermişlerdir. Miskal sıvılarda el ayası kadar, yani elimize su aldığımızda suyun kaldığı bölge kadar. Katılar değilse en fazla ne kadardır? 5 gram kadardır. Fakat bu üst üste binmediği, yani aynı yerde necaset birikmediği zaman geçerlidir. Aynı yerde necaset birikirse bulaştığı yer, taşıdığın şey 5 gramdan. 5 gramdan fazla olduğu için namaz geçerli değildir. Çünkü yani taşıdığı şey en azından bir dirhem olacak. O da 5 gram. Taşıdığı necaset 5 gramdan fazlaysa veya el ayasından fazlaysa bu zaman geçerli olmamaktadır diye fetva veriyorlar. İmamı Meydani de Lubab adlı eserinde aşağıda belirtmiş. Fit tevfik beynehuma innel ula fir rakiqi, yani el ayası fetvası sıvılardadır. Vestaniyet fil kesif, şey ise katılarda dirhem miktarı 5 gram ölçüsü ise kesif dediğimiz dışkı gibi sıvı olmayan pisliklerdir demiştir. Asah olan görüş de Kudüri şerhinde bu şekilde fetva verilmiştir. Bu Necaside Mughallazı'nın fetvası böyleydi. Geldik Necaside Hafife'ye ve necasetin temizlenme yöntemlerine. Bunlara da inşallah bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. Necaside Hafife nedir? Bugün de biraz bahsettik. Okuyacağız ve geçeceğiz. Ve necaset nasıl temizlenir? Görülüyorsa şöyle temizlenir, görülmüyorsa böyle temizlenir de yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve en son tuvalet adabıyla istinca ve istibrayı anlatarak namaz konusuna inşallah gelmiş olacağız. Burada duruyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Bayrak, devletleri temsil eden renk ve şekli özelleştirilmiş milli alamettir. Umumiyetle dikdörtgen biçiminde ve kumaştan yapılan bayrak ve sancak, ülkelerin en önemli simgesidir. Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırası, dünya coğrafyasında var ve hür olduğunu işaretidir. Değeri, pamuk, atlas ve ipekten yapılmasına bağlı olmayıp, temsil ettiği milletin kıymetiyle ölçülür. Devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil ettiği için bayrağa mutlak saygı gösterilir.
2: Çok eski zamanlarda kurulan devletler ve kavimler, bayrak veya bayrağa benzeyen semboller kullanmışlardır. İslam tarihinde ise hicretin birinci yılından itibaren bayrak kullanılmaya başlanmış, Peygamber Efendimiz hicretin birinci senesinde ilk defa kendi elleriyle bir mızrağın ucuna beyaz bir bez bağlayarak bayrak şeklinde bir sembol oluşturmuştur. Liva

0: Beyza ismiyle anılan bu bayrak Hayber gazasına kadar kullanılmıştır.
1: Türklerin ilk kullandıkları bayrağın rengi ve şekli hakkında kesin bir malumat yoktur. Ancak Orta Asya tarihi hakkındaki bilgilere dayanarak İslamiyet'ten önceki Türklerde Tu adı verilen bayrak ve bayrağa benzer sembollerin kullanıldığı bir gerçektir. Siyahtan kırmızıya kadar mavi, sarı, yeşil, beyaz gibi çeşitli renklerde semboller kullanmış olan eski Türkler, bir mızrağın ucuna bağladıkları, genellikle ipekten yapılmış bu alametlere batrak, badruk, bayrak gibi isimler verdiler. Türk bayrağının tarihi yüzlerce asır evvele dayanır. Türkler bayrak timsalini hep göklerden almayı tercih etmiş, bu sebeple Türkler gök cisimlerinin süslediği bayraklarla dünyaya ün salmıştır. Eski zamanlarda dahi Türkler yeni doğmuş hilali bayrağında kendi varlığının simgesi olarak kullanmıştır.
0: 9. asırdan itibaren kitleler halinde Müslümanlığı kabul eden Türkler de çeşitli bayraklar kullandılar. Bu bayraklardaki en büyük özellik, İslami motif ve unsurların ön plana çıkmasıyla birlikte milli motif ve sembollere de yer vermesiydi. İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Gaznelilerin bayraklarında yeşil zemin üzerinde beyaz hilal ve kuş resimleri vardı. Karahanlıların bayraklarında al renk üzerinde 9 tuğ resmi bulunuyordu. Diğer Müslüman Türk devletleri de çeşitli renk ve şekilde bayraklar kullandılar. Büyük Selçuklularda hanedan rengi olarak al renkli bayraklar kabul edilmişti.
1: Osmanlılar zamanında da çeşitli renk ve şekillerde bayraklar kullanılmıştır. Osmanlılarda bayrak, padişahı, dolayısıyla devleti temsil ederdi. Zira padişah, devleti temsil etmekteydi. Padişah bayrak ve sancaklarını, emir-i alem denilen paşayla, bunun mahiyetindeki saltanat sancaklarıyla, mehteran takımını ihtiva eden bölükler taşırdı. Ayrıca her ocağın, her birliğin, hatta her taburun kendine has ayrı sancağı vardı. Osmanlı'da hanedan rengi kırmızı, daha doğrusu al idi. Osmanoğulları kendilerini Selçukluların meşru varisleri saymış, ilk olarak Karahanlılar döneminde kullanılan al rengini hanedan rengi olarak kabul etmişlerdir. Bu husus al renge tamamen bir milli karakter vermiştir ki, bugün de bu mana değerini korumaktadır.
0: Osmanlı İmparatorluğu'nun galibiyetiyle sonuçlanmasına rağmen bir Sırp askerinin hançeriyle dönemin padişahı Murat Hüdavendigâr'ın şehit edildiği, yerine büyük oğlu Yıldırım Bayezid'in geçtiği 1. Kosova Savaşı sonrasında Türk askerlerinin kanının toplandığı çukurda hilal ve ortasına denk düşen 5 köşeli yıldızın yansıması görülmüştür. Yapılan tüm varsayımlar arasında bu görüntüye 1. Kosova Savaşı'nın sebep olması en büyük imkan ve ihtimallerdendir. Çeşitli hesaplar sonucunda bu 8 saat süren savaşın tarihinin akşamında gökyüzünde yıldız zannedilen Jüpiter'in Ay'la yan yana geldiği, böylece gökyüzünün nadir anlarından birinin yaşandığı söylenmiştir.
1: Günümüzdeki bilgisayar programlarıyla bilindik tüm gök cisimlerinin herhangi bir tarihte, yeryüzündeki herhangi bir koordinattan görüldüğü şekliyle hangi konumda olduğu bulunabilmektedir. Ve araştırmacıların iddiasına göre Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in hilalin yanında bir yıldız kadar küçük görünmesinin sebebi Ay ve Jüpiter'in dünyaya farklı uzaklıkta olmaları, yansımanın farklılığı ve savaş meydanındaki yeryüzü şekliyle ilişkilendirilir. Sonuç olarak şehidimizin kanıyla dolan çukurdaki yansıma bayrağımıza ilham olmuştur. Yine veriler ve hesaplamalar sonucunda 1. Kosova Savaşı 28 Temmuz 1389 Çarşamba günü öğlene doğru başlamış, Türk bayrağımızda tam olarak 28 Temmuz 1389 Çarşamba akşamı saat 20.04.56'da ortaya çıkmıştır.
0: Kırmızı zemin üzerinde hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılar da ilk olarak 1793'te devletin resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. Ancak bu bayraktaki yıldız 8 köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti'nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı.

0: bırakılması kabul edildi ve saltanata mahsus bayrak kaldırıldı. Lakin daha önceki milli bayrak muhafaza edildi. 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı kanunla Türk bayrağının şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tespit edildi. 28 Temmuz 1937 tarih ve 2 Taksim 7175 sayılı kararname ilişkin 45 maddelik tüzükten ibaret Türk bayrağı nizamnamesiyle de Türk bayrağının kullanılışı nizam altına alındı.
1: Bir ülkenin varlığının temelini teşkil eden en önemli unsur bayraktır. Türk bayrağı, Türk milleti demektir. Bu millet, bağımsızlığı var olmanın yegane koşulu olarak kabul eden, korkusuz insanların yaşayan soyudur. Kıyamete kadar daima yükseklerde dalgalanmayı hak eden Türk bayrağı, nesilden nesile kutsal bir miras olarak ulaşırken, daima şehitleri yad ettiren kırmızısı, şanlı tarihi hatırlatan temizliği ve aklığı, yıldız ve hilalle taçlanmış olarak gökyüzüyle kardeş kalacaktır.
0: Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir millettir. Ve Türk milleti için istikbali temin eden bayrak, istiklali de temsil eder.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

Can Şengül. Canı dilden.

hiçbir özelliği olmayan adamın hikayesi. Su ısınana kadar uzun ve boş bir bekleyiş. Tıraş köpüğü, jilet, ayna. Çene altında kalan kıllar, kulağın altında biraz kan ve kirlenmiş havlu. Aynada bir süre kendisine baktı. "Aşlanmışım be," dedi kendi kendine. "Baksana, saçların önleri epey açılmış. Sol taraf artık sağ tarafı kapatmıyor." Oysa saçları dökülmesin diye kullandığı onca ilacın yarım kalmış kutuları hala köşede duruyor. Odaya geçti, dağınık duran kıyafetlerinin arasında temiz bir gömlek aradı. Düz mavi en iyisi. Dünkü pantolon, biraz parfüm ve fazlaca limon kolonyası. Oh mis. Mutfağa yöneldi. Çöpleri toplayıp kapının önüne koydu. Uzun zamandır kahvaltı yapma alışkanlığını bırakmıştı. Bu sebeple yüksek sesle öksüren buzdolabının içinden gelen ağır kokuyu duymamak için kapağını bile açmadı. Bir bardak su doldurdu. Masadaki küllüğü boşalttı, midesi bulanmıştı. Masadaki ekmekten bir parça koparıp ağzına attı. Saatini kontrol etti. 7.45'te evden çıkarsa birkaç yüz metre ilerideki durağa 7.55'te varabiliyordu. Cüzdan tamam, çanta tamam, anahtar tamam. Evinin hemen yanındaki mahalle bakkalının önünden geçerken bir süredir kepenklerinin kapalı olduğunu anımsadı. İzzet amcaya bir şey mi oldu diye düşündü. İş dönüşü bir aramak lazım diye geçirdi içinden. Okulun önündeki durağa doğru yürürken sessizliğin yerini liseli öğrencilerin gürültüsü kaplamıştı. Birinci sınıflar koşa koşa okul kapısına yönelirken ikinci sınıflar süvetersiz ve ağır adımlarla yürüyorlardı. Üçüncü sınıfların gömlekleri dışarıda, dördüncü sınıflar henüz ortada yok. Durağa varmıştı. Kaldığı mahalle şehrin eski ve yerleşmiş bir mahallesi olduğu için durakta bekleyen insan sayısı az ve genelde aynı kişilerdi. Emekli olmuş ama çalışmak zorunda olan ve yaz kış aynı ceketi giyen Kel amca, liseden terk ve bir mağazada satış personeli olarak çalışan abartılı makyajlı kız, birkaç öğrenci ve sürekli mutsuz bir bayan. Saat 8.05. Otobüs tıklım tıklım. Dıt. Tam kart. Son 2 biniş. Boğucu bir hava var. Pencere kenarında oturan insanlar uyuklarken en arkaya doluşmuş gençler arasında devam eden bir muhabbet. Kulaklıklı bir genç sırt çantasını yolculara çarptırarak arkaya doğru ilerlerken otobüsün içindeki insan yüzlerinden camlara, tavana ve yere, oradan da kulaklara çarpan homurtu ağır ağır yükselerek kulağındaki müzikle karışıyordu. Telefonunu çıkardı, biraz oyalandı. Yaslandığı koltuklarda oturan iki teyzenin ellerinde ağzına kadar dolu ilaç poşeti. Biri diğerine aldığı fizik tedavinin bir işe yaramadığını ve tek çaresinin ameliyat olduğunu anlatırken, diğeri yeni bir doktorun geldiğini ve ona da görünmesi gerektiğini tembihliyor. Poşetlerinden çıkardıkları ilaçların ne işe yaradıklarını konuşurlarken, birbirlerine ilaç tavsiye etmeyi de ihmal etmiyorlar. Otobüsün havasızlığı, şoförün asabiyeti ve her durakta binen ama bir türlü inmeyen yolcuların yoğunluğuyla ineceği durağı dört gözle bekliyordu. Neyse ki iş yerine bir duraklık mesafe kalmıştı. İşin en zor kısmı ise bu kalabalığın arasından arka kapıya sağ salim ulaşmaktı. Yolculardan özür dileyerek arka kapıya doğru ilerlerken maruz kaldığı kötü bakışlardan kurtulmanın tek yolu vardı. Zaman kaybetmeden inmek. Ve sonunda kapıya ulaşmış, ineceği durağa varmıştı. Resmi dairenin kapısına vardığında çok az olan enerjisinin büyük kısmını da otobüste tükenmişti. Kapıda bulunan güvenliğe selam verip giriş kartını cihaza okuttu. "Abi, akşam maça geliyorsun değil mi?" Hiç gitmek istemiyordu aslında. Ama iki haftadır maçlara ektiği için mantıklı bir bahane de bulamıyordu. "Bu maç çok önemli. Aman abi, yazdım seni, sakın bir bahane çıkarma." "Tamamdır kardeşim, hazırım ben, merak etme." Binanın ikinci katındaki odasına çıkarken akşamki maçın stresi az olan enerjisini de tamamen almıştı. Başlarda güzel bir etkinlik gibi gözüken halı saha maçları, geçen onca yılın ardından iyiden iyiye sıkıcı olmaya başlamıştı. Her hafta tekrarlanan bu etkinliği sıkıcı yapan asıl şey, aslında koca göbekli adamların saatlerce bitmeyen maç muhabbeti
ve değerlendirmeleriydi. Maç öncesi başlayan muhabbet maçtan sonra da devam ediyordu. Pozisyonlar tartışılıyor, saçma sapan oynanan maçlar bile yere göğe sığdırılamıyordu. Maçtan sonra mecburiyetten içilen o bayat çaylar ve 2 gün süren kas ağrıları da cabası. Düşündükçe, ne gerek var şimdi buna diye içi içini yiyordu. 2 haftadır çeşitli bahanelerle paçayı kurtarmıştı ama bu sefer mecbur gidecekti. Tek çaresi kalmıştı, sakatlanmak. Bu kozunu düzgün kullanırsa uzun bir süre maçlardan yırtmış olacaktı. Bugünkü rakip geçmiş maçlardan tanıyordu. Maçın uygun zamanında geçmiş maçlarda canını yakan o adama Allah ne verdiyse girecek, hem içinde biriken siniri atacak hem de sakatlanma bahanesiyle birkaç hafta rahat edecekti. Müthiş fikir. Rahatlamıştı. Odasının kapısına yöneldi, içeri girdi. Odada 4 masa vardı. Onun masası pencerenin kenarında, kapıyı karşıdan gören tarafta. Yan masada oturan Hatice yeni gelmiş, masasına yerleşiyordu. Selamlaştılar. Hatice 38 yaşında, 2 çocuk annesi, bir köy kızı. Köyde büyümüş olmayı bir eksiklikmiş gibi gören ve bunu bir türlü kabullenmeyen, aldığı plastik sulukları ve kıyafetleri ballandırarak anlatmayı seven biri. Gittiği yerleri, evindeki eşyaları durmadan anlatarak, "Modernleşen düzende ben de varım, beni alın aranıza, en çok ben modernim" diye bastıra bastıra anlatmaya çalışan bir tip işte. Annesinin köyden yolladığı turşuları markalı poşetlerle gizlemeye çalışması komik olsa da özünde iyi bir insan. Bir de odanın asıl delisi var. Hatice'nin tam karşısında oturuyor. Hayat felsefesi hiçbir şey yapmamak üzere olan yeni atanmış Gonca Gül. Sürekli yorgun ve uykulu işe gelen bu arkadaş, 1 saat süren kahvaltı faslına öğlen ne yiyeceğiyle ilgili yarım saatlik araştırmayı da ekledikten sonra ancak kendine gelebiliyor. Bu süre zarfında telefonunda çeşitli moda sitelerinde sipariş ettiği kıyafetleri Hatice'ye göstererek onun fistan giymiş gururunu, nispet tohumlarını eken bu kız oldu aslında. Hatice daha mütevazi bir tipken bu kız geldikten sonra hiçbir şeyi beğenmeyen ve eleştiren, aldığı her şeyi öve öve bitiremeyen bir tipe büründü. Ha, bir de Şehmuz var. Amcaoğlu Şehmuz. Tanıdığı tanımadığı herkese Amcaoğlu dediği için arkadaşları ona Amcaoğlu Şehmuz adını koymuşlar. Mert, delikanlı, sözünün eri. İşini ciddiye alır. Bir eksiklik gördüğünde de lafını esirgemeden söyler. İyidir, hoştur ama onun da en büyük kusuru durmadan yemek konuşması. Şehrin tüm kebapçılarıyla arkadaşlık kuracak kadar işi ilerletmiş. Hangi mekanın hangi yemeğinin iyi olduğunu ezbere sayacak kadar boğazına düşkün biri. Hiç alakası olmayan bir muhabbette bile "Ya Amcaoğlu, dün bir kebap yedim, ne sen sor ne ben söyleyeyim" diye olayı yemek yemeye bağlayan biri işte. Birazdan o da gelir. Masasına geçti, bilgisayarını açtı ve çantasından ajandasını çıkardı. Son zamanlarda artan unutkanlığının artık basit işlerde bile başına bela açmasından dolayı bir gün önce yaptığı tüm işleri ajandasına not etmeye başlamıştı. Evle ilgili bölümleri geçti ve yarım kalan vakanın raporunu yazmaya girişti. Geçen hafta ziyaret ettikleri evdeki adamın yatalak annesine verilecek sosyal yardımı reddederken kurduğu cümleyi yazıyordu ki duraksadı. Bir insan annesine bakıyor diye devletten para alır mı? O bana ömrünü verdi. Ben ona birkaç yıl bakmışım, çok mu? Çocukluğuna döndü. Annesi geldi aklına. En çok da kokusu. Her annenin bir kokusu vardır ya. O annesinin ellerindeki çamaşır suyu kokusunu anımsadı. Sonra tandırda pişen ekmek ve salonda tesbihiyle gezinen babası göründü bir an. "Baba," dedi içinden ve yutkundu. Devamını getiremedi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine, canı dilden.
1: Efendim, canı dilden programına bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle devam ediyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz nasihatlerimizin konusu muhasebe ve murakabe. Allah Teala şöyle buyurmuştur: biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca dahi olsa onu getirip teraziye koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya Suresi 21-47. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr Suresi 59-18. Bir haberde şöyle bildirilmiştir: akıllı kimse gününü dörde ayırandır. Bir bölümünde nefsini hesaba çeker, bir bölümünde Cenab-ı Hakk'a münacat eder, bir bölümünde maişetini tedarik eder, bir bölümünde de dünyadan mübah olan işleri yapar ve istirahat eder. Ömer bin Hattab radıyallahu anh demiştir ki: ahirette hesaba çekilmeden önce nefsinizi dünyada hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce burada siz tartın. En büyük arz, ilahi huzura çıkmak için hazırlanın. Allah Teala şöyle buyurmuştur: ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin. Düşmana karşı sınırlarda nöbet bekleyin. Onları sürekli gözetleyin. Ali İmran Suresi 3-200. O halde basiret ehli ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada nefisle muamelede olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennet, zararı ise cehennemdir. Yani kâr ebedi saadet, zarar da sonsuz felakettir. Büyükler nefislerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla ilk olarak sözleşme yapılır, ardından da işlerinde, sözlerinde durup durmadığına dikkat edilir. Son olarak da hesaplar görülür ve eğer bir ihanette karşılaşırsa mahkemeye verilir. İşte büyükler de nefislerine sırasıyla şu altı işi yaparlar: müşarata, yani sözleşme, murakabe, muhasebe, muahkebe, yani cezalandırma, mücahede ve mutaebe, azarlama. Müşarata, yani sözleşme. Kendisine mal verilen bir ticaret ortağı kazanç sağlamada yardımcı olduğu gibi düşmanlık yaparak ihanete rağbet de edebilir. Bu sebepten ortakla başta şartname yapılır. Ardından göz kulak olup devamlı durumu gözetlenir, sonra da yapılan alışverişten hesaba çekilir. Nefisle yapılan ticaret ise bu konuda daha önemlidir. Zira bunun faydası ebedidir. Dünya muamelatı ise birkaç günlüktür ve akıl ehlinin nazarında kalıcı olmayan her şey kıymetsizdir. Bunun için denilmiştir ki, geçici olan hayır, sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir. İnsanın her nefesi değerli bir mücevher gibi olup bunlardan bir hazine yapılabilir. Asıl onu hesap etmek ve bunda aldanmamak gerekir. Akıl ehli kimseler her gün sabah namazından sonra bir müddet aklına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsine şöyle der: sermayem ömrümdür. Bu sermaye o denli kıymetlidir ki geçen her nefes hiçbir şeyle geri dönmez. Benim nefeslerim Allah Teala'nın ilminden sayılıdır. Artmaz ve ömür bitince ticaret sona erer. Bu sebepten bu ticarete dört elle sarılmalı. Zira vakitler azdır. Ahiret uzunsa da orada ticaret ve kâr yoktur. Bugün senin zamanındır. Allah Teala sana bir ömür bahşetti. 2. Murakabe. Murakabenin manası bekçilik ve koruyuculuk yapmaktır. Sermayeyi ortağına verip onunla sözleşme yaptıktan sonra onu kendi başına bırakmamak, yaptıklarını kollamak gerekir. Nefsin de her an gözetilmesi, kontrol edilmesi gerekir. Onu kendi başına bırakırsan şehvetlerinin ve tembelliğinin peşine düşer ve eski haline döner. Murakabenin esası kişinin her amelini ve düşüncesini Allah Teala'nın bildiğini unutmamasıdır. İnsanlar ancak zahiri görür. Cenab-ı Hak ise hem zahiri hem de batını görür. Bunu bilen ve kalbinde bu marifetin galip olduğu kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Buna inanmayan da zaten kafirdir. İnanıp da muhalefet etmekse büyük cesarettir. Yüce Mevla şöyle buyurmuştur: Bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Alak suresi 96-14. Bir Habeşli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok günahım var, benim tövbem kabul olur mu diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet olur buyurdu. Habeşli o günahları işlediğimde Allah beni görüyor muydu diye sordu. Allah Resulü evet görüyordu buyurdu. Bunun üzerine Habeşli bir ah çekip nara attı ve oracıkta can verdi. Murakabenin dereceleri. Murakabenin iki derecesi vardır. Birincisi sıddıkların murakabesi. Sıddıkların kalbi Cenab-ı Hakk'ın azametine müstegrah olmuş, ilahi heybet altında eğilmiş, masivaya iltifatı kalmamıştır. Bu murakabe kısa olur. Çünkü kalp doğru olunca diğer organlar da ona tabi olurlar ve günahlara bulaşmak bir yana mübahlardan dahi sakınırlar. Böyle bir kimsenin uzuvlarını korumak için tedbir ve çare aramasına gerek kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim ki sabahladığında dert ve tasası tek bir şey, yani Allah rızası olursa, Allah Teala onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir. İkincisi, amel sırasında murakabe yapmaktır. İnsanın bütün halleri şu üç şeklin dışında değildir. Ya taattedir, ya günahtadır, ya da mübahtadır. Taatteki murakabe, amelleri ihlas ve gönül huzuruyla yapmak, bunu gözetmek ve mutlak surette daha faziletli olanı tercih etmektir. Günahtaki murakabe, günahlardan utanmak, haya duymak, tövbe etmek, kefaret olarak da iyilikte bulunmaktır. Mübahtaki murakabe, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı edepli olmak, nimeti vereni bilmek ve onun huzurunda olduğunun farkında olmaktır. Mesela otururken edeple oturmak, yatarken sağ tarafa ve kıbleye karşı yatmak, yemek yerken kalple tefekkür halinde olmak, zira tefekkür bütün amellerden üstündür. Bazı kimseler vardır ki bu hayret verici işleri tefekkür ettikten sonra onu yaratanın azamet ve kudretine delil getirip onun celal ve cemal ve kemaline dalarlar. Bu da muvahhidlerin ve sıddıkların derecesidir. Bir sınıfta yemeğe kötü nazarla bakar ve kendilerini meşgul ettiği için keşke buna muhtaç olmasaydık derler. Zarureti üzerinde tefekkür ederler. Bu zahitlerin mertebesidir. Bazıları da yemeğe iştahla bakar. Bütün düşünceleri daha lezzetli ve daha çok yemek için gerekli olan şeylerin peşinde koşmak olur. Böyle olunca da pişene, pişirene, meyvelere ve yiyeceklere kusur bulurlar. Hepsinin Allah Teala'nın sanatı olduğunu, bunları kötülemenin sahibini de kötülemek olduğunu bilmezler. Bu, gaflet ehlinin derecesidir. Bütün mübahlar da bu derecelerle karşılaştırılır. Amelden sonra muhasebe. Kul, günün sonunda yatma vaktinden bir süre o gün neler yaptığı konusunda kendi nefsini muhasebeye almalıdır. Sermayesini kârdan ve zarardan ayırmalı. Sermaye farzlar, kâr nafileler, zarar da günahlardır. İnsan aldanmamak ve zarar etmemek için ortağıyla sözleşme yapıp ihtiyatlı davrandığı gibi nefsine karşı da uyanık olmalıdır. Zira nefis yalancı ve hilecidir. Faydalı zannedilmesi için kendi maksatlarını taatlere karşılık sunar. Oysa bunlar fayda değil, zarar verir. Hal böyleyken kişi bütün mübahlarda bile nefsini hesaba çekmeli, bunu neden yaptın diye sormalıdır. Eğer zararlı bir şey yapmışsa bunu ona ödetmelidir. İbn-i Samt rahmetullahi aleyh büyüklerdendi. Nefsini hesaba çekerdi. Bir gün hesap etti, 61 yaşında olduğunu gördü. Onun günlerini hesap etti, toplam 21.500 gün tuttu. Bunun üzerine bir sayha atarak, ''Vay bana, Yüce Melik'in huzuruna 21.500 günahla mı çıkacağım? Her günde 10.000'lerce günah bulunursa durum nasıl olur?'' dedi. Sonra kendinden geçip bayıldı. Baktılar ki ilahi korkudan vefat etmiş. Orada bulunanlar, birinin ''Müjde sana, Firdevs-i Ala'ya koş'' dediğini işittiler. Fakat insanoğlu günahlarını hesaplamıyor. Kişi eğer bir eve her günahı için bir taş koysa, kısa zamanda o ev taşla dolardı. Eğer kiramen katibin melekleri günahları yazmak için ücret isteselerdi, insan neyi var neyi yok onlara harcardı. Kişi birkaç defa gafletle Subhanallah demek istese, eline tesbih alıp sayar ve 100 defa Subhanallah dedim der. Ancak bütün gün boş sözler sarf eder de konuştuklarının hangi hadde ulaştığını öğrenmek için eline tesbih alıp saymaz. Bununla beraber sevap kefesinin günah kefesinden ağır basacağını umar. Bu akılsızlıktan ileri gelen bir şeydir.

4. Muhakebe, cezalandırma. Kişi eğer nefsini hesaba çekmez ve işlediği kusurlarla ilgilenmezse günaha karşı cesaret bulur. Sonra da onu alıkoyamaz hale gelir. Kişi belki de yaptığı her şey için nefsini cezalandırmalıdır. Şüpheli bir şey yemişse onu açlıkla cezalandırmalı, namahreme bakmışsa ağlamalı ve gözlerini mübahlardan alıkoymalıdır. Bütün uzuvları bu şekilde cezalandırmak gerekir. Selefi Salihin bu şekilde kendilerini cezalandırmışlardır. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilmiştir. İbnül Küreybi'nin şöyle dediğini işittim. Bir gece cünüp oldum, yıkanmam gerekti. Soğuk bir geceydi. Bundan dolayı nefsimde yıkanmayı tehir etme arzusu ve gevşeklik buldum. Nefsim bana yıkanma işini tehir etmemi, sabah olunca su ısıtıp yıkanmamı ve hamama gitmemi söyledi. Nefsime yardım etmedim dediğini yapmadım. Kendi kendime ne tuhaf, ben ömrüm boyunca Allah'la muamele içindeydim. Onun nice lütuflarını gördüm. Ona ait bir hakkı yapmam gerekti, hemen ona koşmuyorum. Geri durmaya ve tehir etmeye çalışıyorum. Bu olacak iş mi dedim. Sonra bu elbise içinde yıkanmaya, onu üzerimden çıkarmaya, suyunu sıkmamaya, onu güneşte kurutmamaya yemin ettim.

Zatın biri yabancı bir kadına bir defa baktı. Bundan dolayı nefsine hayatı boyunca soğuk su içmeme cezası verdi. Hayat nefsine sıkıntılı olsun diye sıcak su içerdi. Anlatılır ki Hasan bin Ebu Sinan rahmetullahi aleyh bir evin yanından geçerken bu ev ne zaman yapıldı diye sordu. Sonra nefsine dönerek seni ilgilendirmeyen şeyi mi soruyorsun? Seni bir sene oruçla cezalandırıyorum dedi ve bir sene oruç tuttu. Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh bostanında namaz kılarken dala konmuş yabani bir kuş kendisini meşgul etti. Bu yüzden kaç rekat namaz kıldığını bilemedi. Sonra halini düşündü, yaptığına pişman oldu ve namazda kaçırdığına karşılık olsun diye bostanını Allah Teala için sadaka verdi. Malik bin Daygam rahmetullahi aleyh demiştir ki, Rebah el-Kaysi ikindiden sonra bize gelerek babamı sordu. Biz de o uyuyor dedik. Bunun üzerine bu saatte uyku mu olur, bu uyku vakti midir dedi, sonra dönüp gitti. Biz de peşinden birini göndererek onu senin için uyandıralım dedik. Gönderdiğimiz adam geri gelerek şöyle dedi. O benden bir şey anlamayacak kadar meşgul. Ona mezarlığa girerken yetiştim. Kendi nefsini kınayarak sen bu saatte uyku mu olur diyorsun. Bunu söylemek sana mı düştü? Adam ne zaman isterse o zaman uyur. Bu vaktin uyku vakti olmadığını nereden biliyorsun? Bilmediğin şeyi konuşuyorsun. Allah için söz veriyorum ve bu sözü asla bozmayacağım. Hastalık veya aklın gitmesi, delilik hali hariç bir sene başımı yere koymayacağım. Ayıp sana, hiç yakışmıyor, utanmıyor musun? Ne zamana kadar başkasını ayıplayacaksın? Bu günahından vazgeçmeyecek misin dedi ve ağlamaya başladı. Benim orada olduğumun farkında değildi. Onu bu şekilde gelince geri döndüm, kendisini terk ettim. Anlatıldığına göre Temim Eddari radıyallahu anh bir gece uykuya daldı. Teheccüd namazına kalkamadı. Bu yaptığına ceza olarak bir sene boyunca geceyi ibadetle geçirdi. Hazreti Talha radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün bir adam geldi, elbisesini çıkardı, sıcak kum üzerinde yuvarlanmaya başladı. Nefsine ateşin acısını tat, cehennem ateşi bundan sıcaktır. Geceleri leş gibi yatarsın, gündüzleri ise tembelin birisin diyordu. O bu haldeyken bir ağacın gölgesinde oturan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Ona gelerek nefsim bana galip geldi, taşkın işler yaptı, onu bu şekilde terbiye ediyorum dedi. Hazreti Peygamber ona bu yaptığın sana gerekmezdi. Fakat senin için göklerin kapıları açıldı. Allah Teala seninle meleklerine övündü buyurdu. Sonra ashabına dönerek kardeşinizin azığını alın, ondan dua talep edin buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri ey falan bana da dua et, ey falan bana da dua et demeye başladı. Hazreti Peygamber duanın hepsini yap buyurdu. Bunun üzerine adam Allah'ım takvayı onların azığı yap, işlerini hidayet üzere topla dedi. Hazreti Peygamber Allah'ım onu doğruluk üzere tut diye dua etti. Bunun üzerine adam Allah'ım onların varacağı yeri cennet yap dedi. 5. Mücahide. Bazı kimselerin adeti nefislerinde tembellik gördükleri zaman onu çok ibadetle cezalandırmaktı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma cemaatle bir namazı kaçırdığında o geceyi ibadetle geçirirdi. Bir defasında akşam namazını iki yıldız doğuncaya kadar geciktirdiği için iki köle azat etmiştir. Bunun gibi hikayeler çoktur. Eğer nefis bunun gibi ibadetlere boyun eğmezse onun ilacı bir müçtehidin yanında bulunmaktır. Böylece onu görerek kendisi de buna rağbet eder. Zatın biri yani Cafer bin Süleyman demiştir ki, bana ibadet konusunda bir gevşeklik arız olduğunda Muhammed bin Vazi'ye ve onun gayretine bakardım. Ondan aldığım şevkle bir hafta amel ederdim. Kişi eğer böyle birini bulamazsa müçtehitlerin hallerini ve kıssalarını okumalıdır. Şimdi bunlardan bazılarını nakledelim. Ebu Nuyam rahmetullahi aleyh demiştir ki, Davud Eddai rahmetullahi aleyh tirit çorbası içer ekmek yemezdi. Neden böyle yaptığı sorulunca tirit içmekle ekmeği çiğneme arasında 50 ayet okuyacak zaman vardır derdi. Bir adam Davud Eddai'nin yanına girdi. Ona evin çatısında kırık bir tahta var dedi. Davud Eddai, ey kardeşimin oğlu 20 senedir bu evdeyim. Çatıya hiç bakmadım. Onlar fuzuli konuşmayı kötü gördükleri gibi fuzuli bakışları da kötü görüyorlardı dedi. Böyle kimseler beyhude bakışı çirkin bulurdu.
Muhammed bin Abdülaziz Ebu Raf el-Basri demiştir ki, sabahtan ikindiye kadar Ahmet bin Rezi'nin yanında oturduk. Bu esnada sağa ve sola hiç dönmedi. Kendisine bu durum sorulunca, aziz ve celil olan Allah Teala, gözleri kul onlarla Allah Teala'nın azametine baksın diye yarattı. Bundan dolayı her kim kainata ibret almadan gafletle bakarsa kendisine bir günah yazılır. Ebu Muhammed el-Celidi rahmetullahi aleyh Mekke'de bir sene kaldı, uyumadı, konuşmadı. Bir direğe ve duvara yaslanmadı ve ayaklarını da uzatmadı. Ebu Bekir et-Kettani rahmetullahi aleyh ona uğradı, selam verdi. Kendisine, ''Ey Ebu Muhammed, bu şekilde itikaf halinde kalmaya nasıl güç yetirdin?'' diye sordu. O da, ''Allah Teala içimdeki sıdkı, sadakati bildi. Zahirimdeki işimde bana yardım etti.'' dedi. Bunu işiten Kettani başını eğdi, tefekkür ederek yürüyüp gitti. ''Ey nefis, durmadan Allah kerimdir, rahimdir, bana ceza vermez diyorsun. O halde niçin yüz binlerce kimseyi açlıkla, hastalık ve sıkıntı içinde bırakır? Neden ekmeğen biçemez? Neden şehvetlerine kavuşmak için her hileye başvuruyorsun da Allah kerimdir, rahimdir, istediklerimi zahmetsiz bana gönderir demiyorsun? Ey nefis, belki bütün bunlara inandığını, fakat sıkıntı ve zahmete katlanamayacağını söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların az bir rahmetle bu sıkıntıyı önlemeleri gerektiğini, cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Çünkü zahmet çekmeyen zahmetten kurtulamaz. Bugün bu kadar zahmete dayanamazsan, cehennem azabına, zilletine, kovulup aşağılanmaya nasıl dayanacaksın? Muhatebe, azarlama ve kınama. Nefis, hayırdan kaçıp şerre meyletmek sıfatında yaratılmıştır. Tembellik etmek ve şehvetlere uymak eğilimi vardır. Yolsuzluğu terk edip yola gelmesi için onu bu sıfattan çevirip doğruluğa götürmemiz emrolunmuştur. Bu mertebeyi bazıları zorla, bazıları iyilikle, bazıları sözle, bazıları da fiille temin eder. Zira nefis öyle bir sıfatla yaratılmıştır ki bir işte kendisine fayda görse ona yönelir. Hatta bu uğurda sıkıntı ve meşakkat çekecek olursa da dayanır. Fakat onun en büyük perdesi cehalet ve gafletten ileri gelir. Onu gaflet uykusundan uyandırıp nasihat aynasını önüne koyarsan etkilenir ve nasihatin şeklini kabul eder. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Habibim, sen öğüt ver. Şüphesiz öğüt müminlere fayda verir. Zariyat Suresi 51-55. Ey nefis! Dünyaya neden bağlanıyorsun? Dünyayı baştan başa sana verseler ve yeryüzündeki bütün mahlukat sana secde etse, yine de az bir zaman içinde sen ne kalırsın ne de onlar kalır. Hepiniz toprak olursunuz. Eski hükümdarları kimsenin anmadığı gibi sizi de hatırlayan kalmaz. Üstelik dünyadan ancak az bir şey sana verilmiş, o da bozulup değişiyor. Baki ve ebedi olan cenneti ona nasıl değişirsin? Ey nefis! Eğer bir kimse bir mücevheri kırık bir saksıya satsa, elbette ona gülersin. Dünyada kırılması yakın bir saksıdır. Onu kırılmış kabul et ve kıymetli bir mücevher olan ahiretini kaybettiğini, ebedi pişmanlığa düştüğünü farz et. Bunun gibi azarlamaları nefsine daima söylemelisin. Böylece kendi hakkını eda eder, nasihate önce kendinden başlamış olursun. Vesselam. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaştık. Nasihatlerimizin konusuysa muhasebe ve murakabeydi. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Şengül. Canı dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi. Açıklamada Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakında meydana gelen elim olayın eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi. Söz konusu olaya ilişkin Manisa İl Müfettişlerimizin tahkikat süreçlerini ilave olarak 3 bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahsız saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını belirten Gürlek şunları kaydetti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil

şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin ve sorumsuzluğun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımda bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleriyle olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırı ilişkin, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir okulun yakında meydana gelen saldırıdan etkilenen başta öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir okulun yanında meydana gelen saldırıdan etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkili şekilde istifade ediyoruz, dedi. Türkiye'nin ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1.8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında açıkladıkları yatırım programıyla dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşviğe devam etmenizi bekliyoruz, dedi. Bu arada Hamdi Ulukaya seslenerek seni bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline geldiğinin altını çizdi. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesine geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım.
Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken, bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyon

enflasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamız olacaktır, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Katılım Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada tespit edilen 15 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu ifade edilirken düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul merkezli 15 ilde ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmalarda ACN Türk Sigorta AŞ isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterilirken SDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı toplamda 130 milyon liranın örgütlü olarak zimmete geçirildiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisiyle 130.500 lira ele geçirildi. İstanbul'da bir tırda 224 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler dün bir tır ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan Tekirdağ'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı. Ekipler kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 30 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 13 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 47.545 uyuşturucu hap, 10.370 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 milyon lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği ve 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1399 kişinin hayatını kaybettiği, 4863 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybını ise 73.919'a, yaralı sayısının 174.977'ye yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Hamd ve sena bütün duaların ve tövbelerin Rabbi olan Allah'a aittir. O dilediğini öne alan El-Mukaddim, dilediğini sonraya bırakan El-Muahhir'dir. Programımıza hoş geldiniz efendim. Sağlık ve afiyet içinde olmanız temennisiyle hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyiciler, bir öyküyle başlamak istiyoruz programımıza. Dilden dile dolaşır bu öykü. Eski ama gerçek. Bin türlü mahareti olan, üstelik birkaç metre uzaktan atı rakipli, iğnenin minicik deliğinden geçirmekle övünen bir zat varmış. O devrin kralı kendisini tanımak istemiş, huzuruna çıkarılmış. Kral anlatılanları dinledikten sonra kendisine 70 altın verilmesini ve 70 de değnek vurulmasını emretmiş. Bir anda şaşkına dönen zat bu mükafat ve cezanın sebebini sormuş. Kraldan aldığı cevapsa şu olmuş: 70 altını hiç kimsenin beceremeyeceği bir hünere sahip olduğun için takdir ettim. 70 deneyin atılmasını ise hiç kimseye faydası dokunmayan boş bir işe yıllarını verip o güzelim kabiliyetini yok yere tükettiğin için emrettim der. Sevgili dinleyiciler, öykü eski demiştik ama aslında çok yeni. Değneği çoktan hak eden nice hüner sahiplerini hemen her gün gazete ve televizyonlardan izlemiyor muyuz? Üstelik bunlardan bazıları çok da önemliymiş gibi rekorlar kitabının baş köşesini işgal etmiş haldeler. Ki bunların hepsini toplasanız insanlığın faydası için bir tuğla bile etmezler. En akıllımız değirmende yoğurt öğütür. Var gerisini sen kıyas et kabilinden bunların aklı da boş işlerden başkasına çalışmaz olmuş. Halbuki insan, o güzelim insan yani bizler neler için doğuyoruz ve nelerin uğruna ölüyoruz? Koskoca ömür bir hiç uğruna tüketilir mi? Hayat sermayesi o kadar ucuz mu? Efendim, yüce yaratıcının bize lütfettiği o güzelim yeteneklerimizi doğrusu hiç kimseye bir fayda sağlamayacak boş işlerde tüketirsek bizi 70 denekten çok daha fazlası bekliyor demek. Nice kıymetlerin basit bir alkış uğruna heder olması insanı cidden üzüyor. Ancak zarara rızasıyla girene acınmaya değmiyor.

Bazen her şey öyle ani oluyor ki vedaya bile vakit kalmıyor. Eski insanların karşılıklı ve sık sık helallik dilemeleri

boşuna değilmiş meğer. Ölüm hiç umulmadık bir anda geliyor. Gece gündüzün dönmesinde dostlar veda ediyor. Şair her gün biraz daha yaklaştığımız büyük göçün hazırlığını, önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız ve ardından birer birer arkadaşlarımız mısralarıyla ifade ediyor. Efendim, hayat öyle bir yolculuk ki dünyaya gelir gelmez bileti de kesilmiş oluyor. Gidiş dönüş tek bilet. Bu bileti herkes taşıdığı halde yolcu olduğuna inanan yine de pek az. Bu da sanırım biletin üzerindeki dönüş tarihini bilemediğimizden olsa gerek. Halbuki dönüş tarihini bilebilsek, şu gün asılacaksın denilen bir idam mahkumunun durumundan pek farkımız kalmayacak ve şimdiden büyük bir korkuya kapılacaktık. Hayattan aldığımız lezzet bir anda sona erecekti. Bu yüzden yüce yaratıcı sonsuz merhametiyle başımıza gelecek olayları bir derece gizlemiş, perdelemiştir. Dünyaya giriş bir irade ve bir takdirde olduğu gibi dünyadan gidişimiz de öyledir. Dönüş tarihini bilmemek bize ait bir konumdur, yaradana değil. O vakti gelince sineği de terhis eder, insanı da güneşi de. Çünkü her nefis, yani yaratılan, ölümü tadacaktır. Madem ölüm herkesin geçtiği bir caddedir, öyleyse giden gelmez, gelen gider gerçeği de genel bir prensiptir. Aşırı korku yaranın acısını bir an unutturduğu gibi, aşırı dünya sevgisi de ölümü unutturuyor. Unutmak isteyen için çareler çok ama ölümün unuttuğu kimse yok. Hepimiz yolcuyuz. Herkesin ineceği bir durak var. Bineceğimiz araca bakarak yolculuğumuzun yönünü kestirmek mümkün. Bu bir taksi ise şehir içi, otobüsse şehirler arası, uçaksa ülke veya dünya turudur. Füze ise belki de diğer dünyalara doğru bir yolculuk söz konusudur. İşte her insan kendisinden başka hiçbir canlıda olmayan hayal, akıl, ruh, şuur ve fikir gibi zengin duygulara bakmak suretiyle sonsuz ve ebedi bir diyara namzet olduğunu anlayabilir. Ölüm burada bir araçtır. Bizim için neyin iyi veya neyin kötü olup olmadığını yaşadığımız hayatın şekli tayin edecektir. Hayat denilen bu resmi geçit ağır da olsa yavaş da olsa er geç tamamlanacaktır. Uzunluk, kısalık hep bize göredir. Zaman bizimle alakalı bir konu, Rabbimizle değil. Çünkü zamanı yaratan, zamandan ve mekandan münezzeh olan O'dur. Ona göre az çok, uzak yakın hiçbir şey fark etmez. Hazreti Peygamber bunu, akıl ve hayalinize ne gelirse Allah onların hiçbirine benzemez hadisiyle ifade etmiştir. Daha kendi sırlarını bile çözemeyen akıl, Allah'ın işlerinde takip ettiği hikmeti nasıl anlasın? Sevgili dinleyiciler, burada yeri gelmişken Ömer Nasuhi Bilmen'in Hikmet Goncalarından ibretli bir olayı nakledelim. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün der ki, "Ey Allah'ım, varlıkları ve insanları yaratıyor, sonra onları öldürüyorsun. Bundaki hikmet nedir?" Bunun üzerine kendisine ekin ekmesi tavsiye edilir. Bu ilahi emir üzerine Hazreti Musa bir miktar ekin eker. Ürünler yetişip hasat zamanı olunca da onları biçmeye başlar. Bu esnada Allah'ın vahyi erişir. "Ey Musa, bu kadar emek vererek yetiştirdiğin ekinleri şimdi niçin biçiyorsun? Bu şekilde perişan hale getiriyorsun, yazık değil mi?" Hazreti Musa der ki, "Ya Rabbi,
Bu ekinlerin içinde hem tane var hem de saman. Tane samanlığa konulmaz ve samanla bir arada bulundurulmaz. Saman buğday ambarına konulmaya layık da değil. Bunları birbiriyle karıştırmak akla aykırıdır. Onun için aralarını ayırmak istiyorum. Bunun üzerine Hazreti Allah, ey Musa, sen bu ilmi kimden öğrendin? Bunların karışık halde bulundurulmamasını sana kim öğretti? Hazreti Musa, ya Rabbi, bana bu aklı sen verdin. Zaten bütün bildiklerim senin inayetin ve senin bildirmenledir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Öyleyse ey Musa, mahlukat arasında pak, tertemiz ruhlar olduğu gibi karanlık, karışık ruhlar da vardır. Bunlardan benim nasıl haberim olmaz? Buğday tanelerini samandan ayırmak gerektiği gibi iyi ruhlarla kötüleri birbirinden ayırmak gerekir. Evet muhterem dinleyiciler, hiç şüphesiz dünya bir tarladır. Mahşerse bir harmandır. Cennet, cehennemse birer mahzendir.

0: Bırakın çevremizi, kendimizden bile habersiz bir hayat yaşıyoruz. Çok defa ne yediğimizi, ne içtiğimizi, hatta adımızı bile unutuyoruz. Bu belki de bir tür uyku. Ama çok derin bir uyku bu. Sevgili dinleyiciler, gaflet o kadar fazla ki, bir an onsuz yapamayacağımız hava gibi bir nimeti verenin bile farkında değiliz. Kainat, sesler ve sözlerle örülmüş bir kitap. Herkesin okuyabilmesi için gözleri önünde serili. Kış mevsimi bu kitabın bir beyaz sayfası olarak her yıl önümüzden geçiyor. İnsan bu manzarayı gördükten sonra içten içe söyleniyor. Dünyada bu kefeni giymeyecek kim var ki demekten kendini alamıyor. Evimiz olan dünya bile ölüme büründüğüne göre İçindekilerin ve özellikle insan denilen misafirin de sonu bundan pek farklı olmayacaktır. Yunus Emre ne güzel demiş. Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer. Ecel ömre kefen biçer, anadır ölümün zinhar. Kefen donun ola toprak, bitecek üstünde yaprak. Dolup gözlerine toprak, anadır ölümün zinhar. Karlar altında kalan bunca mahlukat görünmez olunca bu tabloyu seyredenlerden bazıları öldü diyorlar. Giden gelmez zannediyorlar. Halbuki her mevsim bir bahar gidiyor. Onun yerine yepyeni bir bahar geliyor. Yani gönderiliyor. Şu an bir sessizlik hakim olsa da her yer baharı bekliyor. Dallar çatlayan tomurcuklarının diliyle merhaba hayat diyecekler. Öldü diyenlere en güzel cevabı onlar verecek. Böyle diyenleri mahcup edecekler. Odun yığını gibi çürümüş, kurumuş kemiklerin, mezardaki cesetlerin tekrar dirileceğine baharlar şahit. Dünya binlerce yıldır her mevsim bu macerayı yaşıyor. Toprağın içine alıp bağrına bastığı hiçbir şey unutulmuyor. Kıştan yani ölümden çıkan dünya bahara koşarken ardından bir iz, bir mesaj bırakıyor. İnsan olan insana kışlar gibi ölüp baharlar gibi dirileceğini hatırlatıyor. Ancak üzerimizdeki bir elbiseyle uzaya çıkılamayacağı gibi ahirete hiç geçilmez. Nasıl ki astronotlara uzay yolculuğu için özel elbiselere giydiriliyorsa, ölüm anında ahiret yolculuğuna hazırlanan ruhumuz da beden elbisesini geride bırakırken bütün bütün çıplak kalmıyor. Onun da kendine mahsus basit ve latif bir kılıfı, elbisesi olması gerekiyor. Ölümle bu bedenimiz kısa bir süre için ruhumuzdan ayrılacak, tekrar geldiği yere dönecektir. Dünya toprağına karışacak, atomlarına ayrışacak, kısa bir süre için ölümle yoluna devam eden ruhumuzdan ayrışacaktır. Bu kısa süreli ayrılık, mahşer sabahı tekrar bir dirilişle sona erecek ve o sabah buluşacaklardır. Dünyadaki herhangi maddi bir şeye benzemeyen ve elementlerden yapılmayan ruhumuzsa, ölümden sonra da yoluna devam edecektir. Demek ki ölen sadece ve sadece bedendir. Ruhsa bakidir, ölümsüzdür. Buna rağmen muhterem dinleyiciler, şu güzel dünyayı bırakıp gitmek, alıştığı yerden, yataktan, candan, cihandan geçip ayrılmak insana çok zor geliyor. Ama arada çekilen bunca zahmetler ve sıkıntılarsa sonuç itibariyle insana unutulmaz mutluluklar getirmiyor mu? İnsan yavrusu, annesinin karnında çektiği o sıkıntılı yolculuktan sonra ancak şu geniş dünyaya kavuşabiliyor. Her doğan ölüme, her ölen de tekrar yeni bir doğuma, yani ölümsüz ve ebedi bir hayata gidiyor. Bu yeni hayatımızın şeklini ise dünyadaki yaşayışımız belirleyecektir. Sevgili dinleyiciler, çağımızda modern bilim, insan vücudunun maddi yönünü doyurmak için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Manevi tarafını ise bir türlü besleyememiştir. Halbuki insan vücudunun özünü teşkil eden bu yönü, bugün bitmek tükenmek bilmeyen dertler içinde kıvranmaktadır. İnsan yalnız maddeden ibaret değildir ki, ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta gördüğü ölümlerden elemler ve ikazlar almasın. Kendisine lüzumlu olan her şeyin bulunduğu bir dünyada gözünü açan insanoğlu, ben kimim, hayatın nasıl başladı, nerede ve ne şekilde son bulacak gibi sorulara cevap bulmak zorundadır. Sadece maddesi itibariyle dünyanın lezzetleri ve zevkleri ve zinetleri yaratıcımızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir gerçeğini idrak eden her akıl sahibi, inanç ve iman kalesinin özellikle bu çağda birçok tehlikelere maruz kaldığını gördükçe, ebedi hayatımızı ve ahiretimizi ne şekilde kurtaracağız diye kendilerini selamete çıkaracak bir yol aramaktadır. Madem kabir var, hiç kimse bunu inkar edememektedir ve herkes oraya girecektir, işte oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yoktur. Birinci yol, o kabir iman edenler için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir ebedi hapis ve bütün dostlarından bir ayrılık içinde yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecektir. Üçüncü yol, ahirete inanmayan, inkar ve dalalet ehli için ebedi bir idam kapısıdır. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecektir. Madem ecel gizlidir, ölüm her vakit başımızı kesmek için gelebilir. Genç ihtiyar fark etmez. Akıllı bir insana yakışan sefahat ve inkarda gidenlerin, yani ikinci ve üçüncü yolun yolcuları olmaktan kendini uzak tutmasıdır. Zaten o tehlikeli yolda gidenler 100.000 lezzet ve zevk alsalar da yine manevi bir cehennem onların kalplerinde yaşamakta ve yakmaktadır. Fakat pek kalın gaflet sersemliğiyle bu acıyı geçici olarak duymamaktadır. Ama nereye kadar? Günahların verdiği sarhoşluğun etkisi geçtiğinde dertlerin azalmadığı görülecektir. Gerçekler biz görmek istemesek de var olmaya devam ederler. Gözünü kapayanlar kendine gece yaparlar. Evet muhterem dinleyiciler, insana yakışan, yaratılışına ters düşmeyen bir hayatı tercih edip o yolda yürümesidir. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
6: İki yiğit çıktı meydanı. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Ustam her ne söyleyecek olsa beni kararından vazgeçiremeyeceğini anlayınca biraz da kızarak yanımdan ayrıldı ve hakem heyetindeki yerini aldı. İçimden ah şu katrancıyı bir yeneyim de bakalım ustam o zaman ne diyecek, ne söyleyecek diye geçiriyordum. Şimdi baş güreşlerin bir an önce başlamasını dilemekten başka bir işim kalmamıştı. Cazgır, baş pehlivanların soyunmalarını emredince bulunduğum yerde kendi kendime soyundum. Paçalarımı da güzelce bağladım. Bu sırada öbür güreşler sona ermiş. Cazgır baş pehlivanları yağlamak için ortaya çağırmıştı. Hemen ortaya çıktım. Yağlanırken gözüm hep katrancıdaydı. Onu iyiden iyiye gözüme kestirmiştim. Tam Cazgır pehlivanları eşlendireceği zaman yanına giderek ondan katrancıyı istedim. Öbür baş pehlivanların hiçbiri onunla tutmak istemedikleri halde benim kendisine meydan okumam katrancıyı birden kızdırdı. Bana, abe sen ne vakit baş pehlivan oldun da bana meydan okuyorsun diye sordu. Altta kalmak istemedim tabii. Ya sen ne vakit baş pehlivan oldun karşılığını verdim? Şimdi görürsün ne zaman baş pehlivan olduğumu dedi. Görelim hele dedim ben de. Az sonra da güreşimiz başladı. Ben daha ilk dakikalarda karşımdakinin ne derece kuvvetli bir pehlivan olduğunu anladım. Benim kendisine çektiğim elenselerin üzerinde hiçbir tesiri olmuyordu. Buna karşılık onun çekmekte olduğu elenselerin beni sarstığını da hissediyordum. Dakikalar ilerledikçe nasıl bir belaya çatmış bulunduğumu anlamaya başladım. Katrancı son derece kuvvetli ve gaddardı. Beni yenmekten çok ezmek niyetini güttüğünü de kolayca anlıyordum. Zehir gibi kuvvetli olan, bu gitgide kuvvetlenen elenseleri, bunları tamamlayan iç ve dış tırpanları karşısında bunalmaya başlamıştım. Bir iki defa dalayım dedim, öyle kuvvetli, öyle insafsız boyunduruklarla beni karşıladı ki anlatamam. Ayakta güreşmenin ona karşı koymanın imkansız olduğunu anladım. Beni bastırınca da daha rahat güreşeceğini umdum. Ama böyle düşünmekle ne kadar aldanmış bulunduğumu çok geçmeden anladım. Katrancı künde gibi yenici oyunlar deneyerek yerde bütün ağırlığını bana taşıtmakla beraber son derece kuvvetli, son derece insafsız kemaneleri de üst üste çekiyor, imanımı gevretiyordu.

O zaman kendi kuvvetimi de onun kuvvetini de yanlış hesaplamış olduğumu, ustamın ne kadar haklı konuşmuş bulunduğunu anladım. En doğrusu pes etmem ve güreşi ona bırakmamdı. Ama aramızda geçen o konuşmadan sonra pes etmek de bana ağır geliyordu. O istese beni rahatça yenebilecek durumdaydı fakat yenmiyordu. Bana iyi bir ders vermek, beni iyice ezmek kararında olduğunu pek kolay da anlaşılıyordu. Bir bakıma haklı da sayılabilirdi. Ben ömrüm boyunca yapmış olduğum güreşlerin hiçbirinde kim olursa olsun hasmımı ezmeyi düşünmüş değildim. Bütün güreşlerimde hasmımı yenmekten başka bir şey düşünmedim ama katrancı böyle değildi. O Adalı'nın, Aliço'nun güreş usulünü benimsemişti. Eline bir fırsat geçti mi hasmını ezmekten çekinmezdi. Bitmiş, perişan olmuştu. Pes etmediğime göre hasmımın işi uzatmadan beni yenmesi için dua ediyordum üstelik. Ama o bunu yapmadı. Kendimi tamamıyla kaybedinceye, kan kusmaya başlayıncaya kadar beni ezdi durdu.

Gözümü bir muhacir arabasında açtım. Ben bayıldıktan ve yenik ilan edildikten sonra bazı genç pehlivanlar beni meydandan almışlar. Kısmetimi çıkararak silmiş ve giydirmişler. Sonra da bir muhacir arabasına koyarak köyün yolunu tutmuşlar. Hala kan kusuyordum. İdrarım da kan rengindeydi. Pek ziyade bitkin ve perişandım. Ölmek üzere olduğumu sanıyordum. Sonunda köye vardık. Beni eve getirdikleri zaman annem ve karım telaşla koşuştular. Beni kucakladıkları gibi yatağıma taşıdılar. Değil ayakta duracak, parmağımı bile oynatacak halim kalmamıştı. Karım durmadan ağlıyordu. Fakat annem daha soğukkanlıydı. Başıma gelen felaketin ne olduğunu anlamıştı. Yapılacak şeyin de beni şimdilik tam bir dinlenme haline sokmak olduğunu pek güzel biliyordu. Durumumu tarlada bulunan babama da haber vermişlerdi. Hemen koşup geldi. Beni o halde görünce de fırsatı kaçırmadan söylemeye başladı. İşte pehlivanlığın sonu. Sana kaç sefer bu işten vazgeç dedim ama dinletemedim. Eğer gebermezsen inşallah aklın başına gelir, bir daha da böyle işlere karışmazsın. Tarla varken güreş neyine senin? İşte insanı böyle ezer, perişan ederler. Bu sana bir ders olsun diyordu. Babama cevap verecek durumda değildim. Bereket versin ki annem bana acıdı da babamı dışarı çıkarttı. Meğer katrancı beni öylesine ezmiş ki ancak bir yıl sonra kendime gelebildim. Bu bir yıl içinde en büyük yardımı anamdan gördüm. Bana durmadan çiğ manda sütü içiriyor. Yalnız bizim değil, bütün çevre köylerinde meşhur olan hamursuz böreklerinden yapıp yediriyordu. Yatakta böyle bitkin bir halde parmağımı bile kımıldatmayarak yatıp dururken pehlivanlık hevesimin zerresini bile kaybetmemiş olduğumu da söylemek isterim. Durmadan bana bu oyunu oynamış bulunan katrancıyı düşünüyor, ondan nasıl intikam alacağımı kurup duruyordu. Evet, günün birinde nasıl olsa iyileşecektim. İyileşir iyileşmez de yeniden onun peşine düşecektim. Bana oynamış olduğu oyunun acısını kendisine de ne pahasına olursa olsun çıkartacaktım. Fakat acaba iyileşebilecek, eski halimi bulabilecek miydim? Doğrusu buna inanabilmek o anda benim için çok zordu. Kendimi tam bir ümitsizliğe kaptırdığım bile oluyordu. Derken yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Kuvvetimi kazanıyordum. Aradan aylar geçtikten sonra yataktan kalkmaya ve dolaşmaya başladım. Ve bunu sadece anama borçluydum ama anam beni sanki yeniden doğurmuştu.

olmuş, bana yeniden hayat vermiş gibiydi. Kışın sonlarına doğru yeniden hafiften hafife idmanlarıma başladım. Uzun süre yatakta yatmaktan olacak vücudum iyiden iyiye hamlamış bulunuyor. Çok fazla yağlanmıştım. Bunları eritmem gerekiyordu. Yalnız ne olur ne olmaz, idmanlarımı babamdan gizli tutuyordum hani. Onun bendeki pehlivanlık hevesinin sönmemiş olduğunu öğrenmesini de istemiyordum. Azmim her şeye rağmen zerre kadar sarsılmış değildi. İyice toparlanacağım ve katrançıdan intikamımı alacağım günü sabırsızlık içinde bekliyordum.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan işte başına gelen bu felaketi bu şekilde anlatmıştır. Ezilen pehlivanların çoğundan pehlivanlık geçer. Hiçbir zaman eski hallerini bulamazlar. Kuvvetli bir hasım karşısında çabuk yılarlar. Bu şekilde genç yaşta ezilerek güreş hayatlarına son vermek zorunda kalan pehlivanların sayısı hiç de az değildir. İçlerinde ezildikten sonra toparlanan ve eski hallerini kazananlar pek azdır. İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan da bunlardan biridir.

0: Kurtdereli Mehmet Pehlivan, baharın ilk günlerinde bayağı eski haline yaklaşmış bulunuyordu. Kuvveti ve nefesi hemen hemen eski halini bulmuştu. Bir gün abisiyle idman yaparken birden karşısında eski ustası Küçük Hüseyin Pehlivan'ı buldu. Küçük Hüseyin Pehlivan bir ağacın altına oturmuş onun idmanını seyrediyordu. Kurtdereli bunu fark edince hemen idmanını bırakarak ustasının yanına gelip elini öptü. Aralarında geçen hoşbeşten sonra ustası ona bir güreşten bahsetti ve güreş yapılacağından söz etti. Tabii bu güreş yerine gitmek Kurtdereli Mehmet Pehlivan için bir azim haline geldi, bir iddia haline geldi. Kendini orada görmek istiyordu. Nihayet güreş yerine bir gün önce varmışlar ve bir hanada inmişlerdi. Kurtdereli söylememekle beraber katrancının da gelmiş olmasını içinden dileyip duruyordu. Fakat bu dileği olmadı, katrancı güreşe gelmemişti. Kurtdereli ertesi gün iki baş pehlivanına tutmuş, bunların ikisini de kısa zamanlarda yenerek başı kurtarmıştı. Ustası onun çıkardığı güreşlerden çok memnun kalmıştı. Güreşten sonra da ona şu sözleri söyledi. Çok iyi güreştin Mehmet. Belki de eski halinden daha iyisin ha. Ezilmiş o imanın bütün alametleri silinmiş üzerinden. Bu sözleri de Kurtdereli'yi çok sevindirmişti. Çünkü ustasının hiçbir zaman yalan söylemediğini çok iyi biliyordu. Bundan sonra da daha birkaç yerde güreş tuttu. Hepsinde de galip geldi ama onun istediği katrancıydı. Onunla tutmak için yanıp tutuşuyordu. Ne var ki hiçbir yerde kendisine rastlayamıyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bu devresini kısaca şöyle anlatır.
1: Yeniden pehlivanlık hayatıma başladığım zaman bütün fazla yağlarım olduğu halde gene de eski halimden bir hayli fazlaydım. Bunu da kısmetimin bana dar gelmesinden anlıyordum. Bu durum karşısında ister istemez kendime yeni bir kısmet yaptırmak zorunda kaldım. Enseme gelince kilise direğine dönmüştü. Bir yandan bir yana çeviremiyordum. Okkamda yüzü geçmişti zaten. Balya, biga, manyas taraflarında durmadan güreş kovalıyordum. İçimden de bir yerde şu katrancıya rastlayayım diye dua edip duruyordum fakat bu dileğim bir türlü yerine gelmiyordu. Karşılaştığım pehlivanları rahatça yerden kesiyor, kaldırıp kaldırıp

Sırt üstü yere vuruyordum. Bu dolaşmaların arasında en mühim güreşimi cızlak denilen bir pehlivanla yaptım. Bu pehlivan öyle pek iri ve sallı bir kimse değil.

0: bir kat daha kuvvetlendirmişti. Ustam bile artık katrancının kolay kolay bana bir şey yapamayacağını söyleyip duruyordu. Şimdi gelelim meşhur çardak güreşine sevgili dinleyenler. Habire Kurtdereli Mehmet pehlivana ustası Küçük Hüseyin pehlivan vermişti. Çardak'ta Mevlevi Şeyhi Mustafa Daniş Efendioğlu'nu evlendiriyormuş. Bu vesileyle büyük pehlivan güreşleri tertip etmiş. Sanıyorum Koca Yusuf ile Adalı Halil pehlivanlar da oraya geleceklermiş. Şeyh Efendi güreşe pek meraklıdır. Zaten her yıl çardakta bir güreş tertipler. Buraya da memleketin en tanınmış pehlivanları mutlaka gelirler. Öyle sanıyorum ki katrancı Mehmet pehlivan da bu güreşe herhalde katılır. Onunla tutar kurdunu dökersin ha. Hem de Koca Yusuf gibi Adalı gibi büyük pehlivanları da görür. Onların yapacakları güreşlerden bir şeyler kaparsın ha.
1: Çardak nerede?
0: Gelibolu'nun tam karşısına düşer.
1: Ne zaman olacakmış bu güreş?
0: Tarihi henüz bilinmiyor ama bir buçuk ay kadar sonra olur sanıyorum.
2: Kurtdereli bu habere pek sevinmişti. Evet, ustasının yerden göğe kadar hakkı vardı. Hem katrancı ile kozunu paylaşabilecek, hem de Koca Yusuf gibi, Adalı Halil pehlivan gibi nanları dillere destan olan iki büyük pehlivanın güreşlerini seyredebilecekti. Bir taşla iki kuş vurmak diye ancak buna derlerdi. Kurtdereli bu haberi aldıktan sonra idmanlarını sıklaştırmıştı. Tam bu sırada yakın bir köyden bir güreş daveti aldı. Bu da bir düğün güreşiydi ve Kurtdereli oraya herhalde gitmeye karar verdi. Belli olmaz. Belki de orada katrancıyı bulur, çardak güreşini beklemeden kendisiyle hesaplaşırdı. Köye gelince ilk olarak baş pehlivan olarak kimlerin bulunduğunu sordu. Kendisine şu cevabı verdiler. Baş pehlivan olarak bir sen varsın, bir de Kepsutlu Çakır pehlivan. Kozunuzu aranızda paylaşacaksınız. Kurtdereli Mehmet pehlivan bu Kepsutlu Çakır pehlivanın şöhretini duymuş değildi. Fakat kendisini hiç görmemişti. Onun hakikaten kuvvetli ve usta bir pehlivan olduğunu söylemişlerdi kendisine. Güreşinin de kıvrak ve neşeli olduğunu ileri sürmüşlerdi. Herhalde kendisiyle tutmak zevkli bir şey olacaktı. Böylece aynı zamanda katrancı ile karşılaşmadan önce kendisini denemiş de olacaktı. Güreş yerinde onları birbirlerine tanıttılar. Kurtdereli onu nasıl ilk defa görüyorsa o da pek tabii olarak Kurtdereli'yi ilk defa görüyordu. Kepsutlu Çakır onun kadar uzun boylu değildi ama daha kalın ve daha okkalıydı. Kurtdereli'yi neşeli neşeli süzdükten sonra "Senden bana katrancı Mehmet pehlivan bahsetti." dedi. Bu söz Kurtdereli'nin hiç de hoşuna gitmemişti. Bununla beraber "Öyle mi?" diye karşılık verdi. "Elbet beni yendiğinde söylemiştir." diye ilave etti. "Daha başka şeyler de söyledi." dedi. "Ne dedi?" "Senin güreşi bırakmış olduğunu söyledi." "Neden bırakacakmışım? Ne bileyim ben." "Öyle söyledi işte. Kendisini bir yerde bulacak olursan bunu kendisine sorarsın." "Bulamıyorum ki." "Neden bulamazmışsın?" "Bulamıyorum işte." "İşte buna inanmam." "Abi neden inanmazmışsın? Yalan mı söylerim be?" "Öyle değil. Hani bir söz vardır. Arayan Mevlasını da bulurmuş belasını diye. Hani bana soracak olursan onu aramaktan da vazgeçmelisin." "Neden?" "Bana anlattıklarına bakılacak olursa onun güreşi sana ağır gelir. Allah selamet versin, katrancı sert bir pehlivandır. Onunla bir iki güreşim var. İnsaf nedir bilmez. Karşısındaki gençmiş, körpeymiş, bakmaz, ezer adamı. Güreşte insaf nedir bilmez."
1: "Beni pek mi körpe buluyorsun?"
0: "Hani sen de amma alınganmışsın ha. Elbet bizlere göre körpe sayılırsın. Daha kaç yaşındasın ki? Ben senin yaşındayken destelerde dolaşırdım."
1: "Orası belli olmaz."
0: "Ama merak etme. Ben onun gibi değilim. Hasmımı ezmeye değil, yemeye bakarım."
2: Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin sonuna geldik. Bakalım bu çetin güreş sonucu ne olacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
3: Er Meydanı.

0: Koç. Kurt Dereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

yine bir Semerkant sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda da Allahü Teala'ya tevekkül, Cenab-ı Allah'a dayanma, Allahü Teala'ya güvenme ve bunu kalbiyle hissettiği gibi amelleriyle de, fiilleriyle de bunu yapma, fiillerine de yansıtma konularını işleyeceğiz. Elbette Cenab-ı Allah katında en kıymetli, en değerli şey kulun imanıdır. Bir insanın yaptığı fiillerden, yaptığı amellerden, Allahü Teala'nın razı ve memnun olduğu, hoşnut olduğu işlerin başında kulun imanı gelir. Allah-u Azimuşşan, eğer kulunda iman yoksa onun yapmış olduğu amellere kıymet ve değer vermez. Bir insan Rabbine iman etmemişse onun gönderdiği peygamberlere veya meleklere veya kitaplarına veyahut da kadere ya da ahiret gününe iman etmemişse, bunların tümüne veyahut da birine iman etmemişse o kişi imansız sayılır. İmansız olunca da Cenab-ı Allah katında onun yaptığı diğer iyi işlerin bir kıymeti, bir fazileti de yoktur. Cenab-ı Allah katında en değerli ve kıymetli olan şey imandır. O halde bizim yanımızda da, bizim cephemizde de en değerli, en kıymetli şey o olmalıdır. Ve biz hayatta en çok kıymet verdiğimiz, en çok değer verdiğimiz, en çok mesai harcadığımız şey de yine bu imanımız olmalıdır. Onun değerini iyi bilmeliyiz. Onu iyi muhafaza etmeliyiz. Yoksa bir hırsız gelir, onu çalar. Onu çalacak olan da şeytandır. Şeytan ve nefis devamlı insan için hazırda bekleyen iki düşmandır. Nasıl ki biri birine düşmanlık yapsa, zarar vermek istediğine, bir boşluğunu, bir açık yerini, bir gafletini yakalamak ister ve onu gafil bulduğu bir sahada, gafil bulduğu bir noktada onu avlar. Ona zarar vermekten geri durmaz. Şeytan da böyledir. Sürekli olarak biz uyuruz ama şeytan uyumaz. 24 saat insanı avlamak için, gafil avlamak için insanın zayıf noktasını bekler. Ve o zayıf noktasını gördüğünde ona zarar vermek için bir an dahi geri durmaz. Halbuki insanoğlu şeytana zarar verecek nice fiiller vardır. Şeytana fırsat vermeyecek nice ameller vardır. İnsanoğlu onları es geçer. İnsanoğlu onları belki yapmaz. Ama şeytanın bizim üzerimize yakaladığı bir fırsat olursa onu muhakkak bizim aleyhimize değerlendirecektir. O halde biz bu değerli imanı, bu yüce imanımızı şeytana kaptırmamak ve imansız olmamak için de çok büyük gayret sarf etmeliyiz, özen göstermeliyiz. En değerli bir eşyamızı, bir altınımızı, bir servetimizi muhafaza etmek için ne kadar çok önlem alırız. Bunun için gereken harcamayı, gereken masrafı hiç göz önünde dahi bulundurmayız. Onun gibi hatta daha değerli imanımızın muhafazası için de yatırım yapmalı. İmanımızın muhafazası için gayretli olmalı. Onu hırsıza, şeytana kaptırmamak için son derece uyanık ve azimli olmamız gerekir. İmanımız çok değerlidir ve bu imanımızı biz hiçbir şeye değişmeyiz. En değerli, en kıymetli şey imanımızdır. Bunun içindir ki bizden önce hayatlarını gıptayla, imrenerek andığımız, anlattığımız büyüklerimiz bu vatanda, bu din yolunda, bu iman yolunda, bu hak yolunda şehit olan, mücadele eden geçmişlerimiz, büyüklerimiz, atalarımız, ecdadımız bugün iftiharla yad ediliyor. Onlar gerçekten kendi heveslerini, kendi gençliklerini, kendi arzu ve isteklerini, kendi hedeflerini ve kendi hayatlarını bir kenara bırakarak yüce Rabbimizin mukaddes saydığı bu değerler uğruna en sevdiği şeyleri en son canına varıncaya kadar göz kırpmadan verebilmişler. Bunların hepsi bir iman mücadelesidir. Mukaddesat mücadelesidir. O halde bizlere de bu imanımızın korunması, yaşanması, yaşatılması için bir takım görevler, vazifeler düşüyor. Bir takım fedakarlıklardan kaçınmamamız gerekiyor. Bu iman bu kadar değerli olduğu için geçmiş büyüklerimiz onun uğruna canlarını vermişler, şehit olmuşlar. İman bu kadar değerliyse madem,
ki öyledir. O halde imanla alakalı olan her şey de o kadar değerli ve kıymetlidir. İşte onlardan biri de tevekkül konusudur. Tevekkül demek Allah-u Teala'ya dayanmak. Yani Cenab-ı Allah'a kulun güvenmesi demek. Kim Allah-u Teala'ya güvenir? İman eden güvenir. Kim güvenmez? İmanı olmayan güvenmez. O halde imanla tevekkül, Cenab-ı Allah'a dayanmak aynı şeydir. O da tevekkül de imanla alakalı olduğu için ona da son derece önem vermek, tevekkülü iyi anlamak ve tevekkülden Allah-u Teala'ya dayanıp ve güvenmekten bir an dahi sapmamak gerekir. Ebu Talip Mekki Hazretleri Kutul Kulüp isimli eserinde bu konuya genişçe bir yer ayırmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala bütün müminlere tevekkülü emretmiştir ve Yüce Allah tevekkül etmeyi imanla birlikte zikretmiş. Bu tevekkülle imanın aynı şey olduğunu gösteriyor. Çünkü her işe vekil olan Yüce Allah'a güvenmek Allah-u Teala'ya imandan kaynaklanıyor. Şu halde tevekkül imanın hakikatine ulaşmaktan meydana geliyor. Ve tevekkülün hakikatine ulaşan bir kul da imanında kuvvet sahibi olmuş demektir. Elbette ehli sünnet inancında şu da vardır. Günahkar olan bir müminle Allah-u Teala'nın dostu olan, velisi olan bir müminin imanının hakikati, imanının aslı, imanının temeli aynıdır. O da iman etmiştir, o da iman etmiştir. Ama arada mühim bir fark vardır. O mühim bir fark da o imanın amele yansımasıdır. O imanın nurudur. O imanın güzel ahlak olarak ortaya çıkışındadır. İşte birinde o iman son derece güzel ahlak olarak, güzel fiiller, güzel davranışlar olarak imanının nuru ortaya çıkar. Kendi ondan istifade ettiği gibi çevresindeki binlerce insan da ondan istifade eder. Bu velilerin, sadıkların, salih müminlerin imanıdır. Ama günahkar bir mümine gelince onun imanı eğer ameline yansımıyorsa, onun imanının nuru fiillerinde ortaya çıkmıyorsa, o iman sadece kendisinde vardır ama etrafına fayda dahi veremez bir haldedir. Onun için salih amellere dikkat etmek gerekir ve imana zarar veren bütün fiilleri, bütün davranışları, bütün itikatları da imanın çevresinden uzaklaştırmak gerekir. İşte tevekkül de tevekkül sahibi olan bir mümin ve bu her insanın, her kulun da Cenab-ı Allah'a tevekkülü farklıdır. Tevekkülünde, samimiyetinde, üst seviyede olan, zirvede olan bir insanın imanı da yakın bir imandır. Yani imanı kesinleşmiş, imanı sabitleşmiş, Allah-u Teala'ya olan imanında ve inancında sadakati üst noktada olan bir mümindir. Allah-u Teala tevekkül eden kullarını sevdiğini bildirdikten sonra söz ve fiille de Yüce Rabbimiz kendisine tevekkül edilmesini emretmiştir. Ve Cenab-ı Allah bir takım ayetlerde şöyle buyuruyor. De ki o Allah Rahmandır. Biz ona iman ettik ve kendisine güvendik, tevekkül ettik. Yüce Allah burada hemen imanla tevekkülü yan yana getirmiştir. Ve bu ayette tevekkülle imanın aynı şey olduğunu gösteriyor. Yüce Rabbimiz tevekkülü emrettikten sonra şöyle de buyurmuştur. Allah'a tevekkül edin, güvenip dayanın. Eğer müminseniz böyle yapın. Eğer Müslümansanız Allah-u Teala'ya tevekkül edin. Bu da yine imanla tevekkülün aynı şey olduğunu gösteren bir ayet-i cellidir. Yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Musa şöyle dedi. Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz o zaman siz Allah'a tevekkül edin. Ona dayanıp güvenin. Eğer gerçekten Müslümansanız böyle yapın buyuruyor. Tevekkül sahibi olan kullar Allah-u Teala'nın bu dünyadaki bütün işlerine yettiğini ve işlerini ona havale ettiklerinden Yüce Rabbimizin kendilerini kötülüklerden koruduğu da kimselerdir. Yüce Rabbimiz ayeti cellede şöyle buyuruyor mealen. Allah kuluna kafi değil midir? Ben işimi Allah'a havale ediyorum.
Muhakkak ki Allah kullarını en iyi görendir. Allah onların kurduğu tuzakların kötülüklerinden onu korudu. Bu manada tevekkülle alakalı, tevekkül edenlerin Cenab-ı Allah'ın himayesinde olduğuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i celile vardır. İnsan şunu da bir düşünmeli. Diyelim ki bir konuda bir davası olan, o davasını yürütmek için son derece maharetli bir avukat tutsa, o avukat da girmiş olduğu davaları hep kazanan, hiç kaybetmeyen, son derece işini iyi yapan bir avukat olsa, böyle bir insan davasında ne kadar rahat eder? Çünkü öyle bir avukatım var ki, öyle bir kişiye ben işlerimi havale ettim ki, o havale ettiğim, işini havale ettiğim kişi kesinlikle dava kaybetmemiştir der ve ne kadar rahat eder. Bir de düşünelim ki kul Rabbine dayanması, Rabbine güvenmesi, yani işlerini Rabbine havale etmesi ve bunu gerçekten kalben inandığı gibi fiilen de bunu göstermesi son derece önemlidir. Böyle bir kul da artık rahat etmeli. İman olarak, itikad olarak rahatlamalıdır. Bu da tevekkülün kişinin kendisine vereceği bir menfaattir. Sahabe-i kiram efendilerimizden biri şöyle anlatıyor. Tevekkül, tevhid anlayışını nizama koyan ve işin özünü bünyesinde toplayan bir şeydir. Geçmiş büyüklerden biri ise şöyle naklediyor. Basralı abidlerden birini vefatından sonra rüyamda gördüm. Kendisine Allah-u Teala'nın sana karşı muamelesi nasıl oldu diye sordum. O şöyle cevap verdi. Rabbim beni bağışladı ve cennetine koydu. Ben ona sordum. Hangi amellere daha fazla sevap verildiğini gördün? Cevaben dedi ki, Allah-u Teala'ya tevekkül etmek ve emeli kısa tutmak. Sen de bu ikisine sarıl dedi. Ebu Derda radıyallahu ansa şöyle naklediyor. İmanın en üst noktası ihlas, tevekkül ve Rabbül Alemine tam bir teslimiyettir. İşte burada daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi kulun imanındaki sadakati, tevekkülündeki samimiyeti, Rabbine güvenmesi, en çok sevabı kazandığı nokta bunlardır. Bakıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra halife olan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok müjdesine mazhar olan Hazreti Ebubekir Efendimizin bu kadar üstün, bu kadar sevaba, Cenab-ı Allah katında ve Peygamber Efendimizin katında bu kadar yakınlığa ve dereceye sahip olmasındaki en önemli nokta imanının kuvvetli, imanındaki sadakatin kuvvetli olmasındandır. Tevekkülünün çok olmasındandır. İnsan hayır yapar, sevap kazanır. Namaz kılar, sevap kazanır. Bütün fiilleri, hayır amellerini yaptığında sevap kazanır. Ama sevap kazandığı en büyük nokta ise kişinin imanıyla alakalı olan noktalardır. Çünkü en önemli şey imandır. O halde imanın çerçevesinde yapılan bütün fiiller, kalbi sadakatlerin hepsi de kula çok büyük menfaat getirir. Ve o kadar büyük bir menfaat, o kadar büyük bir sevap getirir ki onun sevabı şu kadardır, bu kadardır denilmez. O nihayetsiz, ölçülemeyecek derecede büyük bir fazilete sahiptir. İşte bakıyoruz ki bir kulun Cenab-ı Allah katındaki gerektiği kadar farz ibadetlerini, sünnetini, vacibini, hatta nafilelerini yerine getirdikten sonra çok çok fazlaca nafile ibadetleri belki yoktur. Ama Allah-u Teala'ya karşı olan tevekkülü, samimiyeti o kadar üst noktadadır ki Cenab-ı Allah katında derecelerini yükseltir. Allah-u Teala onun amelinden, onun o inancından son derece razı olur ve ona nihayetsiz sevaplar ihsan eder. Lokman aleyhisselam oğluna tavsiye ederken şunları söylemiştir. Allah'a tevekkül etmek ona imanın esaslarındandır. Yüce Allah'a tevekkül etmek kulu Rabbine sevdirir. İşleri Allah-u Teala'ya havale etmek Allah-u Teala'nın kulunu doğru yola iletmesinden ileri gelir.
kul Allahü Teala'nın hidayeti ve yardımı sayesinde onun rızasına uygun hareket eder. Kulun Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket etmesi kendisine ilahi ikram ve ihsanlarını kazandırır. Her kim yüce Allah'a tevekkül eder, onun takdirine teslim olur ve işlerini ona havale eder, İlahi takdirine razı olursa dinini ayakta tutmuş, kendini hayra adamış ve kulun işini güzelleştirecek güzel ahlakları elde etmiş olur buyuruyor. Yine ariflerin büyüklerinden Ebu Muhammed Sehil rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir: bütün ilimler kulluğun bir bölümüdür. Kulluğun tamamı takvanın bir bölümüdür. Takvanın tamamı zühdün bir bölümüdür. Zühdün tamamı da tevekkülün bir bölümüdür. Yani kulun yaptığı amellerin, kulluğun, hatta tevekkülün daha üst zirvesi olan zühdün, hepsinin üstü ise Allahü Teala'ya tevekkül etmek, ona güvenmek ve işleri ona havale etmektir. Tabii bu yüce Rabbine işlerini havale etmek deyince şunu belirtmekte, sık sık hatırlatmakta fayda var. Zahiri tedbirleri, kul olarak üzerine vazife olarak yapması gereken zahiri tedbirleri de aldıktan sonra. Yani burada şu çok önemli. Bir çiftçi düşünelim. Tarlaya bir şey ekecek ve oradan bir mahsul bekleyecek. Bu imanı kuvvetli, sadakatli bir mümin. Elbette Allahü Teala'ya tevekkül edecek. İşini Rabbine havale edecek. Ama işini Rabbine havale etmesi, ona dayanıp güvenmesi de ne şekilde olacak? Zahiren bir kul olarak Cenab-ı Allah'ın adeti gereği, yani adetullah gereği yapması gereken işleri yaptıktan sonra ve onları yaparken Allahü Teala'ya tevekkül edecek. Elbette bir tohum toprakla buluşmadan, suyla buluşmadan, onun gelişmesi ve yetişmesi için, yeşermesi için yapılması lazım olan işlemleri yerine getirmeden, Rabbim ben sana tevekkül ettim, sen ya verirsin ya vermezsin diyemez. Elbette adetullahın gereği odur ki o tohum toprakla buluşacak, ne kadar derinliğe ekilecekse ekilecek, suyla buluşacak, güneşle buluşacak, havayla temas edecek ve yeri geldiğinde Cenab-ı Allah onu çıkartacak. Elbette böyle bir çiftçi tohumu tarlaya eker, yapılması gereken ziraat yönünden işlemleri üzerinde uygular, zamanı geldiğinde sular, ondan sonra işi Rabbine havale eder. Ey Rabbim, sen dilersen verirsin, dilersen vermezsin der. Ama kendisi de bir kul olarak adetullah gereği yapması gereken fiilleri de yapmalıdır. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyenler, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Aradan önce Allahü Teala'ya tevekkül etmekten, onun üstünlüğünden ve Cenab-ı Allah'a güvenen kulun Allahü Teala'ya hamd ettiğini ve kullara da teşekkür etmesini Allahü Teala'nın emri olduğu için yerine getirdiğini ifade etmiştik. Yine o tevekkül eden kulların sıfatları, onların üstün ahlakları anlatılırken buyruluyor ki Allahü Teala'ya tevekkülü kuvvetli olan Allahü Teala'nın dostudur. Yani velilerdir. Allahü Teala'nın dostluğunu kazanan veliler, imanı yakine ulaşan, kesin imana ulaşan o Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de methettiği dostları nimetler karşısında ve sıkıntılar karşısında onların imanlarında ve tevekküllerinde azıcık bir sapma dahi meydana gelmez. Gerçekte velilere çok büyük dünyevi nimetler verildiği zamanki halleriyle, kalbi durumları ve imani durumlarıyla çok büyük zarara uğradıkları, ellerindeki bütün malları kaybettikleri zamandaki kalbi durumları aynıdır. Allahü Teala'ya olan tevekkülleri ve sadakatleri aynıdır. Ama imanı zayıf olan, tevekkülü zayıf olan insanlarsa Allahü Teala bazı çetin imtihanlar geçirdiğinde hemen Allahü Teala'nın hükmüne ve takdirine kızan, ona razı olmayan bir tavır ve fiil içerisine giriyor. Halbuki bunlar olmamalı. Veren de odur, alan da odur. Hükmünü iyi anlayıp iyi kavramalı. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onları selametle karaya ulaştırdığında hemen şirk koşmaya başladılar. Bu ayetin tefsirinde alimler şöyle diyor: onlar, o imanı zayıf olan kimseler, Allahü Teala'yı unuttular ve kurtarıcı olarak kaptanı görerek kaptan çok maharetliydi dediler. Burada da insanların içerisine düştüğü kalbinin zayıf olma durumunu ifade ediyor. Kulun Cenab-ı Allah'tan başka bir kurtarıcısının olmadığını anladığında, denizin ortasında bir gemi giderken fırtına ve dalgalar içerisinde yolcular ve gemi çaresiz yüzüyor. Gemi dalgaların içerisine girip çıkıyor. Burada kulların Yüce Rabbinden başka bir kurtarıcısı, el açıp yalvaracakları kimseleri yok. Allahü Teala'ya insanoğlu dua ediyor: Ya Rabbi, bizi bu sıkıntıdan kurtar. Senden başka kurtarıcımız yok diye. Allahü Teala da onları rahmetiyle, mağfiretiyle muamele ediyor. Onları içerisinde bulunduğu elim durumdan, ızdıraplı halden kurtarıyor. Selamete kavuşunca hemen imanlarındaki gevşeklik baş gösteriyor. Ya kaptan ne kadar çok maharetliydi. Nasıl gemiye bir manevra yaptırdı da bizi şöyle kurtardı deyiveriyor. Ve Allahü Teala'ya karşı olan imanını hemen unutuveriyor. Ona nasıl yalvardığını unutuveriyor. Bu da insanın amelinde, inancında ne kadar geri olduğunu gösteren örneklerden biridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: eğer Allahü Teala'ya layıkıyla tevekkül ederseniz, size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verir. O kuşlar sabahları karınları boş olarak yuvalarından çıkarlar, akşam tok olarak yuvalarına dönerler. Allahü Teala'yı hakkıyla tanısaydınız, dualarınızla dağlar eriyip giderdi buyuruyor. İsa aleyhisselamın şöyle buyurduğu anlatılıyor: kuşlara bakın, onlar ne ekip biçiyorlar ne de biriktiriyorlar. Allahü Teala onları gün be gün rızıklandırıyor. Eğer siz bizim karınlarımız kuşlarınkinden daha büyüktür derseniz, o zaman da büyükbaş hayvanlara bakın. Allahü Teala onlara nasıl rızık veriyor? Onların midelerini nasıl doyuruyor? Evet, bütün kainat hikmetlerle dolu. Bütün kainat ibretlerle dolu. Allahü Teala bize kainata, yaratılanlara bakıp tefekkür etmeyi,

almayı emrediyor. Cenab-ı Allah koca koca hayvanlar yaratmış. Küçücük hayvanlar da yaratmış. Kimi hayvanlar yırtıcı, kimi hayvanlar zayıf, kimi hayvanlar güçlü, kimi hayvanlar orta halli, kimi hayvanlar suların altında yaşıyor, kimisi için suyun altı ölüm sebebi oluyor. Kimi hayvanlar toprağın içinde yaşıyor, kimi hayvanlar havada uçuyor, kimi hayvanlar koşarak, kimi hayvanlar sürünerek, her bir hayvanın şekli, yaşam koşulları farklı. Bir hayvan için bir durum hayatta kalma sebebiyken başka bir hayvan için ölüm sebebi olabiliyor. Bütün bunlarda kul Rabbinin hikmetini ve büyüklüğünü görmeli. Eğer bunu göremiyorsa kainata bomboş bir gözle bakıyor demektir. Bakıyoruz ki Allahü Teala'nın büyük yarattığı filler, balinalar, bufalolar, ormanlarda gezen o hayvanlar, milyonlarca hayvanat, onlar da insan alemi gibi, onlar da bir alem. İnsanoğlu karnını doyurabilmek için o kadar aklını kullanıyor, mücadeleler veriyor. Bütün bu mücadeleler sonucu aklını, fikrini, becerisini kullanarak kendisini doyuruyor. Ama hayvanlar akılları olmadığı halde Cenab-ı Allah onları da doyuruyor. Onların da bir meslekleri, sanatları olmadığı halde Cenab-ı Allah onları da sevk ve idare ediyor. O filleri Cenab-ı Allah, o koca mideli hayvanları nasıl doyuruyor? O balinalar denizlerde nasıl rızıklandırılıyor? O sürüler halinde dolaşan bufalolar, yırtıcı hayvanlar, onların karınları, mideleri nasıl doyuyor? Cenab-ı Allah onları nasıl rızıklandırıyor? Allahü Teala onların doyurulma işini insanlara verse, insanoğlu onun altından kalkamaz. O adaleti sağlayamaz. Ama Allahü Teala'nın hükmü, adaleti, sevk ve idaresi o kadar güzel ki, o kadar hikmetlerle dolu ki, Cenab-ı Allah hepsini de rızıklandırıyor. Bütün bunları ibretle okuyabilmek ve bunlardan ders çıkarabilmek çok önemlidir. Yine buyruluyor ki, tevekkülün başı, kulun Allahü Teala'ya dayanıp güvenmesi. Gerçekten Allahü Teala'ya güvenip tevekkül eden kul kimseye eziyet etmez. Başına gelen durumları halktan insanlara şikayet etmez. İşime mani oldu diye insanların hiçbirini kınamaz. Çünkü o vermenin de engellemenin de yalnız Allahü Teala'dan olduğunu bilir. Bu da onu başkasıyla uğraşmaktan alıkoyar. Elbette Allahü Teala'nın müsaade ettiği ölçüde kul bir takım haklarını arayabilir. Hakkı aramak, o da Allahü Teala'nın emridir. Ama hak ararken de Cenab-ı Allah'a tevekkülden, başına gelenlerin onun takdiriyle olduğunu bilmekten de geri kalmamalıdır. Elbette bir öğrenci imtihanı kazanmak için gayret edecektir, çalışacaktır, bir takım sebeplere sarılacaktır. Ama imtihanı kazanamadı diye de karamsarlık içerisine girmeyecek, bunalımlar içerisine girmeyecek ve kendisine, hem bedenine, hem sıhhatine, hem de ahiretine zarar verecek şekilde üzüntüye girmeyecek. Elbette başarılı olmak için gayret içerisine girecek, çalışacak, tedbirini alacak. Ama bazen şu da vardır ki insan çalıştığı halde, tedbirini aldığı halde bir işte muvaffak olamayabiliyor. Buna da hazırlıklı olmalı. Bu iş dünyasında da böyledir. Hayatta da böyledir. Her şeyde bir hikmet vardır dedik ya. Bazı insan vardır ki çok çalışır, çok yorulur, çok terler ama az kazanır. Bazı insanlar da vardır ki az çalışır, az gayret eder ama çok kazanır. Çalışması azdır ama kazancı çoktur. Bazısının da çalışması çoktur, kazancı azdır. Hangi kazanç? Bu zahiri kazanç. Ama manevi kazancın ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Cenab-ı Allah bir kulunun

zahiren dünyevi nimetler olarak az kazanmasını takdir eder ama Cenab-ı Allah'ın muradı onun manevi kazanç elde etmesidir. Mesela bizden önce Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden, şehit düşen ecdadımıza baktığımızda onlar zahiren kaybetmişler. Neyini kaybetmişler? En insanın kıymet verdiği hayatlarını kaybetmişler. Ama biz onlara kaybetmiş diyebilir miyiz? Onlar kazanmışlar. Neyi kazanmışlar? Şehitlik mertebesini kazanmışlar. Zahiren bir insan bir şeyi yitirdi olarak görünebilir. Ama o hakikatte yitirenlerden değildir. Cenab-ı Allah o şehitler için onları ölüler demeyin buyuruyor Cenab-ı Allah. Bakın Allah-u Teala ne kadar seviyor, ne kadar kıymet veriyor. Bunun gibi mal da böyledir. Bazen insan bir takım mal kaybedebilir, zahiri nimetlerde bazı sıkıntıya girebilir ama o sıkıntıya girdiği noktada onun manevi kazanımları çoktur. İnsanoğlu bunları anlayamaz. Ama şu vardır, insan üzülebilir. Bazı üzücü hadiseler karşısında üzüntü duyabilir. Üzülmek Allah-u Teala'nın insana verdiği rahmetten, merhametten dolayıdır. Elbette biri hastalandığında insan üzülür. İnsanın bir yakını, bir evladı vefat ettiğinde insan üzülür. Üzülmek ayrı şeydir. Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermemek, ona itiraz etmek ayrı şeylerdir. Yine ariflerden büyük bir zat şöyle anlatıyor: bütün kullar Rablerinden gelen rızkı yerler. Fakat rızka ulaşma noktasında birbirlerinden ayrılırlar. Onlardan kimisi rızkını zillet içinde yer. Kimisi rızkını sıkıntı ve meşakkat içinde yer. Kimisi rızkını beklentiyle yerken, kimisi de rızkını bir sıkıntı çekmeden, beklentiye girmeden ve zillete düşmeden izzet ve şeref içinde yer. Rızkını zillet içinde yiyenler dilencilerdir. Bunlar insanların ellerine bakar dururlar ve insanların önünde zillete düşerler. Rızıklarını sıkıntı ve meşakkat içinde yiyenler de tevekkül ehli olmayan ziraatçılardır. Bunlar da tevekkül ehli olmadıklarından sıkıntı ve zorluk içinde kazandıklarını kazanırlar. Rızıklarını beklenti içinde yiyenler tevekkül ehli olmayan tüccarlardır. Tevekkül ehli olmayan bu tüccarlar mallarını satmayı bekler dururken hep onun üzüntüsünü çeker. Bu arada kalpleri yorgun düşer. Müşteri beklemenin sıkıntısıyla yorulur giderler. Rızıklarını bir sıkıntı çekmeden, beklentiye girmeden ve zillete düşmeden izzet ve şeref içinde yiyenlerse velilerdir. Onlar sadece her şeye hükmü geçen Yüce Allah'ın lütfunu gözler ve kısmetlerini izzetle Allah-u Teala'nın kudret elinden alırlar. Bu mühim bir meseledir. Şunu iyi anlamak gerekir ki elbette çalışmak vardır. Ticaretle uğraşacak bir insan müşterisine mal satmak için de gayret edecek. Ama bunu yaparken tevekkül ehli olacak. Tevekkülü unutmayacak. Ticaret yapamadım diye de kendini yiyip bitirmeyecek. İntihara kalkışmayacak. Kendisini ve ailesini harap etmeyecek. Evet, talep eder ki, gönül ister ki daha fazla kâr etsin. Ama gerekli mesaiyi ve tedbiri aldığı halde yine de olmuyorsa bunda da bir hayır vardır demesini de bilmeli. Ama bunu demezse, ilahi takdiri hiç gözünün önüne getirmezse kendisini yer bitirir. Ve eline de yine Cenab-ı Allah'ın takdir ettiğinden başkası geçmez. Zararı çabası olur. Elbette peygamberler de çalışmışlar. Her biri bir sanatla uğraşmış. Kimi peygamberler marangozluk yapmış. Kimi peygamberler terzilik yapmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ticaretle uğraşmış. Elbette bunlar meşru sanatlardır, meşru kazançlardır. Ama bunları yaparken tevekkülden uzak olmamak gerekir. Amir bin Abdullah rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: Yüce Allah'ın kitabında 3 ayet-i kerime okudum.
İçine düştüğüm zor durumlarda çözüm için onlardan çok istifade ettim. Bunların ilki şu ayeti kerimedir. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, bu zararı kendisinden başka giderecek hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, onun ihsanını çevirecek hiç kimse yoktur. Diyor, bu ayeti okuduktan sonra kendi kendime şöyle dedim. Eğer Allah-u Teala bana bir zarar vermek isterse, kimse bana bir fayda vermez. Eğer o bana bir şey murad etmezse, hiçbir güç ona engel olamaz. Çok istifade ettiğim diğer bir ayet de şudur. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bu ayeti de okuyunca devamlı Allah-u Teala'yı zikrederek başkalarını anma derdinden kurtuldum. Çok istifade ettiğim diğer bir ayet de şudur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bu ayeti okuduktan sonra da hiçbir zaman rızık tasasına düşmedim ve sürekli huzur içinde oldum diyor. Bütün bunlardan gördüğümüz o ki bazı ayetler insanın hastalığına, insanın problemine, sıkıntısına daha can alıcı ilaç olacak niteliktedir. Çünkü onun o noktada sıkıntısı çoktur. Eğer bir insanın tevekkül noktasında Allah-u Teala'ya dayanmak ve güvenme konusunda eğer zaafı varsa, bu ayetler ona şifa olur, ona ilaç olur. Görülüyor ki veren de odur, alan da odur. Onun vermeyi takdir ettiğine kimse engel olamaz, vermemeyi takdir ettiğine de vermeye kimsenin gücü yetmez. Yine tevekkül ehli Allah dostları şu hususa da dikkat çekiyorlar. Bir kul Allah-u Teala'ya tevekkül ederken şuna dikkat etmeli. Gerçek tevekkül güveni sağlamak için olmamalı. Yani kul tevekkül etmeli fakat tevekkülüne bakmamalıdır. Çünkü tevekküle güvenen kimsenin anlayışına göre tevekkül sayesinde Allah-u Teala kulunun işlerine kafi gelir, hastalığına şifa verir ve kendisini kötülüklerden korur. İşte bu arif zat tevekküle böyle bakmayı gerçek tevekkül için kaçınılması gereken bir şey görmüştür. Böyle olursa kul sadece kendisine vekil yaptığı yüce Rabbine nazar eder. Burada anlatılan şu ki, evet dedik ki Allah-u Teala'ya tevekkül eden, ona dayanan, ona güvenen Allah-u Teala onun işlerine kafi gelir. Onun işlerini yoluna koyar. Onun atmış olduğu adımlarda Allah-u Teala'nın izniyle adım atar. Tevekkül eden kul Allah-u Teala'ya tevekkül ederken bu türlü maddi menfaatler görmek için tevekkül etmemeli. Yani ben Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim de niye? Şu hastalığım gitsin, işte şu işim yoluna girsin. Bu niyetle de olmamalı. Allah-u Teala'ya tevekkül Rabbimizin azametinden, büyüklüğünden, Allah-u Teala'nın kudretinin çokluğundan olmalı ve Allah rızası için olmalı. Allah-u Teala'dan haya ettiği için, Allah-u Teala'nın büyüklüğünü kalbinde bütün zerrelerinde hissettiği için Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. Yani bir kul namaz kılarken, ibadet ederken niye yapar o ibadeti? Allah razı olsun diye. Ama ibadeti yaparken bir takım maddi menfaatleri yerine gelsin diye o niyetle ibadetini yaparsa da o ibadetten fayda görmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, oruç tutun, sıhhat bulun. Elbette oruç tutan bir insana Cenab-ı Allah bedenine de sıhhat verir. Ama kul, ya biraz oruç tutayım da şu işte biraz zayıflayayım veyahut da hastalığım iyi olsun diye oruç tutmamalı. Allah-u Teala'nın emri olduğu için orucu tutarsa onlar da zaten yerine gelir. Ama sadece maddi menfaatleri göz önünde bulundurarak orucunu tutarsa da ondan bir fayda görmez. Tevekkül de öyledir. Ya ben Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim de şu şu şu işlerim yoluna girsin, bu niyetle olmamalı. Allah-u Teala'ya tevekkülü ona olan inancından, Allah-u Teala'nın azametinin büyüklüğünden, her işinde Allah-u Teala'nın kuvvet ve kudret sahibi olduğundan Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 22 Eylül 2026 ve 11 Rebiülahir 1448 günlerden Salı son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım programımıza. Gündemde ne var? Gündemde öncelikle tabi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Marşı'nda New York'taki temasları var, ama onun öncesinde bugün sabah saatlerinde, galiba sabah 8 sularında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen bir hadise vardı, elin bir hadise. Şimdi bu hadisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 sağır 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini, çocukla annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını belirtti. Saldırıda 11 öğrencinin yaralandığını ve yaralılardan da ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Çocuklarımızın güvenliği tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır," dedi. Ve tabii bundan sonra gereken tedbirler alınacağı ile ilgili çok şey söylendi. İki bakan oraya gitti. Ama bu kaç oldu? Şimdi biliyorsunuz daha önce Kahramanmaraş'ta yine menfur bir saldırı olmuş. Çok elim bir hadise meydana gelmişti. Yine hemen birkaç gün içerisinde Şanlıurfa'da böyle bir hadise meydana gelmiş. Yani son birkaç ay içerisinde okul içinde ya da okul önünde bu kadar sıklıkla olayın meydana gelmesi hakikaten ciddi bir alarm seviyesini işaret ediyor. Ki hep bunu herkes söylüyor, hepimizin söylediği bir şey. Daha önce biz hani haberci olarak yıllardır ajanslardan gelen, ajanslara düşen haber hep Amerika Birleşik Devletleri merkezli olur. Arada bir de Avrupa ülkelerinden bu tür haberler gelirdi. Amerika'da sürekli neredeyse her ay ya da birkaç hafta arayla meydana gelen hadiselerdendi.

0: vakayı adiyeden olmuştu neredeyse orada. Bir öğrenci evinde işte babasının annesinin silahını alır gider, okulu basar, 8-10 kişiyi öldürür, birkaç kişiyi yaralar, ya kaçar ya da kendisini intihar ederdi. Biz tabii bunu hep böyle çok uzak ihtimal olarak görürdük. Demek ki görmüşüz. Sanki bize yansımaları olmayacakmış gibi, sanki bizim ülkemizde, bizim okullarımızda böyle bir hadise yaşanmayacakmış gibi mi davrandık bilemiyorum. Gerek aileler açısından, gerekse ilgili kurumlar açısından bakıldığında. Şimdi tedbirler alınıyor. Mesela bütün o önceki saldırılardan sonra biliyorsunuz, okulların önlerinde hem sivil hem de resmi kıyafetli efendim emniyet güçleri hem orada sabit duruyorlar ve sık sık devriye görevi yapıyorlar. Okullara artık böyle silah sokmanın çok zor olduğunu biliyoruz ama demek ki silah sokmuyor ama kapının önünde bekliyor. Hadi bir sokak ileride yapacaktır. Bizim başka tedbir almamız gerekiyor. Yani şimdi okulun önünde alacağımız tedbir, okulun içinde alacağımız tedbirler adeta sivrisineği öldürmek gibi. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Bu çocukları bu hale ne getiriyor? Yani yıllarca çok uzak ihtimalli olarak gördüğümüz Amerika'daki çocukları çıldırtan neyse, sanki bizim çocukları hiç çıldırtmayacakmış gibi mi düşündük? 14-15 yaşındaki, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklar bu hale nasıl geliyor? Annesinin, babasının, dedesinin silahını alma noktasına nasıl gelebiliyorlar? Onları tetikleyen, motive eden güç ne? Seyrettikleri filmler mi, diziler mi, oynadıkları oyunlar mı? Herhalde daha çok oyunlar göze batıyor. Öncelikli olarak bu oyunların yeniden bir kez daha ele alınması gerekecek. Daha büyük yaş grupları için diziler falan çok etkili bu noktada, bunu biliyoruz. Yıllardır bu konu hep konuşulur, tartışılır ve son günlerde de zaten Kurtlar Vadisi bu hususta epey öne çıktı. Tabii sadece Kurtlar Vadisi değil, bir günah keçisi olarak onu da söylememek lazım. Onunla birlikte o kadar çok dizi var ki. Mesela Magandaların diyelim ki düğün, dernek, asker uğurlamada havaya silah atması, ateş açması filan hep kınanır durur ve bunu medya organları, bütün bu dizileri yayınlayan kanallar da başta olmak üzere haber bültenlerinde bunu kınarlar, ayıplarlar. Bu çağda böyle bir kafa olur mu derler ama efendim bir A dizisinde, bir Güneydoğu ya da doğudaki herhangi bir dizide ya da batıda da olsa insanların elinden silah düşmez. Her türlü düğün, dernekte, dizilerin içerisinde havaya ateş açılır. Ondan sonra da niye ateş açılıyor? Hem gösteriyorsunuz, aklına sokuyorsunuz, hem de niye ateş açılıyor diyorsunuz. Bu da bir çelişki tabii ki. Yani bütün bu dizilerin, filmlerin, sosyal medya uygulamalarının ve özellikle de oyunların herhalde bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu tedbiri almak tabii devletin ilgili kurumlarının görevi. Ailelerin de çocukları bu noktada daha sıkı takip etmeleri, hangi oyunu oynuyorlar, bu oyunlarla nasıl etkileşim alıyorlar, nasıl etkileniyorlar, bu konularla ilgili çocuklarını takip etmeli. Son zamanlarda silaha efendim merak mı saldı, kendince bir takım silahlara bakıyor mu, nelere dikkat ediyor durumundaki değişimleri gözlemlemekte ailenin, okulda da herhalde öğretmenlerin, ilgili kişilerin görevi olsa gerek diyelim. Bugün burada böyle noktalayalım. Diğer gündem maddelerine yoksa sıra gelmeyecek.
1: Son baskı.
0: Hasan Öztürk'le başlayalım yazılarımıza. Türkiye Birleşmiş Milletler Marşı'nda New York'ta büyük etki üretiyor demiş Haberi'deki köşesinde. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısına katılmak için Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını takip etmeye devam ediyoruz. Size bir arka plan verelim. Öncelikle bugüne dair bir hatırlatma. Bugün Türkiye saatiyle 18.30 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması büyük etki oluşturuyor. Filistin ve Gazze meselesini gündemde tutan, farkındalık oluşturan lider Erdoğan yine Ukrayna Savaşı gibi çatışma alanlarına ilişkin öneri ve çabalarına dönük mesajları dikkatle takip ediliyor. Hele daha adil bir dünya mümkün diyerek başlattığı Dünya Beşten Büyüktür terkibi artık BM'de gündem maddesi olmuş durumda. BM'nin bu yılki teması güveni yeniden tesis etmek. güvenin yeniden tesis edilebilmesi için öncelikli olarak adil olmak gerekiyor. Yine BM yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra diğer ülkelerin de söz hakkı olması güveni yeniden tesis etmek için ön şart niteliğinde. O halde güvenin yeniden tesisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmaların merkeze oturduğu yeni bir tartışma başlayacak. Belki bu yıl olmaz ama önümüzdeki dönemde BM'nin güveni yeniden tesis etmek ve adil olmak adına yapısının değişmesi yönünde kararlar alınmasında öne açılacak. Dün Türkevi liderleri ağırladı. Vietnam Başbakanı'ndan Kosova Başbakanı'na birçok lider Türkevi'nde Erdoğan'la görüştü. O toplantıya katılanların genel izlenimi devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye'ye ve liderine olan güvenlerini büyük bir içtenlikle belirtmeleri. Bugün Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından hem BM binasında hem de Türkevi'nde lider diplomasisine devam edecek. Türkiye heyeti başta Cumhurbaşkanı olmak üzere New York'ta etki üretiyor dedik. Hem BM marşında hem diğer sosyal faaliyetlerde iş dünyasından siyasetçisine, hükümet üyesinden politikacısına, sivil toplum kuruluşlarına kadar Türkiye heyeti New York'ta farkındalık oluşturuyor. Evet, bakalım Türkiye haksızca uygulanan katsa yaptırımları ve F-35 programlarına geri dönüş gibi konular nasıl bir ilerleme olacak? Takipteyiz demiş Hasan Öztürk.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde diyor ki BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu New York'ta hava dünyanın genel görünümü gibi puslu. İnce ince gözyaşı misali yağan yağmur birkaç dakika içinde insanı sırılsıklam ediyor. Birleşmiş Milletler bu kez kaybettiği değerleri arıyor. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla toplanıyor. Peki ama gerçekte durum ne? BM'ye 16. kez hitap eden Erdoğan dışında samimiyetle küresel adalet arayan, çözüm öneren, aileyi çocukları korumalıyız diyen, iklim değişikliğiyle mücadelede takvime endeksi yol haritası çizen başka lider var mı? NATO Genelkurmay Başkanları Kopenhag'da düzenlenen toplantıda kolektif savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesine karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron mecliste temsil edilen partilerin liderlerini Rusya'nın hibrit tehdidi başlıklı güvenlik zirvesine davet etti. Başkan Trump Polonya'da kalıcı Amerikan üssü kurulacağını açıkladı. Almanya'da aşırı sağın yükselişi sürerken seçimler nedeniyle Birleşmiş Milletler programını iptal eden Şansölye Merz ağır siyasi yenilgiye uğradı. Alman Genelkurmay Başkanı Almanya ordusunu, sanayini ve sivil toplumunu olası bir askeri çatışmaya hazırlamalı dedi. Başkan Trump, BM için New York'a gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu belirtti. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alarak ekonomisini yok etme tehdidinde bulundu. İşgalci İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalına girerek kontrol noktası kurdu. Amerika, İsrail'e 2.8 milyar dolarlık aralarında MK-84 bombalarının da bulunduğu 60 bin adet mühimmatın sevkiyatına başladı. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Yerilahe Ceza Mahkemesi dediği İsrail Başbakanı katil Netanyahu, BM toplantısı için New York'a geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ise Amerika vize vermedi. Hürmüz ve Babül Mendeb Boğaz krizi, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı rafineri saldırısı nedeniyle dizel krizi başladı. Fransa'da dizel fiyatları 2.40 euroyu aşarak Avrupa'da rekor kırdı. Amerika'da benzin fiyatı 28 Şubat'ta İran'la başlayan çatışmaların ardından %50 artışla 4.47 dolara ulaştı. Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz stoklarının hedeflenen seviyenin altında kalması enerji güvenliği ve enflasyon endişelerini derinleştirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyaretinde birinci konu yapay zeka güvenlik bildirim sistemi olarak belirlendi. Ve listeye Birleşik Krallık'ın parçalanması tartışmaları, ABD-Kanada müttefikliğinin çökmesi, Avrupa Birliği'nin Kanada'da imtiyazlı ortaklık önermesi, tırmanan ticaret savaşları, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırma planı, Gazze ve Lübnan'da süren katliamlar, Afrika kıtasındaki liman ve enerji kaynaklarına dair emperyalist rekabet, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri böyle devam ediyor. Soru sizce dünya hangi kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor? O kadar çok dünyanın derdi var ki. Dert bir değil, elvan elvan.
1: Son baskı.
0: Hande Fırat'ta devam edelim Hürriyet gazetesinde. Husiler kimin adına savaşıyor? Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı? Bir füzenin menzili kilometreyle ölçülür ama Orta Doğu'da bazı füzelerin siyasi menzili teknik menzilinden çok daha uzun. Husiler gerçekte kimin adına hareket ediyor? Mekke İttifakı Türkiye'ye ne kadar ileri gitme yükümlülüğü getiriyor? Türkiye Suudi Arabistan'ı savunurken İran'la karşı karşıya gelmeden bu dengeyi sürdürebilir mi? Husiler yani Ensarullah Yemen'in içinden çıkmış bir hareket. Kendi siyasi tarihi, toplumsal tabanı, Yemen'e ilişkin hedefleri ve karar mekanizmaları var. Devletle devlet dışı aktörün çıkarları kesişebilir ama her zaman örtüşmeyebilir. Husiler İran'dan destek alırken kendi Yemen ajandalarını da yürütüyorlar. İran'ın bölgesel stratejisiyle önemli ölçüde çıkar ortaklığı bulunan ancak kendi karar kapasitesine de sahip silahlı bir aktör. Suudi Arabistan Husi çatışması yeni değil. Yemen savaşı boyunca Suudi Arabistan toprakları balistik füze ve İHA saldırılarının hedef oldu. Enerji tesislerinin vurulması ise çatışmanın yalnızca askeri değil küresel ekonomik sonuçlar yaratabileceğini gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması var. Anlaşma taraflardan birinin güvenliğine yönelik saldırının diğerlerini de ilgilendirdiği kolektif savunma anlayışını içeriyor. Dolayısıyla Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik her ciddi saldırısında artık başka bir soru da masaya geliyor. Ankara ve İslamabad ne yapacak? Mekke İttifakı şimdi ilk ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV yayında söyledikleri bu nedenle önemli. Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına değinirken, Türkiye'nin özellikle belli teknik konularda bu ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Ayrıca ittifakın kurumsallaşmasında personel gönderilmesi ve karargah oluşturulması aşamasına gelindiğini anlattı. Buradaki kritik ifade bence teknik ihtiyaçlar. Çünkü teknik askeri yardımla savaşa asker göndermek aynı şey değil. Hava savunma sistemleri başka bir şey, radar ve erken uyarı desteği başka. İstihbarat paylaşımı daha başka. Elektronik harp kapasitesi de keza. Türk askerinin doğrudan çatışmaya katılması ise bambaşka bir eşik. Türkiye'nin uluslararası bir savunma anlaşmasına taraf olmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeye gönderilmesi aynı hukuki süreç değil. Birincisi Mekke Anlaşması'nın Türkiye açısından mecliste onaylanması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ve bütün bunların olabilmesi için. İkincisi ise bu anlaşmanın uygulanmasının Türk askerinin yurt dışında görevlendirilmesini gerektirmesi halinde ortaya çıkacak anayasal süreç. Mekke İttifakı'nın üçüncü ayağı Pakistan. Pakistan nükleer silaha sahip, güçlü bir ordusu var. Suudi Arabistan'la köklü askeri ilişkileri bulunuyor. İran'la da sınır komşu. Çin'le stratejik ilişkisi var, Hindistan'la ise tarihsel rekabet içinde. Bu nedenle Pakistan'ın Mekke İttifakı'nda yer alması basit bir diplomatik katılım değil. Ama Pakistan'ın da önemli bir sorunu var. İran karşısına almadan Suudi Arabistan'ın güvenliğine nasıl katkıda bulunacak? Tahran'ın Mekke İttifakı'nı nasıl okuyacağı bu nedenle çok önemli. 4 senaryo var. Birinci senaryo teknik caydırıcılık. Türkiye, Suudi Arabistan'a hava savunması, erken uyarı, radar, elektronik harp, İHA karşı tedbirleri veya istihbarat alanlarında destek verir. Pakistan benzer biçimde savunma desteğine katkıda bulunur. Bu ittifakın savunma karakterini koruyan modeli olur. İkinci senaryo, ittifak aynı zamanda diplomatik mekanizmaya dönüşür. Ankara ve İslamabad, Riyad'a güvenlik desteği verirken Tahran'la iletişim kanallarını kullanır. İran'da Husiler üzerindeki etkisini gerilimi sınırlamak için kullanır. Üçüncü senaryo büyük bir saldırı dengeyi değiştirir. Husilerin Suudi Arabistan'da kritik enerji altyapısına yönelik ağır bir saldırısı veya yüksek can kaybına yol açan bir operasyonu Riyad'ın daha kapsamlı askeri destek istemesine neden olabilir. İşte o zaman Mekke İttifakı'nın metnindeki ifadeler ilk kez gerçek anlamda test edilir. Ve dördüncü senaryo en risklisi bölgesel bloklaşma. Mekke İttifakı genişler, İran bunu kendisine karşı bir güvenlik kuşağı olarak algılar. Tahran'da kendi ortaklıklarını güçlendirir. İsrail, ABD ve Çin yeni dengeye göre pozisyonlarını yeniden ayarlar. Aslında tartıştığımız şey Yemen değil, Kızıldeniz, Babülmendep, Süveyş, Hürmüz, diğer bir deyişle enerji güvenliği, işte enerji fiyatları, deniz ticaret yolları gibi meseleler demiş Hande Fırat Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Suriye'de patlayan depolar neyin işareti diye sormuş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. BM Genel Kurulu bugün başlıyor. Önemli mi? Önemli. Ama bu dönem

BM'nin geleceğiyle ilgili tartışmalarda yatmıyor. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Savaşın galiplerinin Güvenlik Konseyi aracılığıyla küresel nizamı kontrol edeceği ya da krizleri yönetebileceği şekilde yapılandırıldı. Eski düzene ait bir yapıdır, işlevini yitirmiştir. Şu an ne Ukrayna'da ne de Gazze'de ne İran Savaşı'nda esamesi okunmuyor. Temel sorunu biliyoruz. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyeli yapısı veya veto yetkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür çıkışı bu adaletsiz mekanizmaya karşıydı. Gelinen noktada daha çok lider Güvenlik Konseyi yapısında reform yapılması gerektiğini düşünüyor. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Birleşmiş Milletler işlevini yitirse de genel kurul açılışları liderlerin rağbet ettiği bir platform. Çünkü BM kürsüsü ulusal tezlerin tüm dünyaya duyurulduğu hassasiyetlerinin altının çizdiği bir amaca hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle BM karargahının hemen karşısındaki Türk evini diplomatik görüşmelerin gerçekleştirildiği bir merkeze çeviriyor. Bu görüşmelerde Ankara'nın eğileceği stratejik öncelikleri de biliyoruz. Bunlar işte Ukrayna'da barışın bir an önce sağlanması, Karadeniz'de güvenliğin tesis edilmesi, Ankara Karadeniz'de seyir sefer güvenliği için taraflara bir formül sundu ancak işaretler negatif. İkincisi İran krizinin sona ermesi. Ama çatışma yayılıyor. Kriz Hürmüz'den Babülmendeb'e kayıyor. ABD'nin son günlerde bölgedeki vatandaşlarına yaptığı uyarılar dikkat çekiyor. Herkes İran'a bir saldırı bekliyordu ama konunun Yemen olduğu New York Times haberiyle ortaya çıktı. Trump pazar günü Yemen'deki Husilere saldırı planlıyormuş ancak son anda vazgeçmiş. Muhtemelen buralarda yaşanacak bir gecikme Avrupa piyasalarını da vuracak. Bu tablo söz konusu ülkeleri Kızıldeniz'de adım atmaya zorlayabilir. Üçüncü mesele, Ankara'nın masasında açık duran çok sayıda dosya var. Bunlar işte S-400, F-35 ikilemi, Azerbaycan-Ermenistan barışı, Kıbrıs, Ege Adaları, Somali modelinin diğer bazı Afrika ülkelerine taşınması gibi. Ama en sıcak konu Suriye ve bağlantılı İsrail sorunu. Suriye odaklı Türkiye-İsrail gerilimi 18 Ağustos'ta gerçekleşen Ebu Zuhur saldırısıyla yeni bir aşamaya girdi. İsrail seçimlere giderken içerideki Türk tehdidi algısını da büyütmeye çalışıyor. ABD'nin İsrail'e Suriye konusunda baskı yaptığını biliyoruz. Washington Suriye'deki yatırımlarının zarar görmesini istemiyor. Ebu Zuhur saldırısıyla baskı dozu artmış olmalı. O tarihten bu yana İsrail'e bir dil değişimi var. Suriye'yi ve Şara'yı doğrudan hedef almıyorlar ama politikalarından da vazgeçmiş değiller. 9 Eylül'de İdlib'de mühimmat deposunda büyük bir patlama yaşandı. İlk yorum bir sabotaj olabilir ama şartları ve saklama koşullarından kaynaklanan patlama da olabilir şeklindeydi. Ancak daha sonra Şam kırsalında Dumeri'de, 18 Eylül'de Deirizor'da, dün sabahta Halep'teki bir askeri tesiste mühimmat patlaması oldu. Şimdi artık bu patlamaların sabotaj olduğuna dönük güçlü bir kanaat var. Failin İsrail olduğuna da şüphe yok. Tel Aviv, Washington'a muhtemelen Suriye'nin istikrarını, ekonomisini değil, bizzat tehdit oluşturabilecek askeri varlığını hedef alıyoruz diyordur. Peki Amerikalılar buna ikna oluyor mu? Sanmıyorum demiş. Kim diyor? Yeni Şafak'taki köşesinde Yahya Bostan. Ve ara vakti, ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi finans dünyasında biliyorsunuz operasyonlar var. Bu konuyla ilgili günlerdir operasyonlar devam ediyor. Yüz binlerce insanın mağdur olduğu ama mağdur olurken de bir taraftan aşırı para kazanma hırsıyla buralara yatırım yapanların eleştirildiği bir noktadayız. Nur Tuğba Aktay Türkiye Gazetesi'ne demiş ki sana para kazandıracağını söyleyen kim? Bir dolandırıcılık operasyonu daha, 28 şirket, 42 çağrı merkezi, 239 şüpheli, 286 adres ve farklı ülkelerden mağdurlar. İlk bakışta yine bildiğimiz hikaye gibi görünüyor. Fakat detaylara bakınca bunun sıradan bir dolandırıcılık dosyası olmadığı da görülüyor. Çünkü burada dolandırıcılık teknolojiyle ve finans sistemiyle iç içe geçmiş durumda. Masak analizleri, MIT ve emniyet çalışmalarıyla Interpol üzerinden gelen bilgilerde soruşturmanın farklı ülkeleri içine alan boyutunu ortaya koyuyor. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre mağdurlara sahte kazanç görüntüleri gösterilmiş, paralarını çekmek isteyenlerdense vergi bloke veya başka gerekçelerle yeniden ödeme istenmiş. Paraların yurt dışındaki hesaplara ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtiliyor. Ama dikkatimi çeken başka bir şey var. Bu insanlar neden bu kadar kolay müşteri bulabiliyor? Burada yalnızca dolandırıcının açgözlülüğünü konuşmak yetmez. Karşı tarafta da insanın çok eski bir zaafı var. Kısa zamanda çok para kazanma isteği. Bunu söylemek elbette dolandırılan insanın uğradığı zararı küçümsemek değil, suçun sorumluluğu suç işleyendedir. Fakat toplum olarak kendimize de şu soruyu sormak gerekmez mi? Bir insan yıllarca çalışarak kazanacağı parayı birkaç ayda katlayabileceğine neden ve nasıl inanıyor? Burada ister istemez Sülün Osman'ın hikayeleri geliyor. Hani Galata Kulesi'ni, köprüyü, tramvayı ve başkasına ait çeşitli malları kendisininmiş gibi göstererek insanları kandırdığı anlatılan, Sülün Osman'ın kullandığı yöntemle bugünün sahte yatırım platformları arasında teknoloji dışında bir fark yok. O gün sahte bir mülkiyet vardı, bugün sahte bir yatırım hesabı var. Dolandırıcı karşısındaki insanın hayalini satın alıyor. Ekranda para büyüyor, insan gerçekten kazandığını sanıyor. Sonra parasını çekmek istediğinde yeni bir ödeme çıkıyor. Vergi, komisyon, bloke kaldırma bedeli, bir ödeme daha. İnsan kaybettiği parasını kurtarabilmek için yeniden para gönderiyor. İşte en tehlikeli nokta burası. Çünkü ortada yalnızca bir dolandırıcılık yöntemi değil, insan psikolojisini bilen bir sistem var. Bugünün dolandırıcısı karanlık bir sokakta değil. Çoğu zaman profesyonel görünen bir ofiste, telefonun ucunda veya bilgisayar ekranında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu dosyayı yalnızca sahte yatırım sitesi operasyonu diye okumakta büyük resmi kaçırmak olur. Çünkü suç artık yalnızca sokakta örgütlenmiyor, finansal sistemin imkanlarını da kullanıyor. Bu noktada kamuoyunda sıkça sorulan SPK mı BDDK mı sorusunun cevabı da tek bir kurum değil. Modern finansal suç soruşturmalarında düğüm çoğu zaman buralarda çözülüyor. İnsan kaçabilir, şirket kapanabilir, internet sitesi değişebilir ama para hareket ettiğinde bir iz bırakır. Bu nedenle MASAK'ın bu tür dosyalardaki finansal istihbarat rolü kritik. Nitekim soruşturmanın savcılık, MIT, emniyet, MASAK ve Interpol koordinasyonunda yürütülmesi de suçun artık tek bir kurumun alanına sığmadığını gösteriyor. Bir de tabii 13 milyar liralık işlem hacmi var. Bu rakamı doğru okumak gerekiyor. 13 milyar lira dolandırıldı demek doğru değil. Bakanlığın açıklamasına göre yaklaşık 2 yıllık dönemde ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacim tespit edilmiş. Ama bu ayrıntı dosyanın önemini azaltmıyor. Tam tersine başka bir soruyu akıllara getiriyor. Şimdi burada birkaç kişinin yaptığı basit bir dolandırıcılıktan değil, insan kaynağı, şirket yapısı, teknoloji ve finansal kanalları olan organize bir yapıdan söz ediliyor diye devam ediyor. Evet, geldiğimiz nokta itibariyle bütün bu operasyonlar da bir taraftan devam ediyor. Sürekli yeni yeni dalgalar, yeni operasyon dalgaları yapılıyor. Tabii bütün bunları gördükçe, okudukça, bu operasyonlara baktıkça neredeyse bütün sektörlerle ilgili operasyonlar yapılıyor. Biz ne ara bu hale düştük? Acınacak hale geliyoruz ahlaki açıdan. Hani biraz evvel çocukların durumuyla ilgili, onları hangi motivasyonla silahlandıran, onları bu noktaya getiren şey ne diye sorgularken, bir taraftan da ülkemiz insanını bir kısmını diyelim bu noktaya getiren motivasyon ne, sadece para kazanma hırsı mı, ahlaki zafiyetlerin sebepleri üzerine de herhalde konuşulsa, tartışılsa iyi olur.
2: Son baskı.
1: Zafer Şahin de Milliyet'te demiş ki, 8 korumayla gezen foncu başlığıyla. Eskiler ne güzel demiş, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının bir numaralı ismi. Eski bir siyasetçi olan babasının kişisel servetlerinin 2.4 milyar dolar olduğunu anlatan haberleri okurken niyeyse aklıma ilk gelen bu söz oldu. Dile kolay, 2.4 milyar dolardan bahsediyoruz. Dünyanın en zenginlerinin sıralandığı listelere adlarını yazdıracak bu servete nasıl ulaşıyor bu insanlar? Dün güvendiğim bir haber kaynağımdan işte bu Tezmen'in 8 korumayla gezdiği bilgisini alınca açıkçası şaşırmadım. Bu kadar para, yarım milyondan fazla insanın mağduriyeti ve akıbeti belirsiz, 831 milyarlık varlığı düşününce 8 koruma çok da tuhaf gelmiyor. Peki tek suçlu foncular mı? Devlet neden denetleme görevini yapmamış? Güzel soru. Özellikle FETÖ medyası ve onların etkisinde kalan çevreler meseleye buradan yaklaşıyor. Bu süreci başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun 19 Ağustos'ta SPK'ya gizli ibareli gönderdiği müzekkeri. Üstelik ortada henüz bugünkü operasyonlar yokken. Bazı hisselerin yaklaşık 100 kata varan yükselişlerini tespit ediyor. Şirketlerin sermayesi, öz sermayesi ve karlılığıyla borsada ulaştıkları değerler arasında uçurum niteliğinde fark bulunduğu değerlendiriliyor. Bazı fon sahiplerinin hisseleri önce bireysel olarak aldığı, oluşan taleple fiyatın yükseldiği, ardından hisselerin fonlara satıldığı, böylece hem hisse hem de fon değerinin arttığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ve SPK'ya son derece kritik bir soru. Bu şirketler ve fonlar hakkında daha önce bir inceleme başlatıldı mı? Hukuki adresi de açıkça gösteriyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi. Yani piyasa dolandırıcılığı. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu aşamaya neden ihtiyaç duyuldu? 100 kata yaklaşan fiyat hareketleri yaşanırken sermaye piyasalarının kendi denetim mekanizmaları ne yaptı? 19 Ağustos'tan önce bu şirketler ve fonlar hakkında bir inceleme var mıydı? Varsa hangi aşamadaydı? Sorularını yöneltmiş Zafer Şahin Milliyet'te. Geçelim Akşam Gazetesi'nden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu'nun yazısını. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi bir devlet stratejisi olarak belirlenen rotasında sonuca doğru yol alıyor. Gelinen aşama bu sürecin en titiz aşaması. Bu titizlik sadece meselenin belirlenen hukuki çerçevesinin uygulanmasıyla sınırlı değil. Esasen hem siyasal hem de toplumsal açıdan da gösterilmesi gereken azami özeni içeriyor. Bu noktada en önemli olan husus, bu aşamada yani meselenin çözümüne en çok yaklaşılan ve nihai noktasına varılacak olan bu evresinde provokasyonların artırılması çabası. Bunun içinde öncelikli olan nelerin provokatif çaba olduğunun net olarak belirlenmesi. Diğer bir ifadeyle meselenin çözümüne katkı sağlayacak, çözümün işleyişine yönelik fikri yaklaşımlar, yapıcı eleştiriler söz konusu provokatif çabalarla karıştırılmamalı. Esasen bu ayrımı yapmakta hiç de zor değil. Olmayanı varmış gibi göstermek, var olanı yokmuş gibi davranmak bu sürece destek değil, köstek olma çabasıdır. Bu çabada provokatif gayretlerin zeminidir. PKK terör örgütünün bugüne değin içinden geçen, içine yerleşen ve sahaya yönlendiren dış eller bugün ellerinin kırılmasının acısı içindedir. Bilhassa son dönemde sömürgeci emperyalizmin, bölgedeki soykırımcı Siyonist karakolu İsrail'in, özellikle Suriye üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma gayretlerinin sonuçsuz kalması da kaçınılmaz. Yine de son çare olarak örgütün ve onun siyasi uzantısı içinde devşirmeleriyle süreci baltalamanın şer hevesindeler. Çok iyi bilmektedirler ki gelinen aşamada yapabilecekleri son çare bu nokta. PKK ve DEM içinden bazılarının kimi açıklamaları bu son çarenin dışa vurumu. Öcalan'ın örgütün fesine yönelik yaptığı açıklama. PKK'nın anlam yoksunluğu ve aşırı tekrarı ömrünü tamamlamasına yol açtı. Ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültürel çözümler tarihsel toplum sosyolojisine yanıt veremez. Silah bırakma çağrısında bulunuyorum ve bu tarihi sorumluluğu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme adına kongrenizi toplayın. Karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir demişti. Yıllardır bir ev öbür eve düşman olsun diye şer hedef güttüler. Başaramadılar. Aynı inancın, aynı kültürün, aynı toprağın çocukları bu şer çabaya, emperyalizmin, siyonizmin kirli planlarına teslim olmadılar. Bugün de olmayacaklar. Birlik içinde daha fazla bütünleşerek geleceğe güvenle bakacaklar. Dün olduğu gibi bugün de sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin kirli ajandası sonuç alamayacak. Sultan Alparslan'ın ve Selahattin Eyyubi'nin torunları kendilerine vatan kılınan topraklarda birlikte ortak vatanı kurmaya devam edecek demiş Yaşar Hacı Salihoğlu.
2: Son baskı.
1: Yavuz Donat'la devam ediyoruz. Şehri Nuh, yani Şırnak. Kuzey Mezopotamya, milat öncesine uzanan bir tarihi miras. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden sonra Osmanlı'nın hakimiyetine geçen topraklar. Dağlar, Cudi, Gabar, Altın, Ovalar, İdil, Silopi, Cizre. İstanbul'dan 1635 kilometre uzaktayım. Eski adı Şehri Nuh ya da Şar-ı Nuh. Zaten Şar-ı Nuh'tan bozmadır Şırnak. Cizre, Güçlü Konak, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Uludere dolaşacağım. Terörsüz Türkiye, nabız tutacağım. İlk ziyaret Şırnak Valili. Hoş geldiniz çiçekleriyle karşılandım, hoş bulduk. Şırnak Valisi bir rol ekici. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini önümüze serdi. İller itibariyle suçlu sayısı sıralaması, suçlunun en az olduğu iller hangileri? İlk 3 il: Adıyaman, Şırnak ve Bitlis. Şırnak 100 bin kişi içinde, suçlu sayısı 159. Terörsü Türkiye projesi çoktan meyve vermeye başlamış. Huzur içinde bir coğrafyadayız. Daha önce gelişlerimizde sık sık durdurulurduk kontrol noktalarında. Şırnak genelinde 39 kontrol noktası vardı, çoğu kaldırılmış. Bunlar hep terörsü Türkiye'nin bereketi. Şırnak il geneli nüfus 574 bin. İlkokul, ortaokul, lise toplam öğrenci sayısı 160 bin. Türkiye'de en genç nüfus Hakkari'de. İkinci sırada Şırnak var. Öğle sonu okulların önü sanırsınız çocuk bahçesi. Şırnak il merkezi, meydan, bulvar, cadde, sokak, sokak dolaştık. Şehir tertemiz. Ve bir şey dikkatimizi çekti. Şehirde bisiklet göremedik. Bisiklete binen tek kişi yoktu. Bisikletçi yok, şaşırdık mı? Hayır, zira Şırnak il merkezi ovada değil. İnişli çıkışlı bir coğrafya. Hem de ne iniş çıkış, ne yürüyüş yapabilirsiniz, ne de bisiklete binebilirsiniz. Zor bir coğrafya. Hani derler ya, berberden al haberi diye. Abdülfettar Statar, imaj kuaför. Her oraya gidişimde uğrarım, tıraş olurum. Ve sorular sorarsınız, ondan cevap alırsınız. İki çocuk sahibi. Abdülfettar, 24 yıllık berber. Bir yanda bizi tıraş ederken bir yandan konuşuyor. Diyor ki, vallahi kendimizi bildik bileli kavga, silah, çatışma, şehitler. Barış ne güzel şey. Kürtler olarak destekliyoruz. Aman ha, analar ağlamasın. Barışa karşı çıkan olur mu hiç sanmıyorum. Sabah 8'de dükkanı açıyorum, akşam 8'e kadar buradayım. Terörsü Türkiye sayesinde. Gördüğünüz her yer cıvıl cıvıl. Kepen kapama devri çoktan bitti, korku bitti. Devlet Bahçeli eskiden güzel bakılmazdı, şimdi çok sıcak bakılıyor. CHP yeni parti sürece destek vermeliler. Recep Tayyip Erdoğan abimiz, bir de ekonomi rahatlatsa başka bir isteğimiz yok. Hayat pahalı, geçim zor, ev kirası 20 bin liraya çıktı diyor. Tabii orası için yüksek rakam. Burada 20 bin lira olsa herkes uçar. Meydan, Atatürk Bulvarı, meydan. Gündüz de kalabalık, akşamda. Kebapçı, dönerci, tantunici, ciğerci, helvacı, her şey var. Turistler, çoğu Şırnaklı yerli turiste var, yabancı turiste. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yla konuşuyoruz, dolaşıyoruz. Ey Şırnaklılar, haliniz nicedir? Terörsü Türkiye için ne diyorsunuz? Aldığımız yanıtlardan birkaç. Çok iyi oldu, aman süreç uzamasın. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu arada köyler boşalmıştı. Korkudan köyümüze gidemiyorduk ya. Ya yolda PKK vuracak ya da bizi terörist sanıp asker vuracak diye. Şimdi gece çık gez, hayat çok rahat. Araçla dolaşırken Osman Geliş duralım mı dedi. Belki şu yazının fotoğrafını çekmek istersiniz. Yazı kavşağın ortasında. Petrolün başkenti Şırnak'a hoş geldiniz. Türkiye Gabar Dağı'nda petrol çıktığını benden öğrenmişti. Tarih 5 Aralık 2022. Gabar'da petrol bulunduğuna inanmayanlar çıkmıştı. Bugün sondaj kuyusu sayısı 200'e yaklaştı. Günde 85 bin varil petrol çıkarılıyor. Batman Raman'da çıkan petrolden kat kat fazla. Evet, Batman'dan ziyade işte Şırnak'taki petrolün bu noktaya gelmesinde son yıllarda biliyorsun hakikaten Sayın Yavuz Donat'ın da dediği gibi hala inanmayanlar var. Seçimler yaklaştığı zaman soruyorlar petrol yine çıkacak mı diye. Evet, Şırnak'ı anlatmış Yavuz Donat. Son bir yazıyla veda edelim. Nuh Albayrak Star gazetesinde diyor ki Yazıcıoğlu soruşturması yargının bağımsızlık ilanıdır başlığıyla. Aradan 17,5 yıl geçti. Her yeni kaos öncekileri unutturdu. Bu bakımdan çok şükür raftan indirilen Yazıcıoğlu suikastini gençlerimiz hiç bilmeyebilir. Bilenler de ayrıntıları unutmuş olabilir. Özgül ağırlığı olan kişiler FETÖ'nün emrine girmiyorsa hiç yaşamamalıdır. Bu aslında Muhsin Başkan'ın başına gelenlerin özetidir. Eski bir örgüt üyesi olan Abuzer Dilekçi'nin 2021 yılında kendi isteğiyle Adıyaman TEM'e verdiği şu ifade soruşturma dosyasına girmişti. Baylok yazışmalarına göre Joseph Kod adlı üst düzey FETÖ'cü militanın ilettiği Muhsin Bey bizimle çalışsın talimatını Yazıcıoğlu sert bir dille reddedince Fethullah Gülen de o halde açıklarını ve zaaflarını araştırın talimatını vermişti. Ancak açığını bulamadık cevabı üzerine o halde kaldırın denmiş. Bu vahşi talimatın 25 Mart 2009 günü yerine getirilmesinden sonra tereyağından kıl çeker gibi halledildi raporu iletilen örgüt elebaşının sürecin en sıkıntılı hadisesiydi şeklinde cevap verdiği kayıtlara geçmişti. Gerçekten tereyağından kıl çeker gibi halletmişlerdi. Hiçbir delil bırakmamışlardı. Tesadüfe bakın ki aynı isimler 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek için Marmaris'e giden suikast timinin de öncüleriydi. FETÖ aydınlanamayacağından emin olduğu bu tür büyük operasyonları sahiplenme imasına bulunarak muhataplarını mafya usulü tehdit ediyordu. Nitekim kaza enkazına neden geç ulaşıldı tartışmalarının sürdüğü 30 Mart 2009 günü yayınlanan Alperenler ve Liyakat başlıklı konuşmasında Yazıcıoğlu'nu kastederek bir ilahi tokatla dışarı atıldı. Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı demişti. Merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve avukatları bu konuşmayı savcılığa sunarak soruşturmanın genişletilmesini istemişti. Daha o yıllarda devlete sızma çabalarının hızlandığını hisseden Özal bir rapor hazırlatmıştı. Masonik yapının ve karanlık ilişkilerin ayrıntılı anlatıldığı resmi raporda CIA bağlantısı güçlenen cemaat gelişen durumlara kendini uyarlayarak dış destekli hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır deniyordu. Aslında Özal çok isabetli bir noktaya parmak basmıştı. Raporun gereği yapılabilseydi FETÖ devleti kuşatamayacaktı. Cumhurbaşkanı Özal yaklaşık 9 ay sonra 2 Mayıs 1992 tarihinde Dallas Methodist Hastanesi'nde prostat ameliyatı olmuştu. O günlerde Amerika'da bulunan Fethullah Gülen ziyaret talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti. Zaten enfeksiyon endişesiyle kimseye görüşme izni verilmemişti. Bütün bunlara rağmen Fethullah Gülen 5 Mayıs günü Özal uyurken odasına girip fotoğraf çektirmeyi başarmıştı. Yani övünerek yayınladıkları o ziyaret fotoğrafı aslında yeni bir tehdit mesajıydı. Nitekim 4 Nisan 1993'te başlayan ve 11 gün süren Orta Asya seyahatinde FETÖ okullarına götürülen Özal'a ölüm limonatası ikram edilmiş. Peki neden yargının bağımsızlık ilanı şeklinde iddialı bir başlık kullandık? Çünkü Yazıcıoğlu'nun asla bir kaza sonucu vefat etmediği, FETÖ cinayetine kurban gittiği şimdi ortaya çıkmış değil. Ayrıca bahsettiğimiz konu çok kolay, faili meçhul olabilecek sıradan bir cinayet de değil. Nice değerli meslektaşımla birlikte merhum Yazıcıoğlu'nun Fethullah Gülen'in talimatıyla öldürüldüğünü defalarca yazıp söyledik. Mesela 30 Temmuz 2016'daki yani 15 Temmuz hıyanetinden sadece 15 gün sonraki yazımda bu cinayetin nasıl gizlendiğine dair ayrıntıları paylaşmıştım. 28 Ocak 2020 tarihli yazımızda ise kazadan sonra 112'yi arayarak yaklaşık yarım saat konuşan İsmail Güneş'in otopsi raporundaki çenesi kırık tespitine rağmen hiç konuşulmayan önemli bir ayrıntıya dikkat çekmiştim. Zira merhum İsmail Güneş kardeşimin uzun ses kaydı "Bu kim ya?" ifadesiyle bitiyordu. Bu cinayetten 11 yıl sonra, hatta 15 Temmuz'un üzerinden bile 4 yıl geçtiği halde bizim sektörün penguencilerinin yıl dönümü haberlerini hala helikopter kazası şeklinde verdiğini görünce tepkimi dile getirmek için çektiğim videoda şu cümleyle bitiyor. Nerede takılmışsa bu dava en kısa zamanda neticelenmeli ve FETÖ'nün Yazıcıoğlu'nun planlayarak katlettiği yargı kararıyla sabitleşmelidir. Bu devletin Yazıcıoğlu'na borcudur, ödemelidir. Evet, Nuh Albayrak Star gazetesinde böyle yazmış değerli dinleyenler. Bu yazıda bugün paylaştığımız son yazıydı. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretleri'nin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır.

0: Kulağa gidip Ömer Ruşeni Hazretleriyle görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşen'i, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşen'i bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o? Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
3: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
3: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Dövsen de, öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
3: Vur! Daha hızlı vur. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
3: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
4: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
3: Ahirette beni yakmasın diye.
4: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
3: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
4: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
3: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
4: Hadi evlat, sıra sende.
3: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
1: Ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
4: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gürşeni Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşeni Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşeni ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım, öğle namazına Diyar-ı Bekr'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşeni, Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşeni Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşeni oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur.

0: sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
1: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sirruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 9797 Balıkesir.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif

0: Ali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
2: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Çiçek kültürü Türklerde oldukça gelişmiş olup, lale ve gülün bu kültürde özel bir yeri vardır. Ayrıca lale Allah'ın, gül Peygamber Efendimiz'in remzidir. İlahi aşk dahilinde gerek şekli, gerek ismi gülü farklı kılmıştır. Gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz, der şair. Gül çağında ıtırlarını duymak için varlık güzeline gül der inananlar. Bütün Türk coğrafyasını doldurarak bir aşka dönüşen gül medeniyeti, aslında bir iman ve aşk medeniyetidir. Öyle ki gül deyince akla alemler serveri gelir. Gül mevsimi hep bahardır ve gül baharla birlikte çıka gelir. Baharla birlikte kendini gösterir. Kokusunu, rengini sergiler. Gönülleri şen, tabiatı gülşen eyler. Görenlerin içine yaşama sevinci, huzur, ümit, koklayanların yüreğine ferahlık salar. Yapraklarını açışı bir başka zevk verir seyredene. Duruşu bir başka. Gül değişik bir anlam kazandırır bahara. Onun içindir ki bahar mevsimi içinde gülün ayrı bir yeri vardır ve çok zaman baharı tek başına temsil eder ve çemen ülkesinde sultan olarak hükmünü sürmeye başlar. Baharda Selçuklular döneminde gül şölenleri, gül yarışları yapılmıştır. Bu şenlikler Osmanlı'da bir dönem devam etmiştir. Yani mevsim baharsa devir gül devridir. Ve Nef'i der ki, bu mevsim aşıkların bayramıdır. Ve gökyüzü inci saçan bulutu elmas kakmalı bir gölgelik haline getirir. Yer onun yansımasıyla nakışlı bir döşeye benzer. Baharın aydınlığı gökyüzüne ulaşır ve onu karanlık bulutların pasından temizler. Hafif hafif esen rüzgar su üzerine öylesine incelikli dalgalar yayar ki, değme sanatkar gümüş üzerine böyle kalem işi yapamaz. Gül kokusu bülbülün göğsüne yerleşir ve bülbülün cismi Tataristan ahusunu çatlatacak hale gelir. Büyükler buyurur ki, beşeriyet bütün zaman ve mekan boyunca gülü bilememenin ve gülü sevememenin ıstırabıyla kıvrandı ve büyük hakikat şu ki, başını nereye vursa o gülden başka gül bulamayacak. Gülü örnek almadıkça ete kemiğe bürünmüş feryadından kurtulamayacaktır. Eller nakış nakış, desen desen gülü dokur. Çünkü kağıtlar renk renk, deste deste gülü okur. Gülün ıtırlarında bülbüller yaşar aşk ile. Ve aşk ile renginin şulesinden pervaneler düşer. Kimin eline değerse gül, elleri gül kokar onun. Eğer gülün vasıflarının şerhini devamlı, durmadan söylesem, yüzlerce kıyamet geçer de o yine bitmez, der Mevlana. Lisan ve kalem gülü hakkıyla anlatamaz, bunu herkes bilir. Bilir de asr-ı saadetten bu yana sayısız kalemler gülü yazar, ciltler ve kütüphaneler dolusu. Hesaba gelmez lisanlar gülü söyler, manzumeler ve şiirler boyu. Şimdiye kadar neler söylenmedi gül hakkında, neler yazılmadı. Yazmakla bitirilemedi ve bitirilemeyecek. Adına naat dediler, gülü anlattılar. Tazarru dediler, güle iltica ettiler. Siyer dediler, hayatını söylediler.
şemail dediler, vasıflarını sayıp döktüler. Hilye yazdılar yakınlıklarını ifade için. Miraciye dizdiler şanını tebcil için. Besteler yaptılar gül terennümünde. İlahiler söylediler gül deminde. Nati diye mahlas kullandılar. Divanlar doldurdular. Adını anarak başladılar mesnevilere bir bakışına mazhar olmak için. Kağıtlara döküldü bin bir harf düz ve eğik. Gülü yazmak için yarıştı gubariyle şikeste talik. Hamdullah'tan Hamid'e harf başına şükür diye yazdı divitler. Levni'den Osman'a tel tel renk verdi çivitler. Ne yana baksa gülden bir iz görür gözler. Ne yöne dönse gülü özler geceler ve gündüzler. Eşya ve varlık gül için vardır. Ve gül eşya ve varlık olur baştan başa. Kağıt, kalem ve kitap. Söz, kelam ve hitap. Her suret ve her şekil güle mahkum. Nitekim kimileri gül dediler, ömür boyu güldüler. Kimileri gül dediler, gül uğruna öldüler. Aşıklar der ki, gülü anlatmayan dil ne söyler ki efsaneden başka? Gül harflerinden gül söylemeyen kelimeler, gerçeği olmayan isimlerden öte nedir ki? Gül kokusu taşıyan bilgi, canda ışık, gül destesi götürmeyen kervan, bedene kuru yüktür. Gül hakkında en özel sözleri, yine divan şiiri söylemiştir. Türk şairlere özgü bir tür olan hilyelerden siyer kitaplarına, mevlitlerden miraciyelere, divanlarla her türlü mesnevilerin başında, tevhid ve münacatlardan sonra yer alan naatlardan düz yazı eserlerdeki hamdele ve salvele bölümlerine kadar hep önce gül der kalemler. Divan edebiyatının gül hakkında söyleyecek sözüne haddü payan mı bulunur? O şairler ki kitapları yahut sözlerinin en başında onun adını anmakla korunabileceğine inanmışlardır. Bir divan şairinin kendini şair saydırmak yahut şairliğinin kanıtı olan divanını tertip etmek için yazması gereken şiirlerden biri de gül hakkında inşa edeceği kasidesidir. Bütün divan şiiri ürünleri içinde dilin en güzel ve sanatlı kullanıldığı manzumeler yalnızca ve yalnızca natlardır. Bunun sebebi şairin içinden geldiği şekilde anlattığı gül aşkıdır. Güle bende olmanın samimiyetinden kaynaklanan sanattır. Bir gül olarak, gülde bir remz olarak, teri gül kokan, yüzünde gül, ağzında gonca görülen efendiler efendisinden güle yansıyan ilham dolu kıtalarla anılır Fahri Kainat Efendimiz. Sultan Ahmet, rüyalarının sevgilisine, gülüne, gül rölyefleriyle başı üzerinde yer vermek için sorgucunu onun ayak izinden yaptırmış ve üzerine şu dizeleri nakşettirmiştir. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademin akşını ol Hazreti Şah-ı Resulün. Güle gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün. Gülle ilgili bir başka gerçek de tanınmışlığının çok olduğudur. Adını duymayan, ününü işitmeyen yok gibidir. Adına türküler yakılmış, efsaneler anlatılmış, şiirler yazılmış gülün. İnsan doğuda ve batıda tarife gerek duymayacak kadar yakındır güle. Gül,
tarih boyunca itibar görmüş, hemen herkes tarafından güzelliğin, inceliğin ve zarafetin sembolü olarak anılmıştır. Şahane rengi, his, hayal ve sevda dolu kokusu, narin ve körpe yaprakları, hasılı, baş döndürücü güzelliğiyle o, Yaradan'dan insana çok güzel bir hediyedir. O günden bugüne gülün insanla olan ilişkisi giderek kuvvetlenmiş, güle karşı sevgisi her geçen gün artmıştır insanoğlunun. İnsanoğlu gülü bu kadar sevip, güzelliğine bu kadar

kadar hayran rengine, kokusuna bu derece vurgun olmasaydı dikenine katlanmazdı şüphesiz. Hak katından müstesna bir hediye olan gül, İslam diyarında gül medeniyetini vücuda getirmiştir. İnsanlık tarihinde güle atfedilen en büyük şeref, alemler serverinin remzi oluşudur. Gül onu işaret ederken dikenlerinden ve bütün varlığından soyunur. Gül Muhammed teri, makamı ve dahi onun kendisidir. Bu nedenle İslam diyarında isimler de, ömürler de gülle şereflenir. Çünkü inanan o kadar büyük bir tutkuyla, aşkla bağlanır ki gülüne, baktığı her yerde onu görür ve görmek ister. Her şeyi, sarayı, tacı, tahtı, başı, duvarı, satılanı, alınanı, tartılanı, tartanı, kısacası koca bir şehri sadece ondan ibaret görür. Ona benzetir, o sanır. Ne yana baksa güldür, neyi görse gül gibidir. Neyi düşünse gülü hatırlar. Ümmü Sinan'ın mısralarıyla alem gül gibi kokmakta, cihan gülün rengine boyanmaktadır adeta. Devamı yine o aşkla söylenir. Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül. Sultanın tacı tahtı, başı duvarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazarı güldür, gül.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği.

0: ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime, tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetini resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmut Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu hat... Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında bulunduğu New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nek Sosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temaslarının ilk gününde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü açıkladı. Duran'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinde devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşme ve kabullerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin barış, istikrar ve diyalog temelindeki yaklaşımı muhataplarla paylaşıldı. Günün son programında 100 yıllık dostluk, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken işbirliğinin yeni alanlarda geliştirilmesine yönelik yaklaşımını ortaya koydu. Burhanettin Duran açıklamasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok yönlü diplomasi anlayışıyla uluslararası meselelerde diyaloğu önceleyen, küresel barışa katkı sunmayı esas alan çizgisini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkili şekilde istifade ediyoruz dedi. Türkiye'nin ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1.8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında açıkladıkları yatırım programıyla dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşviğe devam etmenizi bekliyoruz dedi. Bu arada Hamdi Ulukaya seslenerek seni bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline geldiğinin altını çizdi. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesine geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken, bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamız olacaktır, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün başlayan BM 81. Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde son kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına dünyamızdaki fay hatları genişliyor, çatlaklar kanyonlara dönüştü diye başlayan Guterres, dünyada son 10 yılda yaşanan savaşlara dikkati çekti. Guterres, siviller hedef alındı, insan hakları çiğnendi, açlık silah olarak kullanıldı, insani yardım çalışanları öldürüldü, uluslararası hukuk bir kenara atıldı, jeopolitik bölünmeler derinleşti, eşitsizlikler yoğunlaştı, güven sarsıldı, dedi. Guterres, insanlığın eşi benzeri görülmemiş bir tehdit birleşimiyle karşı karşıya olduğu anda kolektif eylem mekanizmalarımız giderek artan bir baskı altında, ifadesini kullandı. Görev süresinin bu yıl sonu biteceğini hatırlatan Guterres, görevi bittikten sonra nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın, Birleşmiş Milletler şartı ilkelerini savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İran'a anlaşma için her şansı verdik diyen Trump, nükleer görüşmeler için ateşkes yaptık ama İran'ın gemilere yönelik ihlali sürdü. Benden önce İran'a göz yumdular. Ben İran'a anlaşma için her şansı verdim, sonrasında da harekete geçtik, dedi. Mühimmatımızın azaldığını söylüyorlar, doğru değil. Eskiye nazaran stoklarımız daha fazla. Ben göreve geldiğimden bu yana 8 savaşı sonlandırdım. Bu savaşların büyük bir kısmı 10 yıllardan beri devam etmekteydi. Rusya ve Ukrayna liderleriyle çalışıyoruz. Sanırım bunu da halledeceğiz, dedi. Savaş cephesinden gelen fotoğraflara bakmak bile istemiyorum, diyen Trump, Türkiye'nin Gazze için yaptığı katkılara değindi ve toplanan paranın zamanı geldiğinde Gazze'nin yeniden inşası için kullanılacağını, ülkelerin çok cömert davrandığını belirtti. Göreve geldiğinden beri 8 savaşı bitirmenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Trump, gelen paraların ihtiyaç olan yerlere gittiğini, insanların insani olanın doğru şekilde gerçekleşmesini istediğini ve milyarlarca dolarlık yardımın Gazze'ye akacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, üçünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, birinin taburcu edildiğini söyledi. Bakan Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaralı öğrencileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çiftçi, okulun bir öğrencisinin anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula giden çocukların üzerine ateş açtığını belirterek, saldırı neticesinde 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3'ünün durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuzdan 3'ünü az önce hastanemizde ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi, dedi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın 2 mülkiye baş müfettişi, 2 polis baş müfettişi görevlendirdiğini kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 2 baş müfettiş görevlendirdiğini bildirdi. Olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını dile getiren Çiftçi, herhangi bir sorumluluğu ihmali olanların tespit edileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 psikososyal destek ekibi görevlendirdiğini, bu sayının yarın 27'ye çıkacağını bildiren Çiftçi, olayın adli yönden de soruşturulmasının adalet

Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Çiftçi, 7 bakanlığın okullar açılmadan önce okul güvenliği ile ilgili gerekli planlamaları yaptığını, valilerle gerekli toplantıları yapıp okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını dile getirerek, dün de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le 81 il valisi, il emniyet müdürü, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdiklerini anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında İçişleri Bakanlığı'nın da okul güvenliğine yönelik tedbirleri olduğunu kaydeden Çiftçi, mesela İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı 1., 2., 3. ve 4. dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. 1. ve 2. dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyor. 3. ve 4. dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar diye konuştu. Bakan Mustafa Çiftçi bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettiklerini, dün 23 bininin göreve başladığını belirterek saldırının gerçekleştiği okulun 1. derece riskli okullardan olduğunu ve okulda bir bekçi ile bahçe görevlisinin saldırı anında görevli olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş'ta 14 Nisan'daki okul saldırısını hatırlatan Çiftçi, o saldırıdan sonra da siber devriyeler ve istihbarat vasıtasıyla 2.419 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Bakanlar Çiftçi ve Tekin daha sonra Manisa şehirle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanelerindeki yaralı öğrencileri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgut ilçesine meydana gelen menfur saldırıya ilişkin bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Manisa'mızın Turgut ilçesine meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerini, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırı ilişkin, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir okulun yakında meydana gelen saldırıdan etkilenen başta öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir okulun yanında meydana gelen saldırıdan etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen başka davadan hükümlü Enver Altaylı tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Cezaevinde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olmayla 2937 sayılı yasaya muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fethullahçı terör örgütü kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Katılım Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada tespit edilen 15 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu ifade edilirken, düzenlenmiş

düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul merkezli 15 ilde ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmalarda ACN Türk Sigorta AŞ isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterilirken SDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı toplamda 130 milyon liranın örgütlü olarak zimmete geçirildiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisiyle 130.500 lira ele geçirildi. İstanbul'da bir tırda 224 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler dün bir tır ve bağlı olduğu Dorse'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan Tekirdağ'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı. Ekipler kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 30 şüpheli yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 13 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 47.545 uyuşturucu hap, 10.370 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 milyon lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 farklı araçta yapılan aramada 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği ve 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1399 kişinin hayatını kaybettiği, 4863 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybını ise 73.919'a, yaralı sayısının 174.977'ye yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19'da 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Bahçeli. Köpeğin havlamasıyla öylesine korktum ki birdenbire üzerime gelecek sanıp birden kendimi yolun öbür tarafına attım. Evin bahçe kapısının önünde duran adam seslendi. Korkmayın, korkmayın bağlı. Ama olmaz ki, çok kötü korktum ben. İçeride bir yere bağlayın bari, diyecek oldum. Haklısınız, dedi. Bir daha içeri bağlamalıyım. Daha iki

gün oldu taşınalı. Evet evet içeriye bağlamalıyım. Sizi de çok korkuttu. Özür dilerim. Bilemedim. Yanıma doğru yaklaştı, anlattı. Emekli bir memurmuş. Bir apartman dairesi varmış. Onu satıp emekli ikramiyesini de üzerine ekleyerek bu evi almış. Sizden önce köpek falan yoktu bu evin önünde, dedim. Zaten 6 aydır boşmuş ev. Sahibi satılığa çıkardığında evi boşaltmış. Apartman dairesi çok sıkıyordu beni. Hem tarım işleri de yaparım burada diyerek, işim ne sanki, dedi. Oldukça sevinçliydi. Bahçesi de genişmiş, dedim. Geniş sayılır, dedi. Hemen her bir yeşilliği ekeceğim buraya. Elimden gelir böyle şeyler. Birçok emeklinin emeklilik günlerini bahçeli bir evde geçirmek istediklerini sık duyarız. Böylece hem zamanını geçirecek bir uğraş edinmiş olur, hem de bir şeyler ekerek ev ekonomisine ufak da olsa bir katkıda bulunurlar. Hemen her gün evinin önünden geçişimde onu bahçede uğraşırken görüyordum. Sanki geçmemi bekliyormuş gibi her geçişimde beni hemen görüyor, kafasını bahçe duvarının üzerinden dışarıya çıkarıp orada olduğunu belli etmek istiyordu. Artık birbirimize alışmıştık. Her karşılaşmada birkaç söz etmeden geçmiyordum. Oradan geçerken bahçeye doğru bakıyor, o görmese bile çoğu kez ben ona sesleniyordum. ''Bahçe işleri nasıl gidiyor?'' İşine hemen ara veriyor, bahçe duvarına yaslanarak o günkü yaptıklarını, yarın yapacaklarını tek tek anlatıyordu. Neyi ne zaman, nasıl ekeceğini, nasıl bakılacağını çok iyi biliyor, bu konuda bana da bilgi veriyordu. Bir keresinde birlikte çay içmek için çok üsteledi. Adının İlhan olduğunu o gün öğrendim. Eşinin adı da Alçiçek'ti. Bahçeden başka bir şey konuşmak sanki onu yoruyor gibiydi. Bunu sezmiş olduğumu anlamış olmalı ki, biliyor musunuz, toprakla uğraşmak kadar topraktan söz etmek de dinlendiriyor beni. Belki ayrımına varmışsınızdır. Bir başka şeyden konuşmak sıkıyor beni, bunaltıyor, dedi. Bir iş nedeniyle bir süre kentten ayrılmıştım. İlhan'ı uzunca bir süre, sanırım 1,5 ay kadar görmedim. Doğrusu onunla söyleşmeyi de özlemedim değil. Eve geldiğim gün semtin pazarıydı. Hem semt pazarında dolaşıp taze sebze meyve kokusu alır, hem de belki bir iki şey alırım diye öğle sonu pazara uğradım. Pazarın ilk başından başlayarak sebze meyve satılan yerleri önceden şöyle bir göz gezdirmek için bir ucundan bir ucuna yürüdüm. Birden tere, maydanoz, nane tezgahının arkasında İlhan'ı gördüm. Önündeki mukavva kutusunun üzerinde yeşillikler vardı. Bunlar İlhan'ın kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünler olmalıydı. Sanki satan kendisi değilmiş gibi mukavva kutuların biraz uzağında duruyor, belli ki bunları kendisine sattığının bilinmesini istemiyordu. Tanıdık birinin görmesinden sakınıyor, çekiniyor olmalıydı. Yıllarca memurluk yapan birinin pazarda tere, maydanoz, nane satması kolay değildi. Hemen oradan uzaklaşarak görmezlikten geldim. Beni belki gördü, belki görmedi ama bu durumda tanıdık bir kimsenin kendisini görmesini istemediğinden emindim. Pazarı dolaştıktan sonra birkaç parça da bir şeyler alıp eve dönmeden önce uzaktan uzağa İlhan'ı izleme arzusunu yenemedim. Az önceki bulunduğu yeri uzaktan gözledim. Kendi de karton kutular üzerindeki yeşillikler de yoktu. Yaklaşıp baktım, yine göremedim. Yer mi değiştirdi acaba diye pazarın dört bir yanını yeniden dolaştım ama yoktu. Sanırım pazarda bir şeyler satıyor olmaktan hep çekindi durdu, baktı olacak gibi değil, aldı eve götürdü. Belki de bir manava ucuz pahalı demeyip verip gitmişti. Ertesi gün geçerken yine bahçedeydi. Bir süre söyleştik. Yine bahçesinden söz etti, bu mevsimde nelerin ekilebileceğini anlattı. 2 haftadır yalnızmış, eşi bir süreliğine memleketine gitmiş. Aslında kendisi de gitmek istemiş ama sırf bu bahçe için ayrılamamış. Eşi gelince bahçeyi ona emanet edip bir haftalığına da kendisi gidecekmiş. ''Geçin de oturalım.'' dedi. ''Hem birlikte bir kahve içelim. Geçin lütfen.'' Üsteleyip durdu. Bahçe kapısından içeri girdim. ''Gelin önce bahçeyi gezelim.'' dedi. Ekmiş olduğu her şeyin bir bir açıklamasını da yaparak bahçeyi gezdirdi. En çok da naneler üzerinde durdu. Nanenin özellikle duvar kenarına, daha doğrusu biraz gölge olan yere dikilmesi gerektiğini vurguladı. İzin isteyip kahve yapmaya gitti. Bahçeye çok emek verdiği her yönüyle belli oluyordu.
neredeyse

toprak gözükmüyordu yeşilden, her yer ekiliydi. Kahveler gelene kadar bir de tek olarak kendim dolaştım bahçenin dört bir yanını. Kahvelerimizi içerken yine bahçeden söz etti. Başka bir konu onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Yanında kaldığım bu yarım saat içerisinde bahçe dışında tek bir söz konuşmadık. Ayrılırken büyük bir poşet içerisindeki tere, nane, maydanozu vermek için çok üsteledi. ''Ama parasıyla alırım, o kadar emek çekiyorsun.'' dedim. ''Olur mu öyle şey? Sanki ne var? Kendi bahçemizin malı.'' dedi. Eğer bir gün önceki tere, maydanoz, marulu bir manava ucuz pahalı demeyip vermediyse, bunlar dün pazarda satmaya çalıştığı ürünler olmalıydı. Geçenlerde bir çuval kadar toplayarak emekli olduğu kurumdaki iş arkadaşlarına da götürüp dağıtmış. Şimdi pazarda ne zaman kıyıda köşede mukavva kutunun üzerinde bir şeyler satmaya çalışan birilerini görsem, hemen emekli memur İlhan'ı anımsıyor, oradan sessizce uzaklaşıyorum.

senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Sen denenmiş, kendisine güvenilen kişiyi iyi tut. İşte ondan sana sayısız fayda gelir. Sözü iyi dinle ve adam akıllı bilmeden hemen inanma. Gönlünün sırrını da açma, onu iyi sakla. Haset etme, doyuncaya kadar yiyip içme. İnsan bu iki işten daima sıkıntıya düşer. Arsız, utanmaz kişilerden hemen uzaklaş. Benden utangaç, iffetli ve edepli kişilere binlerce alkış, övgü ve dua olsun. Her işte acele etme, sakin ve ağırbaşlı ol. Arzularına, dileklerine kavuşanlar sabırlı kimselerdir. Hangi işi yaparsan onu tatlılıkla yap. Eğer tatlılıkla yaparsan kutluluk senin etrafını sarar, sana bağlanır. Dilini ve gözünü gözet. Boğazına da dikkat et. Ağzından helal olanı ye. Halk kargaşa içindeyse içlerine sokulma, uzak dur. Bu bozukluktan hemen kaç. İnsanların zararını isteme ve kendin de zarar verme. İstek ve arzularına karşı gelerek hep iyilik yap. Hangi işe başlarsan sonunu düşünüp bak. Eğer işin sonu düşünülmemişse insan zarar görür. Öfkelendiğin zaman dayanıp sabret. Sabredenler sonunda sevinirler. Sabreden kişi, insan sabrederse bozulmuş işleri düzene sokar diye söyler. Eğer bahtın kararıp kutluluk kapısı kapanırsa, insan sabretmekle işlerini yeniden yola koyar. Sabret. Sabretmek velilerin, Allah dostlarının huyudur. İnsan sabretmekle göklere çıkar diye bir atalar sözü vardır. Öleceğini hatırdan çıkarma. Düşün ve hazırlıklı ol. Aslına bak ve kendini unutma. Toplulukta bulunursan sözüne dikkat et ve başkalarının evinde gözünü gözet. Oraya buraya, öteye beriye bakma. Ayağını yorganına göre uzat ve sadece sana yakışan sözleri söyle. Sakın yalanı diline alma. İnsanlar yalan söylemek suretiyle değersiz olurlar. Kardeşine, akrabana yaklaş. Sana yaklaşana yakınlık göster. Büyüğe, küçüğe güler yüzlü ol. Sevgiyle bak ve gönlünü al. Sofranı geniş ve bol tut. İnsanları doyur. Başkalarının kusurunu görürsen açma, hemen kapat. İbadet yapmaya gayret et. Allah'a inan, günaha yaklaşma ve kendini koru. Gençliğe güvenme. Düş gibi elden çıkar, geçici saadete de bel bağlama, kuş gibi uçar gider. Gençliği boşa harcama, onu iyilik yapmakla geçir. Hayat boyu bütün zamanlarda sana lazım olanı al. İçki içme, bozuk kötü işlerden uzak dur. Zina etme, fasık ve günahkar adıyla karalanma. Bu iki işten kutlu saadet kaçıp uzaklaşır ve sonunda insana fakirlik yolu açılır. Ben aklıma gelenin hepsini söyledim. Sen buna inanır ve çözümü tutarsan neşen ve huzurun hiç eksilmez. Bunları sana söyledim. Buna vasiyet denir. Bu sözlerimi gönlüne yaz ve sakın unutma. Bu zeki insan kağıt kalem istedi ve Allah'ın Celle Celaluhu adı ile başlayarak mektup yazdı.

Müstakil. Şark irfanının son temsilcisi Tahirül Mevlevi ve Divanı. Kamil Büyüker. Cemil Meriç'in ifade ettiği şekliyle şark irfanının son temsilcisi olan Tahirül Mevlevi, doğduğu dönem olan Osmanlı'dan hayatının noktalandığı Cumhuriyet dönemine uzanan 74 yıllık ömründe şair, yazar, muallim, fikir adamı yönleriyle tanınmış, kıymetli bir alim ve ariftir. Asıl adı Mehmet Tahir olan Tahirül Mevlevi'nin ismine eklenen Mevlevi, hem Mevlevi dedesi olmasından hem de Mesnevi Hanlık icazeti almasından ileri gelir. Tahirül Mevlevi'yi ayrıcalıklı kılan ve üzerinde çok fazla durulmayan hususlardan birisi de geride bıraktığı divan ve divançeleridir. Üçü Türkçe, biri Farsça olan divanları hakkında ne yazık ki yeterli sayıda çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla yakın dönemde raflarda yerini alan Tahirül Mevlevi divanı, tahlili bu manada ciddi bir boşluğu doldurmaya namzet bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ali Aygün, kaleme aldığı bu eserinde divan edebiyatı ve tasavvuf kültürünün 20. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri olan Tahirül Mevlevi'nin divanlarının bütünüyle incelenip tahlil edilmediğine vurgu yaparak çalışmasının sahadaki ciddi bir boşluğu dolduracağını ifade ediyor. Eserde Türkçe yayınlanmış 3 divanı ele alan Aygün, nihai hedefinin divanları muhteva yönünden incelemek olduğunu söyleyerek çalışmanın gövdesini iman, İslam, ihsan ve cemiyet başlıklarının oluşturduğunu ifade etmektedir. Tahirül Mevlevi'nin divanını tahlil etmeden önce elbette onu yoğurup besleyen muhite ve kaynaklara bakmak gerekiyor. Ali Aygün'ün tafsilatlı bir şekilde aktardığı Tahirül Mevlevi biyografisinde şairin askeri okullarda eğitim aldığını, sonrasında meslek hayatına babı seraskeride devam ettiğini görüyoruz. Tahirül Mevlevi'nin bu dönemlerde kendine Farsça öğrenmeye gayret etmesi, 16 yaşındayken Mesnevi Han Mehmet Esat Efendi'den Mesnevi Hanlık icazeti alması önemli bir dönüm noktasıdır. Yine Esat Dede vasıtasıyla Mehmet Celaleddin Dede'ye intisap ettiğini, Esad Dede ile yaptığı hac yolculuğu esnasında Mekke'de Ahmed er-Rifai tarafından kendisine Kadiri ve Rifai tarikatlarından icazet verildiğini görüyoruz. Tahirül Mevlevi memuriyet hayatını Mevlevilik yolunda feda etmiş, 1896'da Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde 1001 günlük çileye girerek 1898'de çilesini doldurmuştur. Matbuat hayatına girdiği ve ilk şiirlerinin neşredildiği yerse Mektep Dergisi olmuştur. 3 Türkçe Divanı Anlamaya Giriş. Tahirül Mevlevi'nin çalışmada değerlendirilen ilk eseri olan Divançe-i Tahir, şairin 1903 senesinde Mehmet Tahir imzasıyla neşrettiği divançedir. Künyede şu kıta yer almaktadır: her eser durdukça namı sahibin ihtar eder, İsmini yad ettiren bir şairin divanıdır. Belki der ahlaf-ı irfan aşina göz gezdirip, ruhu şad olsun şu defter Tahir'in divanıdır. Burada tevhid ve münacatla divançesine başlayan Tahirül Mevlevi eserinde Nuit-i Şerife-i Nebeviye, Şarkiyat, Tevarih, Gazaliyat, Kıtaat ve Müfredat başlıklarına yer vermektedir. Ali Aygün'ün çalışmasında değerlendirmeye aldığı ikinci divansa en hacimli divan olarak zikredilen Divani Tahirül Mevlevi'dir. Burada yine ilahiyat, Nuti Şerife, Nuti Çariyar, Nuti Mevleviye, Gazaliyat, Murabbaat, Muhammesat, Şarkiyat, Tarihler, Aras-ı Mutevviya, Kıtaat, Hezeliyat ve Hicviyat başlıkları yer alıyor. Bu bölümde yazar Tahirül Mevlevi'nin hece ile gazel başlığı altında kaleme aldığı şiirlerin gelenekte örneğinin bulunmadığına, ayrıca divanın başında basılan ve basılmayan eserlerin listesinin şairin vesikalık fotoğrafının yer almasının emsallerinden farklı olduğuna dikkat çekmiştir. Fotoğraf altında ise şairin şu mısraları yer almaktadır: hayat dedikleri muğlak bilmece, dalmış bir adamın kısa düşüdür. O sırrı halleden şu resmi seyret, mazinin atiye görünüşüdür. İkinci divanda Divanı Tahirül Mevlevi adını taşıyor. Burada yer alan şiirler şairin 1945'ten sonra kaleme aldığı şiirlerdir. Bu divanda şu dörtlükle başlamaktadır: birinci defteri eş'ar-ı ikmal eyleyüp hamem,
ikinci defter Tahir'e agaz etti ya Allah. Muvaffak eyle hüsn-i hatmine Tahir kulun Rabbim, bu bir divan-ı sanidir dedim bed'inde bismillah. Tahir-ül Mevlevi'nin çok yönlü bir kişiliğinin olduğunu ifade etmiştim. Ali Aygün'de şairin bu çok yönlülüğünün canlı bir sosyal hayata karşılık geldiğini belirtiyor. Bunun en önemli örneği sohbetlerin, toplantıların yapıldığı mütevazı evinin bir kültür mahfili vazifesi görmesidir. Dönemin önemli edipleri, şairleri, hattatları, musiki şinasları, tasavvuf ve din büyükleri bu meclislerde yer almışlardır. Peygamberimize yazılan 40'tan fazla naat. Kitabın temelini iman başlığının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümde Esma-ül Hüsna, Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna dışındaki isimleri ve imanın şubeleri olan melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret, kaza ve kader başlıkları yer alıyor. Burada Tahir-ül Mevlevi'yi öne çıkaran en önemli vasıflardan biri, şairin 40'tan fazla naat kaleme almasıdır. Onun peygamberimize muhabbeti, özlemi ve iştiyakı bu naatlarda kendini gösterir. Tahir-ül Mevlevi'nin ilk neşrolunan şiirlerinden birisi de yine naattır. 1892-93 yıllarında yazdığı bu naatında Hazreti Peygamber'in tecelli eden nurunun kendisini nasıl mest ettiğini şu şekilde dile getirmiştir. Mest etti beni nuru tecellâ-i Muhammed. Oldum ezeli aşık-ı şeydâ-i Muhammed. Tahir kulunu eylemeye her dü cihanda mahrum-ı şefkat ulyâ-i Muhammed. Çalışmada Tahir-ül Mevlevi'nin Mevlevi'yi konu aldığı divanı da yer almaktadır. Kitapta Mevlevilik, Mevlevihane, Hankah, Sikke, Dede, Tenure, Hırka, Nay, Hamuş gibi başlıklar altında ele alınmıştır. Mevlevilikle ilgili yazdığı müstakil şiirde ise şu ifadeler geçiyor. Biz bende-i şah-ı maneviyiz, ferman beri hükm-i mesneviyiz, bak sikkeli halüsül ayarız, meşkuki revan-ı mevleviyiz, mahiyeti ruhumuz görünmez, biz hırkayı tende münzeviyiz. Cemiyet hayatımızı alt üst eden yıkımlar ve şiirde dile gelişi. Kitabın dördüncü bölümünü oluşturan cemiyet bölümünde ise bu konular yer alıyor. Yazar bunları kendi içinde şahıslar, kavimler, ülkeler ve şehirler, dağ, deniz ve nehirler, yıldız ve burçlar, içtimai hayat olarak tasnif etmiştir. Örnek verilecek olursa Tahir-ül Mevlevi özellikle içtimai hayatta ortaya çıkan kültürel çözülme ve yabancılaşmayı Ferit Kam'a yazdığı mektupta şöyle dile getirmiştir. Dilinden anlamaz oldum zamanenin şimdi. Lisan etmiş idim gerçeği hayli istinkah. Zebanı hal ile bari seninle dertleşelim. Benim serire şinasım olan dil evvah. Ne derdi müşkilişim hem zebandan ayrılmak, o derdi çekmede Tahir Muin olan Allah. Yine başka şiirlerinde toplumsal problemlere dikkat çekmiş, toplumun tefessüh ettiğini belirtmiştir. Bilmez misin ki kat-i düsturdur bu hakça, bir kavmi bozmaz Allah onlar bozulmayınca. Siz ettiniz asersem ahlaken istihale, işte budur yegane badi olan şu hale. Dil değişimi ve öz Türkçecilik konularında ise şöyle der. Uyduruldu ne yutulmaz şeyler, pek yazık bunlar ile dil doldu. Muktedir olmadı hazmetmeye de, midem eyvah ki ülser oldu. Son olarak Türkçe ezan dayatmasına karşı düşüncelerini şiirinde şu şekilde ifade eder. Evet şu doğduğum şehir,

bugün bana yabancı çeşmime. Benim bilip de sevdiğim o Müselman diyarı yok. Kulaklarım işitmiyor minareden ezanımı. Benim duyup da coştuğum nidayı kirgâr yok. Bu hususta yazarın şu satırları önemlidir. Tahir-ül Mevlevi'nin bir münevver, mutasavvuf ve muallim olarak yaşadığı çağa karşı duyarsız kalmadığını, çevresinde gördüğü kötülük, haksızlık ve adaletsizlikleri dile getirip düzeltme gayretinde olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı bakiyesi bir neslin ve son ve en güçlü temsilcilerinden birisi olan Tahir-ül Mevlevi, geride çok önemli bir şiir mirası bırakmıştır. Alaaddin'in bu çalışması, Tahir-ül Mevlevi'nin şiirlerinin anlaşılmasında önemli bir yer tutacaktır. Dileriz bu edebi mirası koruma, anlama ve yorumlama konusunda geç kalmadan yeni çalışmalara da kapı aralanır.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

Sultan Abdülhamit Han'la ilgili yanlı ve karşı tarihçilerin sığındıkları en önemli konu başlıklarından biri de jurnal meselesidir. Abdülhamit Han'ın jurnalcileri tarihte başlı başına bir yer edinmeye kadar götürülmüştür neredeyse. Oysa kurduğu istihbarat teşkilatıyla dünyanın her yerinden anında haberler almakta ve memleket dahilindeki müstevlilerin de siyasi emelleri hakkında hızlı, teferruatlı ve doğru bilgileri elde ederek ümmetin selameti için tedbirler almaktaydı. Bugün dünyanın en büyük ve en önemli istihbarat teşkilatlarının tamamında Abdülhamit Han'ın kurduğu üçer kişilik hücre istihbarat sistemi kullanılmaktadır. İngiliz MI6, İsrail Mossad, Rusya KGB, NAPD, Amerikan FBI ve daha birçok istihbarat teşkilatının yapılanmasında bunu görebiliriz. Sultan Abdülhamit'in yüksek seciye ve deha sahibi olduğu, dün kendisine verilen ve satılmaktan son anda kurtarılan memleketle ilgili raporlar ve yüz binlerce fotoğraflık yıldız arşiviyle çok daha net anlaşılmaktadır.

0: Demek Saraybosna'dan gelen raporlar böyle. Hala. O zaman hemen haber gönderelim emin bir adamımızla. Sırplara ve diğer kuvvetlere karşı kurulmuş olan yerel ve milli birlikleri çeteler halinde dağlara doğru çekerek mücadeleyi şehir merkezlerinden dağ kesimine kaydıralım. Bunlar eninde sonunda oradaki Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldıracaklar. Biz mücadeleyi dağlara çekerek hem Sırp milislerinin şehir merkezlerindeki Müslümanlara zarar vermesinin önüne geçeriz, hem de çetelerin dağlardaki eğitimi daha kolay olur. Bir de ikmal için mevzul miktarda para gönderelim.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Gönderilecek emanet 2 ya da 3'e bölünsün ve 3 ayrı yoldan gönderilsin. Ki birisi ele geçerse diğeri ulaşsın en azından. Gerekli tedbir alınsın inşallah.
1: Emredersiniz sultanım.
0: Bekleyenler var demiştiniz.
1: Sultanım, ferman buyurduğunuz üzere huzura kabullerini arz ederler.
0: Âlâ. Al bakalım içeriye. Bakalım Mithat Paşa.

0: Söyle, ilgili neler anlatacaklar?
1: Baş üstüne sultanım.
0: Hoş geldiniz efendiler. Buyurunuz, oturunuz. Âlâ. Anlatınız bakalım. Mithat Paşa'mız ne alemdedir ve neler yapmaktadır?
2: Sultanım, emrin üzere bendeniz, konağın etrafında aldığım tedabirle giren çıkan, içeride konuşulan ne varsa kulaklarımız vasıtasıyla duyabildiğimiz kadarıyla not ettim, arz ettim.
0: İçeriye nasıl girebildiniz peki?
2: Sultanım, birlikte çalıştığımız arkadaşlardan birinin yavuklusu paşanın mutfağında hizmetli olarak çalışmaktaymış. Onun marifetiyle bir adamımızı konağa bahçıvan olarak soktuk. Ancak kısa süre içinde mahir ve becerileriyle paşanın özel faytoncusu oldu. İşte bu hasetle paşanın yanına gelen giden herkesi yakından inceleme ve raporlama imkanı kazandık.
0: Siz neler yaptınız Tayyar Beyefendi?
3: Sultanım, emriniz üzere ben de arkadaşlarımla birlikte paşanın şehir içindeki güzergahını takip ettik. Saraya gelişi gidişi, saraydaki görüşmeleri, kendi has dairesinde kimlerle neler konuştuğu ilgili detaylı bilgileri raporumda arz etmiştim.
0: Peki Arif Efendi, anlatın bakalım. Sizce Mithat Paşa'nın niyeti nedir?
2: Padişahım, bu adamın gözü saltanatta ve makamdadır. Kesinlikle sizi ve hanedanı Ali Osman'ı alaşağı edip yerinize göz dikmiş vaziyette çalışmalar yapmaktadır. Konuşmalarından anlayabildiğimiz kadarıyla kendisine taraftar toplamak için de irtibatta olduğu kişilerden paralar almakta, aldığı paraları dağıtmaktadır.
0: Onu biliriz efendi. Farklı bir şeyler var mı?
3: Efendimiz, yaptığımız son tespitlerde ve aldığımız bilgilere göre İngiliz sefaretiyle görüşmeler yapmaktaymış. Kendisi İngiliz sefaretinde bazı eşhasla muayyen zamanlarda ru-be-ru görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu teşriki mesai kimi zaman sefaret binasında, kimi zaman da çeşitli ve farklı gözlerden arak mekanlarda gerçekleşmiş bulunmaktadır. İngilizlerden de altın aldığından şüpheleniriz. Çünkü ziyadesiyle çok fazla para harcamakta.
0: İstediği kadar para dağıtsın. Bu adama itibar edenlerin de kimler olduğunu biliriz. Unutmayın efendiler, devletin idaresinde hırs her zaman haris olanın ayağına dolanır ve onu alaşağı eder. Siz söyleyin bakalım, buluştuğu, bir araya geldiği insanlarla, İngiliz sefaretinde görüştüğü insanlarla ne konuşulduğunu biliyor muyuz?
3: Evet efendim, raporumuzda arz etmiş bulunuyoruz.
0: Ne kadar acı bir durum, ne kadar vahim bir durum. Bir sadrazamın yabancı bir sefirle görüşmesi, üstüne üstlük para alması demek, onun hegemonyasına girmesi demektir. Öyleyse acilen tedbir alınmalıdır. Başka efendiler, aktarmak istediğiniz başka bilgi?
2: Efendimiz, İngilizlerle ve Fransızlarla yakınlık kurarak Ruslara karşı savaşa girmemiz için el altından da Meclis-i Mebusan'da faaliyetler yürütmekte, kendisine yakın mebuslarla çoğunluk sağlayıp bir karar çıkartarak size arz etmek üzere hazırlıklar yaptığına dair duyumlarımız vardır.
0: Neyine güvenerek böyle bir savaşa girecekmiş? Henüz ordunun yekunundan haberi yoktur. Bilmiyor mu bizim savaşacak kadar ne silahımız ne cephanemiz vardır? Kendisi gibi insanlar orduyu yenilemek adına bir sürü hamle yaparak hem mevcut bakımından hem savaş kabiliyeti bakımından askeri haylice gevşettiler.
3: Sultanım, ayrıca Fransızlarla da görüşmeler yapmaktadır. Duyduğumuz kadarıyla sizin üzerinizden bazı nameler yazarak gerekli gördüğü kişilerle ittifak etmek üzere bir araya gelmek üzere yer ve tayin belirlemeleri yapmaktadır.
0: Kimlerle görüşür, yanına kimleri çekermiş, isim var mıdır elinizde?
3: Efendim, raporumuzda arz etmiştik ancak en önemlisi eski sadrazamlardan Mehmet Rüştü Paşa ile yaptığı görüşmeden sonra mezkur sabık sadrazam öncelikle Mebusan Meclisi'nde bir konuşma yaparak erbabı namus için tek yol vardır. Konferans tekliflerinin katiyen reddedilmesinden yanayım. Oturup konuşulacak bir husus yoktur. İngiliz ve Fransız devletleriyle işbirliği yaparak Ruslara hak ettikleri dersi verecek güçte bir ordumuz mevcuttur hamdolsun tarzında konuşmalar yapmaktadır.
0: Halt etmiş terbiyesiz adam. Yahu nasıl bir cehalettir bu? Görmez mi? Görmezse gözüne mi sokmak lazım şu telgrafı? Daha yeni geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hazretleri mevcudunda bulunan 30 bin

0: askerle girilecek bir savaşta bulundukları mevkide fazla tutunamayacaklarını, çünkü Rusların hayli yoğun ve kalabalık bir orduyla yığınak yapmakta olduklarını bildirir. 300 bin kişilik bir ordu hazırladıklarını da söyler. Kulaklarından aldığı haberdir bunlar. Sadrazam Efendi'ye sorarız, asker evlatlarımızın yekûnu nedir diye, 200 bin askerimiz her an vazifeye hazırdır der. Peki ya silah, mühimmat, cephane, hareket halindeki orduya verilmesi gereken lojistik destek, ordu gerisindeki ikmaller, ileri cephelerde savaştan sonra açılacak yaraların sarılması için yapılması gerekenler, savaşın sonunda üzerimize çullanacak devletlerin kabarmış iştahlarına yem edilecek topraklarımız ve bir hiç uğruna, sadece şahsi ihtirası uğruna vatan toprağına düşecek binlerce yiğidin vebali, hiç mi bunları düşünmez bu adam?
1: Efendim, affınıza mağruren, hırs gözün öylesine bürümüş ve kapatmıştır ki kendisinin her şeyi çok iyi bildiğini zanneder. Sevk ve idareden çok iyi anladığını her fırsatta dillendirir. Ordu komutanlarına sadrazam ve başkomutan sıfatıyla nameler yazar. Askerin her an bir harekete ve teyakkuza hazır vaziyette bekletilmesini, zat-ı penağınızdan alacağı son emirle özellikle Doğu cephesinde büyük bir savaşa hazırlıklı olunmasını emreder.
0: Fesübhanallah! Fesübhanallah! Bu kadar ahmaklık olur mu efendim? Bu kadar bilgisizlik ve cehalet! Görmez mi manzarayı bu adam? Neyine güvenir memleketi böyle bir ateşin ortasına atar? La ilahe illallah!
2: Efendimiz, bunları yapmasındaki yegane gaye sizin gücünüzü kırmak. Özellikle Mebusan Meclisi üzerindeki nüfusunuzu zayıflatmak ve bugüne kadar takip ettiğiniz müsbet diyaloğu yok etmektir.
0: Hayırdır Tayyar Efendi? Bir tedirginliğiniz var. Söylemek istediğiniz bir husus mu var?
1: Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum sultanım. Ancak daha vahim bir durum söz konusudur.
0: Nedir, anlamadım. Söylenmeyecek kadar sıkıntılı bir konu mu?
1: Efendim, Sadrazam Mithat Paşa hemen her akşam verdiği davetlerde Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa, diğer ayanla birlikte toplanıp menhiyat ve müskiratla meşgul olup iş ve işretin son raddesinde söylediklerinin yazılı olduğu rapor arz etmek istiyorum. Affediniz efendim. Artık istibdat ve saltanat rejiminden bu millete bir fayda yoktur. Cumhuriyete geçilmesi şart ve dahi elzemdir. Bakınız İngilizler ve medeniyetin beşiği olan Fransa'daki Fransızlara. Ne kadar rahat ve huzur içinde Cumhuriyet rejiminin nimetlerinden müstefit olmaktadırlar. Bizim bunlardan mahrum kalmaklığımızın yegane sebebi sarayda oturan ihtiyar bunağın yüzündendir. Tez zamanda hallini ve hallinden sonra da derdestini gerçekleştirip bu istibdat rejimine son vermek gerekmektedir.
0: Bunları Sadrazam Mithat Paşa'nın ağzından mı yazdınız?
1: Efendimiz, meclise hizmet edenlerden biri Sadık Benderiz'dir. Bizzat duyduklarını kaleme alarak aynen tarafıma getirdi, arz edilmek üzere.
0: Vahim. Çok vahim bir durum.
1: Efendimiz, malumunuz olduğu üzere Müslümanların çoğunluklu olduğu yerlerde azınlıktan valiler tayin etmeye başladı. Mülki idare amirliklerini azınlıkların uhdesine vermekte beis görmemekte. Bu azınlıklarda umdelerinde bulunan Müslüman çoğunluğa ellerindeki yetkiyi sizden aldıklarını söyleyip eziyet etmektedirler.
0: Âlâ. Tez zamanda bunun tedbirinin alınması gerekmektedir artık. Rabbim bu milletin yardımcısı olsun. Efendiler, siz vazifelerinizin başına dönün. Bundan böyle daha kuvvetli çalışmanız gerekmektedir. Gerekirse yeni elemanlarla faaliyetlerinizi güçlendirin. Yalnız hem gözünüzü hem kulağınızı dört açmak zorundasınız. Aksi halde bu durum herkes için büyük bir tehlike arz edecektir. Çekilebilirsiniz. Ya Rabbi, sen bu milleti nefsinin ve hırsının kölesi olmuşların eline bırakma. Bu millete yardım et. Ümmeti Muhammed'e yardım et Allah'ım.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Birinci Adam Arif Hüseyin Duran, İkinci Adam Tayyar Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de

1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekai adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekai'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekai, 1855'ten sonra Meclis-i Aliye Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekai 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de resmi ceride, 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekai'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekai'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren Tasvir-i Efkar'ı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasına ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar, 830 sayı çıkarttıktan sonra
1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekai-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin üçüncü maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Babali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla başta padişah olmak üzere bütün idareyi yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini
suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyor.

Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat nizamnamesinin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilacilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Babali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazetelerde çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakayikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görülmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından

tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radva

Gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmuayi Nevadiri Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu.

Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince, kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarını dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Theodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümde meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercümanı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde

Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmuayı Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenab-ı Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat Dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun Dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun Dergisi'nde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat Dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat Dergisi'nde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi

Mir'at gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Babali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulûm adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk Hareketi'nin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet tarafından Cenevre'de

çıkarılan İçtihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi, Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergilerde vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamit Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kamplara ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla, Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamit Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamit Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği, pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekte. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki Taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah Gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve iddiaçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milliye Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, ikdam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarını savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvimi vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu.

bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200-300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka, memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka, yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetler de salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Müfettişi Süleyman Nafiz Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadikayi Meşveret İdadesi'nde tamamladı. Bir süre devam ettiği tıp fakültesini bitiremeyerek 4. sınıftan ayrıldı. 1918'de İleri Gazete'nin yazı heyetinde çalıştı. 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde, Ankara Kız ve Erkek Liselerinde öğretmenliğe devam etti. İstanbul'a döndükten sonra da Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yaptı. Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Peyam ve Servet-i Fünun'da neşredilen ilk şiirleri, gerek muhteva, gerekse üslup ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünun ve Fecrahati şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Bunlarda Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in tesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin konusu ferdi aşk ve ızdıraplardır. Bu ferdi sanat anlayışı dolayısıyla o sıralarda cemiyeti derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis bulmamıştır. 1918'de ilk şiir kitabı Şarkın Sultanlarını neşreder. Aynı yıl Yeni Mecmua, Fahfur, Şair gibi edebi mecmualarda da şiirleri yayınlanmaya başlar. Bu şiirlerle birlikte Faruk Nafiz'in edebi kişiliğinin yerine oturduğu görülür. Artık aruza hakimdir ve kendine has bir üslubu vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafiz'in şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, Büyük Mecmua, Nedim, Ümit, Yarın, Süs, Yıldız gibi pek çok dergide görülür. 1919'da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiirlerinde de daha çok aşk konularını ele almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük Mecmua, Nedim ve Ümit dergilerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal edilen ülkemize dair Bozgun, Hisar, Yaralı Arslan, Münacat ve İzmir gibi şiirleri yayınlanır. Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar. Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair artık bütünüyle cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışıyla yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğrudan doğruya o devirde hızlanan sadece Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Nafiz'in yeni sanat anlayışını 1926'da Hayat Mecmuası'nda yayımlanan sanat şiirinde bir beyanname haline getirdiği görülür. Burada Batı edebiyatı adeta yok farz edilmekte ve cemiyete yönelme esas alınmaktadır. İstanbullu aydınla Anadolu'daki halk arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiğini belirten Batı hayranlığı ve taklitçiliğin karşısında da Anadolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır. Şairin bu anlayış doğrultusunda yazdığı en meşhur şiiri Han Duvarları'dır. Bu şiirle daha önce itibari bir tarzda ele alınan Anadolu, gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz, bilhassa müdürlüğünü yaptığı Hayat Mecmuası'nda Anadolu'yu, coğrafyasını, tabiatını ve Anadolu insanını, onun meselelerini anlatan, halk edebiyatı kaynaklarıyla da beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle birlikte edebiyatımızda memleket edebiyatı denilen bir cereyan başlar. Faruk Nafiz, aruzla yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'i üstad kabul eder ve onun açtığı yoldan yürür. Daha sonra heceyle yazdığı şiirlerde aruzda sağladığı ahengi hecede de kurmaya çalışır ve bunda da büyük ölçüde başarılı olur. Aynı yıllarda kendisi gibi hece vezniyle yazan Enis Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri ve Orhan Seyfi ile birlikte Beş Hececiler adı verilen grup içerisinde mütalaa edilir. Faruk Nafiz Çamlıbel ayrıca tiyatro eserleri kaleme almış ve manzum mektup temsilleri yazmıştır. Köy meselelerini işleyen Canavar'la, devletin o yıllardaki resmi tarih tezini destekleyen Akın, Özyurt ve Kahraman bunların en tanınmış tiyatro eserleridir. 1946 yılında politikaya atılarak İstanbul Milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar milletvekilliği yaptı. İhtilalde diğer parti milletvekilleriyle birlikte tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi.
Haziran 1960, Eylül 1961 tarihleri arasında tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak salıverildi. Bir daha politikaya girmedi ve son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fethiye civarında 8 Kasım 1973'te hayatını kaybetti. Mezarı Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı bir mektup şu şekildedir. Üstadı muhteremim efendim, cevap name-i ekremilerinizi aldım. Anın mukabele-i şükranını yazmadan size alelacele şu satırları yazıyorum. Zira mektubumla beraber postaya tevdi ettiğim Ankara'da münteşir Öğüt gazetesinde muarızlarınızdan ve muarızlarımdan birine ait bir makale var. Etrafı çizilmiş. Dikkatli okuyunuz ve mümkünse ileriye derc ettiriniz. Mezkur makalenin yazılmasında benim hiç dahlim olmamıştır. Öğüt ser muharriri, sadri, gayet cevval, zeki ve genç bir ediptir. Bütün Ankara muhiti gibi İmamzade'nin vesairenin yazıları, mektubunuzdaki tabiri laikı veçhiyle hamiyet fürüştüğünüze hazmedemez. Bu makale zannederim ki muarızların en ziyade kendilerine taraftar zannettikleri bir mühitten şiddetli bir sille tesiri yapacaktır. İleri idari hanesinde de aynı gazeteden bir nüsha gönderdim. Suphi Nuri Bey bilmem almış mıdır? Zat-ı Üstadenizin ve Cenab-ı Şahabettin'in ellerini kemal-i hürmetle takbil eder ve postaya yetişmesi için mektubumu kısa kesmek mecburiyetinde bulunduğumu arz eylerim. Benim cihan-ı kıymet üstadım efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak, din-i mübinimiz İslam'ı var eden ve dinin hükümlerini peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa güzel ahlakı ve insanlığın değerini öğreten rahmet peygamberi Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa

Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide âline, ashabına, ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye hicreti esnasında Kuba mevkiinde bir süre konaklayıp orada yaşadığı hadiseleri, oradaki yaptığı uygulamalarını konuşmuştuk. Bugün inşallah hicretin bizler açısından önemini daha iyi anlayabileceğimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında uyguladığı stratejileri ve Medine'ye vuslatını inşallah birlikte öğreneceğiz. Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İslam tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret tarihini Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde, halife olduğu döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak ilan etmiştir. Medine hicret basit bir göç olayı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti sadece basit bir göç değildi. Eğer öyle olsaydı Müslümanların Mekke'yi terk ederek kendilerine bırakmaları sebebiyle müşriklerin bundan memnun olmaları gerekirdi. Oysa Mekkeliler hicret etmek isteyenlere ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkararak engel olmaya da çalışmışlardı. Müşriklerin Müslümanların Medine'ye hicretlerinden endişe etmek için birçok sebepleri vardı. Medine şehrinin müşriklerin Suriye ticaret kervan yolunun üzerinde bulunması da bu gerekçelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra buraya hicret etmek tarafını açıkça ilan etmek olarak ifade edildi. İşte bu sebeple imkanı olduğu halde hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmişlerdir. Bununla birlikte bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak Allah Teala'nın yolunda Medine'ye hicret eden Müslümanlar da Allah-u Teala'nın vaat ettiği nimetler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Evet efendim, hicret bu kadar önemli bir hadise iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hicret esnasında uyguladığı stratejiler, davranışları, usulü, metodu hiç şüphesiz bizler için çok büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir mesaj barındırıyor. Hicrette Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Müslümanlar için planlı, tedbirli, cesur, irade sahibi ve sabırlı olma, Allah Teala'ya sonsuz itimat etme, tevekkül etme, ümitsizliğe kapılmama, sükuneti muhafaza etme ve bağışlama gibi vasıflardan her biri için davranış modellerini görebiliyoruz. Medine'ye hicretin gerçekleştiği yıllarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların can güvenliğini temin etmek ve İslam'ı daha uygun bir zeminde yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı içindeydi. Yesrib, yani Medine, bu gayeleri gerçekleştirebilmek için stratejik bir öneme sahipti. Dolayısıyla hicrette uygulanan tüm stratejiler, uygulamalar, metotlar bağlamında baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu olarak Medine'yi seçmesinin bu konuda ilk zikredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Medine, Mekke'ye nazaran etnik ve dini yapıya sahip bir şehir değildi. Burada Kahtani asıllı Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza adında Yahudi kabileleri yaşıyordu. Medineli iki akraba kabile olan Evs ve Hazreç arasında yıllardır sürüp giden bir düşmanlık vardı. Ve bu düşmanlık iki kabileyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. Bu kabileler içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ancak Medine dışından bir kurtarıcının yardımıyla kurtulabilirlerdi. Nitekim onların içinde bulundukları mevcut durum, problem, kendi kendilerini çözmeleri mümkün olmayan bir durumdu. Taraflar kendilerine birer müttefik veya iki tarafın da kabul edebileceği bir arabulucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak ve ancak bir peygamber onların
bu beklentilerine cevap verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yurdu olarak işte böyle bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan kimselerin memleketini tercih etmiş. Sonraki zaman diliminde yaşanan gelişmeler de bunun isabetli bir tercih olduğunu ortaya koymuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehre giriş yaptığı gün Medinelilerin gruplar halinde şehrin dışına kadar taşıp sabırsızlıkla onu beklemeleri de bu beklentiye işarettir. Hicret, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin planlı hareket etmeye son derece önem verdiğini göstermekte. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uzun süreden beri bu yolculuk için hazırlayıp beklettiği develerden dahi anlaşılır ki tedbirler alınarak hicret planı oluşturulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıktığı andan itibaren yanıltıcı bir rota çizerek Medine kuzeyde olduğu halde güney istikametine gitmesi hedef şaşırtmak içindi. Müşriklerin kendisini öldürme kararı aldıklarından haberdar olduğundan dolayı Efendimiz aranacağını ve ilk akla gelen Medine yolunun kontrol edileceğini biliyordu. Bu sebeple de saklanmak için müşriklerin ilk anda aklına gelmeyecek bir yer olan güneydeki Sevir mağarasını seçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine yolculuğu esnasında kendisine henüz Müslüman olmayan ancak güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz olarak seçmesi de onun sebeplere önem verdiğini gösterir. Kafile tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu değil, farklı bir güzergahı takip etmiş, Efendimizin yol kılavuzu Abdullah bin Uraykıt, onları daha az kullanılan fakat onlar için daha emniyetli olan sahil yolundan götürmüştü. Nitekim Efendimizin bilinen yoldan Medine'ye gitmesi halinde yakalanma ihtimali yüksekti. Alemlere rahmet Efendimizin bu yolculukta kendisine arkadaş olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı seçmesi de dikkat çeken hususlardan biridir. Hazreti Ebu Bekir geçen 13 yılda olduğu gibi bu uzun ve tehlikeli yolculukta da kendisini Efendimizin yoluna feda etmiş, çocuklarını, hizmetçisini ve malını bu yolda seferber etmiştir. Hicret günü alemlere rahmet Efendimizin elinde müşriklere ait emanetler de bulunmaktaydı. Müşriklerin atalarının dini olarak tanımladıkları batıl inançları dışında yeni bir dine çağıran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen emanetleri konusunda hala onu tercih etmelerini de mutlaka unutmamamız gerekir. Nitekim herkes kabul eder ki insan emanetlerini ancak en çok itimat ettiği kimseye verir. Müşriklerin emanetleri konusunda hala onu tercih etmeleri ve onun da kendisinin canına kastetmeyi planlayanların emanetlerini dahi sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil bırakması da tarihe özellikle kaydedilecek özel bir öneme sahip. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece evinde bıraktığı Hazreti Ali kerramallahu vechehu'ya kendisine emanet olarak bırakılmış eşyaları sahiplerine iade ettikten sonra kendilerine katılmak üzere Medine'ye gelmesini istemişti. Böylesi kritik bir durumda Hazreti Ali'nin de bir bakıma ölümü göze alarak Efendimizin evinde kalmayı kabul etmesi Efendimiz'e olan bağlılığının bir nişanesidir. Hicret yolunda suikast amacıyla alemlere rahmet Efendimiz'e saldırı esnasında atının ayakları kuma saplanan Süreka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemiş ve Efendimiz de onu affetmişti. Oysa Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları kalabalıktı. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiçbir zaman öç almayan Efendimiz, kendisini öldürmek isteyen Süreka'nın özrünü kabul ederek onu affetmiş, her emrini yerine getireceğini beyan eden Süreka'ya "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma." demişti. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affediciliğini
ve kendilerini yakalamak isteyenlere karşı aldığı tedbiri görürüz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda 2 hafta kadar kaldığı ilk mola yerinde İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba Mescidi'ni inşa etmesi de mescidin İslam tarihi içindeki yerinin ortaya konulması bakımından büyük bir önem ifade eder. Efendimizin hicret ettiği günlerde Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve çeşitli sebeplerle o güne kadar hicret edememiş az sayıda Müslüman kalmıştı. Efendimizin hicretini sahabenin tamamı hicret edene kadar ertelemesinin üzerinde de özellikle durulması gerekir. Bunun en önemli sebebi bir lider olarak tehlikeyi üstlenerek bir anlamda gemiyi en son terk etme uygulamasıyla kıyamete dek yönetici mevkiinde olacak Müslümanlara en güzel örneği ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Netice olarak hicret, hazırlık safhasından uygulanmasına kadar tam anlamıyla plan, tedbir ve strateji yumağıdır. Elden gelen her şey yapıldıktan, alınması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra iki yolcu ki Allah onların üçüncüsüdür. Endişe etme, Allah bizimledir ifadeleriyle tevekkülle teslim olunan, yüce yaratıcı tarafından da gönüllerine güven, itimat duygusu verilen ve görülmeyen bir takım ordularla desteklenmek suretiyle sonuca ulaşılan bu hadisenin her aşaması Müslümanların hayatlarında takip etmeleri gereken usulü öğreten bir örnektir. Efendim, hicret bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bazı olaylar vardır ki insanlık için çok büyük etkiler bırakarak tarihte müstesna özel bir yere sahip olurlar. İşte hicret de Müslümanlar için, tüm dünya ve insanlık için bunlardan birisi olarak İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiülevvel Cuma günü Kuba mevkiinden Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nin orta kısmındaki bir yerde Medine'de ilk Cuma namazını kıldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ranuna Vadisi'nde 100 kadar Müslümana kıldırdığı bu Cuma namazının İslam tarihinde kılınan ilk Cuma namazı olduğu kabul edilmiştir. Efendim, nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem bu Cuma günü ayakta dikilerek ard arda irad ettiği hutbelerinde Allah Teala'ya layıkı vechiyle hamd ve senada bulunuyor ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve perdedarsız olarak sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak. Önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, devenin yularını da devenin başına doladı. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam önde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh arkasında, Neccaroğullarının eşrafı da çevresinde olduğu halde Medine'nin içine doğru hareket ettiler. Bu esnada önünden geçilen kabilelerin temsilcileri evlerinde misafir etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davet ediyor. O ise
devesinin kendi haline bırakılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva sağa sola baka baka ilerlerken Salim bin Avf oğullarından İtban bin Malik ve Abbas bin Ubade Salim bin Avf oğullarından bazılarıyla birlikte gelip "Ya Resulallah bizim yanımızda kal. Sayıca çok mal ve silahça hazırlıklı, düşmanlarına karşı seni koruma ve savunma gücüne malik olan bize buyur gel" dediler. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Allah onları size hayırlı ve mübarek kılsın" diyerek duada mukabelede bulunduktan sonra "Devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Ubade ve Abbas bin Samit aynı şekilde gelip talepte bulundular. Beyaza oğulları aynı şekilde. Saide oğulları, Harise bin Hazreç oğulları aynı şekilde talepte bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her birine "Allah onları size mübarek kılsın. Devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Yolu açılınca Kasva ilerleyip Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr'ın mensup olduğu Adi bin Neccar oğullarının evlerini geçeceği sırada Adi bin Neccar oğullarından o aileye mensup Salit bin Kays, Ebu Salit ve Useyre bin Ebi Harice ve Adi bin Neccar'dan bazıları "Ya Resulallah dayılarına gel. Bizler de kalabalık, güçlüyüz. Biz seni koruma ve savunma gücüne sahibiz. Buyur gel" dediler. "Bizi bırakıp bizden başkasına gitme. Sana kavmimiz içinde akraban olarak bizden daha yakın kimse yoktur" dediyseler de Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Kasva'nın yolunu açtılar. Kasva, Malik bin Neccar oğullarının evleri yanına varınca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bugünkü mescidinin kapısının bulunduğu yere çöktü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim gence ait hurma serme ve kurutma yeriydi. Bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Efendimiz onun üzerinden inmedi. Kasva ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine onun yollarını serbest bıraktı. Kasva biraz gittikten sonra birdenbire arkasını dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar geldi. Oraya tekrar çöktü. Artık oradan kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatıp böğürmeye ve deprenmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kasva'nın üzerinden indi ve "İnşallah menzil burasıdır" buyurdu. Medineli Müslümanlar Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor. Herkes onu götürüp ağırlamaya can atıyor ve bu hususta birbirleriyle de tartışıyorlardı. Nihayet alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Ben bu gece Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarına gider, bununla onlara ikramda bulunmuş olurum" buyurdu. Efendimiz "Akrabalarımızın evlerinden buraya en yakını hangisidir?" diye sorunca Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh "Benimkidir ya Nebiyyallah, işte evim şurasıdır, evimin kapısı da burasıdır" dedi. Fakat Neccar oğulları aralarında kura çekilip kurada kim çıkarsa Efendimiz'i ağırlama şerefini onun yapması gerektiğini istediler. Bunun üzerine Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselama "Evim buraya evlerin en yakınıdır. Ağırlığını, eşyalarını istersen oraya taşıyayım" deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Olur" buyurdu. Daha meşhur ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh memleketimizde İstanbul'umuzda medfun olmasıyla bizleri şerefyap kılan Hazreti Eyyub radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselamı misafir etmekle müşerref olmuştu. Ve Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Kasva'nın yükünü evine taşıyınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Kişi binitinin ve eşyalarının yanında bulunur" buyurdu ve o evde kalmaya karar verdi.
Esad bin Zürare kasvanın yularından tutup kendi evine götürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine git bizi kabul için yer hazırla buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de hemen gidip yeri hazırladıktan sonra geldi ve ya Nebiyallah ikinize de yer hazırladım. İkiniz de kalkınız Allah'ın bereketi üzere yerinize buyurunuz dedi. Rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine gideceği sırada Neccar oğullarının küçük kızları deflerle çıkıp Neccar oğullarının kızlarıyız biz. Muhammed'in hısımlığı, akrabalığı, komşuluğu ne mutlu, ne hoş diyerek neşideler, kasideler okuyorlar, seslendiriyorlardı. Rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara beni seviyor musunuz diye soruyor. Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum şeklinde 3 sefer buyurdular. Neccar oğullarının küçük kızları gibi Medine'de bulunan tüm Müslümanlar olağanüstü sevinç ve coşku içerisindeydiler. Bera bin Azib der ki ben Medinelilerin hiçbir şeye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim. Medine halkı erkekler ve kadınlar yollara, evlerinin üzerlerine çıkmışlar, erkek çocukları ve hizmetçiler yollara dökülmüşler. Nebiyullah geldi, Nebiyullah geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber şeklinde bunları söyleyerek bağırıyorlardı. Resulullah bu, işte bu, geldi, geldi dediklerini işittim der. Enes bin Malik radıyallahu anh da ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak bir gün görmedim demiştir. Medineli Müslümanların bu sevinçlerinin, mutluluklarının bir tezahürü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineli Müslümanlar bir deveyi veya bir büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatır, der ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evime geldiği zaman evimin alt katında kalmıştı. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmamı, seninse alt katta bulunmanı ben iyi görmüyorum. Bunu kendime ağır buluyorum. Ne olur sen yukarı çık, yukarıda ol. Biz inelim, aşağıda bulunalım dedik. Fahri Kainat Efendimiz, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve elverişlidir buyurdu ve alt katta oturdu. Biz de meskende onun üst katında bulunuyorduk. O sırada içinde su bulunan bir testimiz vardı, o düşüp kırıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak ben ve zevcem tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub bir gece kendi kendine biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerinde yürüyoruz diyerek serzenişte bulundu ve bir kenara çekilerek gecelediler. Sabahleyin bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Fahri Kainat Efendimiz alt kat daha elverişlidir buyurduysa da Ebu Eyyub sen altında bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam dedi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler. Fahri Kainat Efendimiz üst kata çıktı. Ebu Eyyub da alt kata indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatır der ki Kureyşilere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gittiği zaman ona ''Ya Ebu Eyyub, sizin bir seririniz, bir yatağınız yok mu?'' diye sordu. Ebu Eyyub da ''Yoktur vallahi'' dedi. Esad bin Zürare bunu haber alınca Efendimiz'e direkleri sac ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir yapıp gönderir.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu ve vefatına kadar da onun üzerinde uyuduğu ifade edilir.

Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konuldu. Cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılındı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın cenazeleri de yine onun üzerinde taşınmıştı. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde 7 ay kadar kaldığı evin tarihçesini de öğrenelim istiyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken bu bölümümüzü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleriyle teşrif ettiği o kıymetli evin tarihçesinde bizlere aktarılan, öğretilen ne gibi hikmetlerin olduğunu gelin birlikte hatırlayalım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince içinde 7 ay boyunca oturduğu mübarek ev mescidin doğusundadır. 700 yıl önce Medine'ye gelen Yemen hükümdarlarından Tüban ya da Tübba isimli Fahri Kainat Efendimizin Mekke'de zuhur edip ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi bilginlerinden öğrenmişti. Ve bu evi daha o zamandan yaptırmış, yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da alemlere rahmet Efendimiz'e takdim edilmek üzere Medine bilginlerinin en büyüğüne vermişti. Eğer ki kendisi onun zamanına yetişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğundan erişecek olan bu vasıtayla kendisine takdim edilmesini istemişti. İşte bu ev babadan evlada geçe geçe Tübba'nın mektubu ile iman etmiş Medine bilginlerinden birinin soyundan gelen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın eline geçmişti. Tübba Ebu Kerib Esad mümindi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama 700 yıl önce iman etmişti. Çünkü o manzum mektubunda mealen anlayacağımız ifadelerle şöyle demişti: "Ben Hazreti Ahmet'in Allah Teala tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim, iman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, yani onun zamanına yetişseydi, muhakkak ki ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtmak için her şeyi yapardı." Tübba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte Zebur'da da onun ümmeti ismen anılmıştır. "Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır" beyti de bulunurdu. Tübba'nın mektubunu ellerinde bulunduranlar Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye gelmekte olduğunu işitince mektubu ona teslim etmek üzere Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya verdiler. Ebu Leyla Mekke yolunda Efendimiz'i buldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce yanına çağırdı ve ona "Sen Ebu Leyla mısın?" diye sordu. O da "Evet" dedi. Efendimiz "Senin yanında Tübba'nın mektubu var. Getir, ver bana mektubu" buyurdu. Ebu Leyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyordu. Kendi kendine düşündü kaldı. "Doğrusu şaşılacak şey" dedi. "Sen kimsin? Ben senin yüzünde bir sihir veya sihirbazlık eseri görmüyorum. Sen bende bulunanı nasıl bildin?" diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Muhammed'im. Getir ver mektubu bana" buyurdu. Adam mektubu sakladığı yerden hemen çıkarıp Efendimiz'e verdi. Hazreti Ebu Bekir onu Efendimiz'e okuyunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam 3 kere "Merhaba salih kardeş, hoş geldin, safa geldin Tübba, salih kardeş Tübba" buyurdu. Ebu Leyla'ya da hemen Medine'ye dönmesini emir buyurdu. Ebu Leyla Medine'ye dönüp Medinelilere Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolda gelmekte olduğunu müjdeledi. Medinelilerden her biri de bu müjdesinden dolayı ona bahşişlerde, ikramlarda bulundu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tübba'a sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuştu" buyurmuştur. Efendim, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi sonradan azatlı kölesi Eflah'a geçti.

duvarlarından gedikler açılmaya başlandığı, yıkılmaya yüz tuttuğu zaman Mughire bin Abdurrahman onu Eflah'ın oğlundan belli bir miktar altın karşılığında satın alarak tamir ettirip vakfetti. Zamanla yine harap olan ve arsa haline gelen bu mübarek ev tekrar satılınca Melik Muzaffer Şihabuddin Gazi onu satın alıp üzerine 4 mezhep talebesinin okuyacağı mükemmel bir medrese yaptırdığı, bu medrese için kendi memleketinde Dimeşk'ta, Şam topraklarında, Medine'de ve sair yerlerde zengin vakıflar tesis ettiği, medresenin içerisinde pek çok kıymetli kitaplar bulunan büyük bir kütüphane ihdas etti. Sonraları bakımsızlık yüzünden harap olan küçük bir zaviye haline gelen ve hicretin 1259. yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak mükemmel surette yeniden bir zaviye olarak yaptırıldığı, Zaviye-i Cüneydiye adıyla anıldığı ve çokça ziyaret edildi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret alanlar, hikmetler alanlar, onların eserlerine kıymet vererek imar ve inşa etme gayreti içerisinde bulunmuşlar. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizden niyazımız hayatını öğrendiğimiz, uygulamalarını, sözlerini, mübarek davranışlarını öğrendiğimiz Efendimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olmamızı irade ediyoruz, istiyoruz, murat ediyoruz. Çokça istiyoruz. Rabbimiz bizleri ona layık ümmet eylesin ve bu vesileyle kendisinin rızasını kazanan kullardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Ustam her ne söyleyecek olsa beni kararından vazgeçiremeyeceğini anlayınca biraz da kızarak yanımdan ayrıldı ve hakem heyetindeki yerini aldı. İçimden "Ah şu katrancıyı bir yeneyim de bakalım ustam o zaman ne diyecek, ne söyleyecek" diye geçiriyordum. Şimdi baş güreşlerin bir an önce başlamasını dilemekten başka bir işim kalmamıştı. Cazgır, baş pehlivanların soyunmalarını emredince bulunduğum yerde kendi kendime soyundum. Paçalarımı da güzelce bağladım. Bu sırada öbür güreşler sona ermiş. Cazgır baş pehlivanları yağlamak için ortaya çağırmıştı. Hemen ortaya çıktım. Yağlanırken gözüm hep katrancıdaydı. Onu iyiden iyiye gözüme kestirmiştim. Tam Cazgır pehlivanları eşlendireceği zaman yanına giderek ondan katrancıyı istedim. Öbür baş pehlivanların hiçbiri onunla tutmak istemedikleri halde benim kendisine meydan okumam katrancıyı birden kızdırdı. Bana "Abe, sen ne vakit baş pehlivan oldun da bana meydan okuyorsun?" diye sordu. Altta kalmak istemedim tabii. "Ya sen ne vakit baş pehlivan oldun?" karşılığını verdim. "Şimdi görürsün ne zaman baş pehlivan olduğumu" dedi. "Görelim hele" dedim ben de. Az sonra da güreşimiz başladı. Ben daha ilk dakikalarda karşımdakinin ne derece kuvvetli bir pehlivan olduğunu anladım. Benim kendisine çektiğim elenselerin üzerinde hiçbir tesiri olmuyordu. Buna karşılık onun çekmekte olduğu elenselerin beni sarstığını da hissediyordum. Dakikalar ilerledikçe nasıl bir belaya çatmış bulunduğumu anlamaya başladım. Katrancı son derece kuvvetli ve gaddardı. Beni yenmekten çok ezmek niyetini güttüğünü de kolayca anlıyordum. Zehir gibi kuvvetli olan, bu gitgide kuvvetlenen elenseleri, bunları tamamlayan iç ve dış tırpanları karşısında bunalmaya başlamıştım. Bir iki defa dalayım dedim. Öyle kuvvetli, öyle insafsız boyunduruklarla beni karşıladı ki anlatamam. Ayakta güreşmenin ona karşı koymanın imkansız olduğunu anladım. Beni bastırınca da daha rahat güreşeceğini umdum. Ama böyle düşünmekle ne kadar aldanmış bulunduğumu çok geçmeden anladım. Katrancı künde gibi yenici oyunlar deneyerek yerde bütün ağırlığını bana taşıtmakla beraber son derece kuvvetli, son derece insafsız kemaneleri de üst üste çekiyor, imanımı gevretiyordu.

O zaman kendi kuvvetimi de onun kuvvetini de yanlış hesaplamış olduğumu, ustamın ne kadar haklı konuşmuş bulunduğunu anladım. En doğrusu pes etmem ve güreşi ona bırakmamdı. Ama aramızda geçen o konuşmadan sonra pes etmemiştim.

etmek de bana ağır geliyordu. O istese beni rahatça yenebilecek durumdaydı fakat yenmiyordu. Bana iyi bir ders vermek, beni iyice ezmek kararında olduğunu pek kolay da anlaşılıyordu. Bir bakıma haklı da sayılabilirdi. Ben ömrüm boyunca yapmış olduğum güreşlerin hiçbirinde kim olursa olsun hasmımı ezmeyi düşünmüş değildim. Bütün güreşlerimde hasmımı yenmekten başka bir şey düşünmedim ama katrancı böyle değildi. O, Adalı'nın, Aliço'nun güreş usulünü benimsemişti. Eline bir fırsat geçti mi hasmını ezmekten çekinmezdi. Bitmiş, perişan olmuştu. Pes etmediğime göre hasmımın işi uzatmadan beni yenmesi için dua ediyordum üstelik. Ama o bunu yapmadı. Kendimi tamamıyla kaybedinceye, kan kusmaya başlayıncaya kadar beni ezdi durdu.

Gözümü bir muhacir arabasında açtım. Ben bayıldıktan ve yenik ilan edildikten sonra bazı genç pehlivanlar beni meydandan almışlar. Kısmetimi çıkararak silmiş ve giydirmişler. Sonra da bir muhacir arabasına koyarak köyün yolunu tutmuşlar. Hala kan kusuyordum. İdrarım da kan rengindeydi. Pek ziyade bitkin ve perişandım. Ölmek üzere olduğumu sanıyordum. Sonunda köye vardık. Beni eve getirdikleri zaman annem ve karım telaşla koşuştular. Beni kucakladıkları gibi yatağıma taşıdılar. Değil ayakta duracak, parmağımı bile oynatacak halim kalmamıştı. Karım durmadan ağlıyordu. Fakat annem daha soğukkanlıydı. Başıma gelen felaketin ne olduğunu anlamıştı. Yapılacak şeyin de beni şimdilik tam bir dinlenme haline sokmak olduğunu pek güzel biliyordu. Durumumu tarlada bulunan babama da haber vermişlerdi. Hemen koşup geldi. Beni o halde görünce de fırsatı kaçırmadan söylemeye başladı. İşte pehlivanlığın sonu. Sana kaç sefer bu işten vazgeç dedim ama dinletemedim. Eğer gebermezsen inşallah aklın başına gelir, bir daha da böyle işlere karışmazsın. Tarla varken güreş neyine senin? İşte insanı böyle ezer, perişan ederler. Bu sana bir ders olsun diyordu. Babama cevap verecek durumda değildim. Bereket versin ki annem bana acıdı da babamı dışarı çıkarttı. Meğer katrancı beni öylesine ezmiş ki ancak bir yıl sonra kendime gelebildim. Bu bir yıl içinde en büyük yardımı anamdan gördüm. Bana durmadan çiğ manda sütü içiriyor. Yalnız bizim değil, bütün çevre köylerinde meşhur olan hamursuz böreklerinden yapıp yediriyordu. Yatakta böyle bitkin bir halde parmağımı bile kımıldatmayarak yatıp dururken pehlivanlık hevesimin zerresini bile kaybetmemiş olduğumu da söylemek isterim. Durmadan bana bu oyunu oynamış bulunan katrancıyı düşünüyor, ondan nasıl intikam alacağımı kurup duruyordu. Evet, günün birinde nasıl olsa iyileşecektim. İyileşir iyileşmez de yeniden onun peşine düşecektim. Bana oynamış olduğu oyunun acısını kendisine de ne pahasına olursa olsun çıkartacaktım. Fakat acaba iyileşebilecek, eski halimi bulabilecek miydim? Doğrusu buna inanabilmek o anda benim için çok zordu. Kendimi tam bir ümitsizliğe kaptırdığım bile oluyordu. Derken yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Kuvvetimi kazanıyordum. Aradan aylar geçtikten sonra yataktan kalkmaya ve dolaşmaya başladım. Ve bunu sadece anama borçluydum ama anam beni sanki yeniden doğurmuş, bana yeniden hayat vermiş gibiydi. Kışın sonlarına doğru yeniden hafiften hafife idmanlarıma başladım. Uzun süre yatakta yatmaktan olacak vücudum iyiden iyiye hamlamış bulunuyor. Çok fazla yağlanmıştım. Bunları eritmem gerekiyordu. Yalnız ne olur ne olmaz idmanlarımı babamdan gizli tutuyordum hani. Onun bendeki pehlivanlık hevesinin sönmemiş olduğunu öğrenmesini de istemiyordum. Azmim her şeye rağmen zerre kadar sarsılmış değildi. İyice toparlanacağım.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan işte başına gelen bu felaketi bu şekilde anlatmıştır. Ezilen pehlivanların çoğundan pehlivanlık geçer. Hiçbir zaman eski hallerini bulamazlar. Kuvvetli bir hasım karşısında çabuk yılarlar. Bu şekilde genç yaşta ezilerek güreş hayatlarına son vermek zorunda kalan pehlivanların sayısı hiç de az değildir. İçlerinde ezildikten sonra toparlanan ve eski hallerini kazananlar pek azdır. İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan da bunlardan biridir.

0: Kurtdereli Mehmet Pehlivan, baharın ilk günlerinde bayağı eski haline yaklaşmış bulunuyordu. Kuvveti ve nefesi hemen hemen eski halini bulmuştu. Bir gün abisiyle idman yaparken birden karşısında eski ustası Küçük Hüseyin Pehlivan'ı buldu. Küçük Hüseyin Pehlivan bir ağacın altına oturmuş onun idmanını seyrediyordu. Kurtdereli bunu fark edince hemen idmanını bırakarak ustasının yanına gelip elini öptü. Aralarında geçen hoşbeşten sonra ustası ona bir güreşten bahsetti ve güreş yapılacağından söz etti. Tabii bu güreş yerine gitmek Kurtdereli Mehmet Pehlivan için bir azim haline geldi, bir iddia haline geldi. Kendini orada görmek istiyordu. Nihayet güreş yerine bir gün önce varmışlar ve bir hanada inmişlerdi. Kurtdereli söylememekle beraber katrancının da gelmiş olmasını içinden dileyip duruyordu. Fakat bu dileği olmadı, katrancı güreşe gelmemişti. Kurtdereli ertesi gün iki baş pehlivanla tutmuş, bunların ikisini de kısa zamanlarda yenerek başı kurtarmıştı. Ustası onun çıkardığı güreşlerden çok memnun kalmıştı. Güreşten sonra da ona şu sözleri söyledi. Çok iyi güreştin Mehmet. Belki de eski halinden daha iyisin ha. Ezilmiş o imanın bütün alametleri silinmiş üzerinden. Bu sözleri de Kurtdereli'yi çok sevindirmişti. Çünkü ustasının hiçbir zaman yalan söylemediğini çok iyi biliyordu. Bundan sonra da daha birkaç yerde güreş tuttu. Hepsinde de galip geldi ama onun istediği katrancıydı. Onunla tutmak için yanıp tutuşuyordu. Ne var ki hiçbir yerde kendisine rastlayamıyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bu devresini kısaca şöyle anlatır.
1: Yeniden pehlivanlık hayatıma başladığım zaman bütün fazla yağlarım olduğu halde gene de eski halimden bir hayli fazlaydım. Bunu da kısmetimin bana dar gelmesinden anlıyordum. Bu durum karşısında ister istemez kendime yeni bir kısmet yaptırmak zorunda kaldım. Enseme gelince kilise direğine dönmüştü. Bir yandan bir yana çeviremiyordum. Okkamda yüzü geçmişti zaten. Balya, biga, manyas taraflarında durmadan güreş kovalıyordum. İçimden de bir yerde şu katrancıya rastlayayım diye dua edip duruyordum fakat bu dileğim bir türlü yerine gelmiyordu. Karşılaştığım pehlivanları rahatça yerden kesiyor, kaldırıp kaldırıp sırt üstü yere vuruyordum. Bu dolaşmaların arasında en mühim güreşimi cızlak denilen bir pehlivanla yaptım. Bu pehlivan öyle pek iri ve sallı bir kimse değil. Fakat çok usta, çok oyunbaz ve afacan bir şey. Kendisinden pek iri pehlivanları ne yapar yapar bir oyuna getirir yenerdi. Kendisiyle karşılaşmamız pek heyecanlı oldu. Herkes de benim gençliğime ve tecrübesizliğime bakarak onun beni yeneceğine inanıyordu. Halbuki böyle bir şey olmadı. Onu da öbür pehlivanları yendiğim gibi kısa zamanda yenmeye muvaffak oldum. Onu yenmek tabii kuvveti maneviyatımı bir kat daha kuvvetlendirmişti. Ustam bile artık katrancının kolay kolay bana bir şey yapamayacağını söyleyip duruyordu. Şimdi gelelim meşhur çardak güreşine sevgili dinleyenler. Habire Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a ustası Küçük Hüseyin Pehlivan vermişti.
2: Çardak'ta Mevlevi Şeyhi Mustafa Daniş Efendioğlu'nu evlendiriyormuş. Bu vesileyle büyük pehlivan güreşleri tertip etmiş. Sanıyorum Koca Yusuf ile Adalı Halil pehlivanlar da oraya geleceklermiş. Şeyh Efendi güreşe pek meraklıdır. Zaten her yıl Çardak'ta bir güreş tertipler. Buraya da memleketin en tanınmış pehlivanları mutlaka gelirler. Öyle sanıyorum ki katrancı Mehmet Pehlivan da bu güreşe herhalde katılır. Onunla tutar kurdunu dökersin ha. Hem de Koca Yusuf gibi Adalı gibi büyük pehlivanları da görür. Onların yapacakları güreşlerden bir şeyler kaparsın ha.
3: Çardak nerede?
1: Gelibolu'nun tam karşısına düşer. Ne zaman olacakmış bu güreş?
2: Tarihi henüz bilinmiyor ama bir buçuk ay kadar sonra olur sanıyorum.
0: Kurt Dereli bu habere pek sevinmişti. Evet, ustasının yerden göğe kadar hakkı vardı. Hem katrancı ile kozunu paylaşabilecek, hem de Koca Yusuf gibi, Adalı Halil Pehlivan gibi nanları dillere destan olan iki büyük pehlivanın güreşlerini seyredebilecekti. Bir taşla iki kuş vurmak diye ancak buna derlerdi. Kurt Dereli bu haberi aldıktan sonra idmanlarını sıklaştırmıştı. Tam bu sırada yakın bir köyden bir güreş daveti aldı. Bu da bir düğün güreşiydi ve Kurt Dereli oraya herhalde gitmeye karar verdi. Belli olmaz. Belki de orada katrancıyı bulur, çardak güreşini beklemeden kendisiyle hesaplaşırdı. Köye gelince ilk olarak baş pehlivan olarak kimlerin bulunduğunu sordu. Kendisine şu cevabı verdiler. Baş pehlivan olarak bir sen varsın, bir de Kepsutlu Çakır pehlivan. Kozunuzu aranızda paylaşacaksınız. Kurt Dereli Mehmet pehlivan bu Kepsutlu Çakır pehlivanın şöhretini duymuş değildi. Fakat kendisini hiç görmemişti. Onun hakikaten kuvvetli ve usta bir pehlivan olduğunu söylemişlerdi kendisine. Güreşinin de kıvrak ve neşeli olduğunu ileri sürmüşlerdi. Herhalde kendisiyle tutmak zevkli bir şey olacaktı. Böylece aynı zamanda katrancı ile karşılaşmadan önce kendisini denemiş de olacaktı. Güreş yerinde onları birbirlerine tanıttılar. Kurt Dereli onu nasıl ilk defa görüyorsa, o da pek tabii olarak Kurt Dereli'yi ilk defa görüyordu. Kepsutlu Çakır onun kadar uzun boylu değildi ama daha kalın ve daha okkalıydı. Kurt Dereli'yi neşeli neşeli süzdükten sonra "Senden bana katrancı Mehmet Pehlivan bahsetti," dedi. Bu söz Kurt Dereli'nin hiç de hoşuna gitmemişti. Bununla beraber "Öyle mi?" diye karşılık verdi. "Elbet beni yendiğinde söylemiştir," diye ilave etti. "Daha başka şeyler de söyledi," dedi. "Ne dedi?" "Senin güreşi bırakmış olduğunu söyledi." "Neden bırakacakmışım?" "Ne bileyim ben." "Öyle söyledi işte. Kendisini bir yerde bulacak olursan bunu kendisine sorarsın." "Bulamıyorum ki." "Neden bulamazmışsın?" "Bulamıyorum işte." "İşte buna inanmam." "Abi neden inanmazmışsın? Yalan mı söylerim be?" "Öyle değil. Hani bir söz vardır. Arayan Mevlasını da bulurmuş belasını diye. Hani bana soracak olursan onu aramaktan da vazgeçmelisin." "Neden?" "Bana anlattıklarına bakılacak olursa onun güreşi sana ağır gelir. Allah selamet versin, katrancı sert bir pehlivandır. Onunla bir iki güreşim var. İnsaf nedir bilmez. Karşısındaki gençmiş, körpeymiş, bakmaz, ezer adamı. Güreşte insaf nedir bilmez." "Beni pek mi körpe buluyorsun?" "Hani sen de amma alınganmışsın ha. Elbet bizlere göre körpe sayılırsın. Daha kaç yaşındasın ki? Ben senin yaşındayken destelerde dolaşırdım."
1: "Orası belli olmaz."
2: "Ama merak etme. Ben onun gibi değilim. Hasmımı ezmeye değil, yemeye bakarım."
0: Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin sonuna geldik. Bakalım bu çetin güreş sonucu ne olacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi 'ibadikes salihin amma ba'd. Evet, önceki dersimizde necaset konusunu özetlemiştik. Necaset nedir? Nelerle şer-i şerifin, şeriatin pis kabul ettiği şeyler hangi yöntemlerle temizlenir? İşte suyla, çitileyerek, ovalayarak, kurulayarak gibi bir takım yöntemler vardı. Bunlardan bahsetmiştik. Özetle anlatmıştık. Şimdi bu özeti İmam-ı Kudri Rahmetullahi Aleyh'in El-Muhtasar adlı eserinden bahsedeceğiz, okuyacağız ve anlatacağız inşallah. Tadhirun necaseti vacibun min bedenil musalli ve sevbihi vel mekanillezi yusalli aleyhi. Bir necaseti namaz kılan kimsenin bedeninden, elbisesinden ve namaz kıldığı mekandan temizlenmesi vaciptir. Vücudun her yeri temiz olması gerekiyor. Tabii miskal dediğimiz dirhem miktarı kısım affediliyor. Yani dirhem miktarında

az bir kısımda necasetin bulunması, işte sıvılarda el ayısından daha az, el ayısı da avucumuza su aldığımızda suyun karar kıldığı miktar, yani elin içi gibi düşünelim. Katılarda da 5 gram kadardır. Bunlardan daha az olduğunda bu affedilir, mekruhtur ancak. Namaz kılınması mekruhtur. Elbisesinden dedik, elbisesi ister iç elbise olsun, ister dış elbise olsun, ister başına taktığı sarık veya takke, başörtü olsun, bunların her birisinin temiz olma şartı vardır. Cebine koyduğu mendilin de temiz olma şartı vardır. Yani sadece giydiği kıyafet değil, taşıdığı mendil, peçete vesaire şeylerin de yine benzer şekilde temiz olma şartı vardır. Beden temiz olacak. Bedende taşınan her türlü nesne, elbise veya değil, bunların da temiz olma şartı vardır. Burnu kanamış, kanlı bir bezi, mendili cebinde taşıdıysa ve el ayısından daha fazlaysa bununla kılmış olduğu namaz geçerli değildir. Veya işte meşhur menkıbelerde geçer, bir necis olan bir maddeyi sarığına sarsa, bu şekilde namaz kılsa, bu da namazı yine geçerli değildir. İster bedeninde, ister başında, ister cebinde, vücudunun taşıdığı herhangi bir şeyde necaset olmaması gerekiyor. Üçüncüsü olarak, vel mekânillezî yusallî aleyhi, namaz kıldığı yerinde temiz olması gerekiyor. Özellikle secde azaları dediğimiz yüzünü koyduğu yer, alnını, burnunu, ellerini, dizlerini ve ayaklarını koyduğu yerin kesinlikle temiz olması gerekir. Bunun dışındaki yerlerde necaset varsa, önceki derste de bahsettik, necasete yakın olan yerde namaz kılmak mekruhtur. Necasetin üstünde namaz kılmak ise namazı geçersiz kılar. Peki temizlik hangi yöntemlerle gerçekleşir? Ve yecuzu tadhirun necaseti bil ma'i ve bi kulli ma'in dahirin. Su ile ve su özelliği olan, çözücü etkisi olan, necaseti kaldırıcı ve çözücü etkisi olan her türlü sıvıyla necaseti, pisliği gidermek caizdir, mümkündür, gidirilebilir. Gidirilebilir. Tabi bazı şeylerde suyun dışında başka şeylerde olduğu için su ile gidirilebilir diyor. Su veya benzeri sıvılarla, bazıları kurulama ile oluyor toprakta. İşte deri gibi malzemelerden imal edilenlerde işte yere sürterek, kurumuş olan menide çitileyerek demiştik. Farklı yöntemler var. Fakat su çoğu yöntemde işe yarıyor. Bedende, elbisede, mekanda su geçerlidir. Ayakkabının yıkanmasında yine su geçerlidir. Bir bıçağın yıkanmasında yine su yeterlidir. Pek çok yerde su bizim bu vazifemizi, temizlik vazifemizi yerine getiriyor. Her türlü temiz olan sökücü malzemelerle ve akıcı sıvı malzemelerle temizlik, necasetin temizliği mümkündür. Fakat bu sökücü özelliği olan malzemenin yümkünü izaletuha bihi, o malzeme ile necasetin giderilmesi mümkün olması gerekir. Sadece sıvı olması yeterli olmaz. Sıvı artı kendisiyle necasetin giderebileceği çözücü bir etkisinin, necaseti kaldırıcı bir etkisinin bulunması gerekir. Mesela kelhalli, sirke ile bir necaset giderilebilir. Elbisesinde veya bedeninde bir necaset bulaştı. Sirkeyi akıttı. Sirke akıtarak necaset akarsa artık bedenin temiz olur. Ve ma'il verdi, mesela gül suyu ile de yine aynı şekilde temizlik geçerlidir. Ma müstamel de, abdestte, gusülde kullanılan sularla da temizlik pekala geçerlidir. Yani may müstamel dediğimiz abdest ve gusülde kullanılan sularla ikinci defa abdest alınmıyor, gusledilmiyordu. Fakat bu sularla necasetin temizlenmesi caizdir. Ancak necaseti gideremeyen, işte zeytinyağı gibi, süt gibi akıcı sıvı malzemelerle, bunlar her ne kadar sıvı da olsa sökücü özelliği olmadığı için
necaseti kaldırıcı ve sökücü özelliği olmadığı için bunlarla temizlik caiz değildir. İşte çamaşır suları vesaire, bunlarda da çözücü özellikleri var. Sıvı ve akıcı olması durumunda ve o sıvının da içerisinde necasetin bulunmaması koşuluyla temizlik geçerlidir. Tabii günümüzde bazı sıvı şeyler var, işte etil alkol katılıyor. Özellikle tıpta, hastanelerde kullanılıyor. Bazı kimyasallara etil alkol katılabiliyor. Bunlar da sıvıdır. Sökücü özelliği de var. Hatta baktığımız zaman necaseti gidermek için özellikle kullanılıyor. Bu alkollerle ilgili, etil alkolle ilgili, etil alkol olması için tabii ki şu şartı var. Şunlardan imal edilmemesi gerekiyor. Birincisi üzümden imal edilmemesi gerekiyor. İkincisi de hurmadan imal edilmemesi gerekiyor. Bu iki şeyin haricinde petrolden, kimyasallardan veya başka şeylerden imal edilen alkollerle ilgili Hanefi mezhebinde üç görüş vardır. Birincisi necaseti galizadır, ağır necasettir. Kaçınmak gerekir. İşte ispirtolar, kolonyalar, etil işte temizleyiciler, etil alkol barındıran temizleyiciler birinci görüş çünkü necaseti galizadır. Bu görüş alınırsa takva ile amel edilmiş olur. İkinci görüş necaseti hafifedir. Yani elbisenin dörtte birine bulaşmadığı sürece veya elbisenin bulaştığı yerin dörtte birine ulaşmadığı sürece, işte bir elin dörtte birine, bir kolun dörtte birine, bir pantolonun bir bacağının dörtte biri, yani kesim kesim kesildiği için elbiseler, kesilen her bir parçanın dörtte birine ulaşmadığı sürece o zaman kurtarır. Necaseti hafife görüşü biraz daha hafif ve kolaydır. Üçüncü görüş de temizdir görüşüdür. Günümüz alimlerinin çoğu, yani günümüz alimlerinin pek çoğu, artık insanlar gerek hastanelerde doktorlar kullanıyor bunları, gerek dışarıda işte ispirto gibi malzemelerde var. Haricen vücutta veya elbiselerde etil alkol bulunan temizlik malzemeleri, belki yüzeyi temizleyecek, kokuludur, şampuan katılmış, etil alkol katılmış, daha iyi sökücü olsun diye. Temizlik malzemelerin çoğunda var günümüzde. Kaçınılması mümkün olmadığı için hem geçmişte işte 50'lerde, 1940'larda Ahmet Zerka, Şeyh Ahmet Zerka, İşte Osmanlı Şeyhülislam Vekili Mısır'a hicret eden Muhammed Zahid Kevseri Hazretleri, rahmetullahi aleyhima, günümüz ulemasından Taki Osmani, diyor artık insanlar müptela olmuş, kaçınılmaz ve pek çok fetva kurulları diyorlar ki etil alkolün bulunduğu sıvılar, temizlikte kullanılan sıvılar haricen vücutta, yüzeyde, mekanda, halıda, bunlar diyor, bunlar temizlik geçerlidir. Bunların kullanıldığı yer necis olmaz diyorlar. Hem necis olmaz hem de temizliği de ne yapıyorlar? Pek çok ulema bu konuyla ilgili fetva veriyor. Dolayısıyla sıvılar suyun özelliği olan sökücü özelliğini taşıdıktan sonra hem temizleniyor hem de içinde az önce anlattığım minvali ihtilafla birlikte, görüş farklılıkları olmakla birlikte sökücü özelliği de varsa hem de temizlik gerçekleşmiş oluyor. Fakat sökücü özelliği var, sadece parfüm gibi sıkılıyorsa, bazı parfümlere, kokulara etil alkol sıkılıyor. İşte halıyı veriyorsun yıkamaya temiz olsun diye, necis olmasın diye, halı bir geliyor kokulu. Kokulu bir halı. Yani sabun kullandıkları için mi yoksa içinde etil alkolün bulunduğu bir kokunun barındırdığı bir şey kullandık. Çoğu böyle. Yüzey temizleyiciler, yüzeyleri temizleyelim, fayansları temizleyelim diye kullanıyoruz. Ama içinde pek çoğunda kokuyla birlikte kalıcılığı sağlasın diye etil alkol de bulunuyor. İşte bu üçüncü görüş olan temizlik görüşü bu açıdan bir rahmet, Hanefi mezhebinde bir rahmet sağlıyor, bir kolaylık sağlıyor. Fakat yine de takvalı olan görüş yine olabildiğince kaçınmaktır. Tabii bu harici olan kullanımlardadır. Böylesi bir etil alkolün içilmesi asla caiz değildir. Yani
vücudun dışında kullanılabiliyor, vücudun işte yüzeyde kullanılabiliyor, fakat içilmesi asla caiz değildir. Buna hiçbir alim fetva vermiyor. Bunu da ayrıca bilmiş olalım. Haricen kullanılabilir vücut, ama içilmesinde ne olamaz? Kullanılamaz. Haricen kullanımında az önce de ifade ettiğim üzere üç görüş var. Necasetü galiza, necasetü hafife ve tahir diyenler. Umumu belva olduğu için pek çok alim bunun temiz olduğu görüşündedir. Ve izâ esâbetil huffe necâsetün lehâ cirmun. Bu ikinci yöntem. Yani yere sürterek temizleme. Bir meste veya mes gibi deriden imal edilmiş olan bir şeye necaset bulaşsa ve bu necasetin de hacmi varsa, yani kuruduğunda görülebiliyorsa, yani idrar gibi kuruduğunda görülmeyen değil, görülebilen bir dışkı gibi bir pislik bulaştıysa, fedelkuhu bil ardı caze, yere sürtünmeyle, toprağa sürtmeyle, taşa sürtmeyle artık o temizliğine kavuşmuş olur. Bu da ikinci yöntemdir. Sürtmeyle temizleme yöntemi. Toprağa sürtersin, taşa sürtersin, üzerine bulaşan necaset gittikten sonra artık o temizdir. O mesle namaz kılınabilir veya o deri ayakkabıyla benzer şekilde namaz kılınabilir. Bu genelde cenaze namazında karşımıza çıkıyor. Bolulu İbrahim Efendi'nin dediği gibi rahmetullahi aleyh Ahkamül Cenaze adlı eserinde bu konuyu ele almaktadır. Der ki eğer cenaze namazı malum ayakta kılınan bir namazdır. Ruku ve secdesi yoktur. Ve genelde Hanefi mezhebine mensup olduğumuz için cami içinde değil caminin dışında kılınır. Eğer dışında kılınan alanda necaset varsa, alanda necaset varsa veya ayakkabıda necaset varsa, bu durumda cenaze namazının şartı namazın şartlarıyla aynıdır. Ayakkabının çıkartılması gerekir. Bolulu İbrahim Efendi rahmetullahi aleyh devamen şöyle anlatıyor. Ayakkabıyı ayaktan çıkartmadan, yani giymekten çıkartmadan sadece topuğuna basmak yeterli olmaz. Sadece topuğuna basıyor, ayak yine içeridedir. Hala ayakkabı giymektedir. İmam-ı Kudur'un dediği gibi vesev bihi demiştik. İnsanın taşıdığı her şey elbise altındadır. Cebine attığı elbise de, mendil de elbise altındadır. Ayağını giydiği ayakkabı da elbise altındadır. Eğer ayakkabıyla cenaze namazı kılması gerekiyorsa temiz olması. Yani şer-i şerifin necis dediği idrardan, gayitadan, kandan, irinden vesaire şeylerden arınması gerekir. Biliyorsa ki necistir, hayvan pisliği bulaşmış mesela. Değil mi? İşte ineğin pisliği, et yenen bir hayvanın pisliği bulaşmış, dışkısı bulaşmış. O zaman temizlenmesi gerekir. Ya da altı piste ayakkabıyı taşımayacak vaziyette çıkartması lazımdır. Bu da sadece topuğuna basmakla olmaz. Ayakkabıyı tamamen çıkartacak, ayakkabının üstüne basacak. Ancak bu şekilde olur. Ayakkabının altı necistir. Ayakkabı taşımadığı için üstüne basmak şekliyle cenaze namazı kılınabilir. Fakat bu ayakkabının necis olduğunu bilmesi durumundadır. Ayakkabının necis olduğunu bilmiyorsa böyle yapmasına da ayrıca gerek yoktur. Diyelim ki ayakkabı necis veya ayağında giydiği mesler necis. Hemen bulunduğu yöredeki yerdeki toprağa sürterek de ayrıca ne yapabilir? O temizliği sağlayabilir. Üçüncüsü, vel meniyyu necisun. Hanefi mezhebinde meni necaset-i galizadır. Yani az bir 5 gram kadar az bir şekilde bulaşsa veya el ayası kadar bulaşsa namaza engel teşkil eder. Az bulaşsa namaz mekruh olur. Mekruh olur. Fakat yecibu gaslu ratbihi, yaşsa yıkanması gerekir. Meninin temizliğinde yaşsa yıkanmalı. Ve izâ ceffe ale's-sevbi ecze'e fihil ferku. Fakat meni kurumuşsa tırnağı ile eliyle çiteleyerek meninin temizlenmesi, kuru bir meninin temizlenmesi mümkündür. Bunu Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha annemizin zikrettiği hadislerden anlıyoruz. Kendisi bizatihi Peygamber Efendimiz elbisesini çiteleyerek temizlemiş
Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde davranmıştır, yıkamamıştır. Zaman zaman kuruyan bir meni, demek ki buradan kuruyan bir meninin çitileyerek tırnaklarıyla

kazıyarak temizlendiğini anlıyoruz. Ancak yaş bir meninin kesinlikle su ile yıkanması gerekir. Bu üçüncü yöntemdi. Yıkayarak su veya benzeri sökücü malzemelerle, sıvılarla, ikincisi yere sürterek, üçüncüsü sürterek, kazıyarak demiştik. Dördüncüsü de sadece silerek, hiçbir şey yapmıyorsun, sadece bir bezle siliyorsun. Bu da kılıç ve bıçak benzeri suyu necaseti içine almayan şeylerde oluyor. Gözenekleri olmayan, necaseti içine girmediği için ayrıca yıkamana gerek yok. Dışarıdan bir silme nedir? Yeterlidir. Şimdi İmam-ı Kuduri bundan bahsediyor. Ve necasetu izâ esâbet el mir'âte vissseyfe uktufiye bimeshihimâ. Bir necaset ayna veya kılıç gibi gözenekleri olmayan pürüzsüz bir yere, cilalı bir yere veya kılıç gibi gözeneği içine, suyu necas içine girmediği bir yere bulaşsa onları silmek dışarıdan yeterlidir. Bunun kanıtı da, delili de sahabe-i kiram efendilerimizin davranışıdır. Ashab-ı kiram efendilerimiz cihattan döndüklerinde, savaş yaptıklarında kılıçlarını bir bezle siler. Kılıçlarını üzerlerine takar. Aynı kılıçta namaz kılarlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz kılıçlarını yıkamadan silip tekrar o kabzasına takıp namaz kıldıkları rivayet edilmiştir. Buradan yola çıkan Hanefi fakihleri silmenin de yeterli olacağına hükmetmişlerdir. Fakat her yerde değil, kılıç, ayna ve benzeri yerlerde. Yine cilalı olan bir kap, kacakta silmek nedir? Aynı şekilde necasetin giderilmesi için yeterlidir. Bu da dördüncü yöntem oldu. Yani silerek. Beşinci yöntem kurulayarak, kurumasıyla. Kurumak da toprakta oluyor. Üzerine necasetin, hayvan pisliklerinin, idrarının düştüğü yerler var. Değil mi? İşte meralar, otlaklar, piknik yerleri vesaire yerlerde hayvanlar dolaşıyor, kediler dolaşıyor. Günümüzde köpekler çok dolaşıyor. Şimdi bilemiyoruz orada necaset var mı yok mu bilemiyoruz. Eğer necaset orada kuruduysa, idrar kurumuş, herhangi bir şekilde pislik de ortaya çıkmadıysa oranın temiz olduğu hükmedilir. Orada pekala namaz kılınması geçerli olur. Şimdi de bundan bahsediyor. Ve izâ esâbet el âdâ necâsetun, bir toprağa, bir yere necaset bulaşsa toprağa, fecefet bir şemsi, güneşle kurusa veya güneş olmadan gölgede de kuruyabilir. Burada önemli olan güneş değildir. Güneş veya benzeri şekilde bir şekilde kurusa, ateşle kuruyabilir, kendin bir malzemeyle kurutabilirsin veya soğuktan bile kuruyabilir. Önemli olan ne olması? Orada kurumasıdır. Bir şekilde o necaset kuruduysa bir, ikincisi ve zehebe eseruha, necasetin eseri de ortadan kalktıysa, yani renk, tat ve koku. Yani hiçbir şey görmüyorsun, temiz gözüküyor. Velev ki dün biliyorsun ki köpek veya kedi oraya idrarını yaptı. Bugün geldin, hiçbir şekilde rengi yok, kokusu yok, hiçbir şey yok, eseri yoksa o zaman cazeti salatu ala mekaniha, bulunduğu yerde oturmak da zarar vermez. Oturursun, necaseti bulaşmış olmaz. Orada namaz kılmak da zarar vermez. Fakat evli olan tabii ki seccade ile namaz kılmaktır. Fakat namaz geçerli midir? Bunu konuşuyoruz. Namaz geçerlidir. وَلَا يَجُزُ تَيَمُمُ مِنْهَا, fakat oradan, necasetin bulaştığı topraktan teyemmüm edilmesi ise caiz değildir. Namaz kılınması caizdir. Çünkü teyemmüm edilen toprağın, önceki derslerde belirtmiştik, temizleyici özelliği olması gerekir. Necasetin kuruduğu bir toprak eseri gözükmediğinde temizdir. Ancak temizleyici değildir. Teyemmümde toprak olması yetmez. Temizleyici toprak olma şartı vardır. Bu yüzden teyemmüm geçerli olmamaktadır. Peki necaset-i galiza nedir? Necaset-i galiza şudur. Ve nelerdir? Bunlardan şimdi İmam-ı Kuduri rahmetullahi aleyh bahsedecek. وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ, necaset-i mugallaza, ağır necasetlerden bedene, elbiseye, bulunduğu mekana bulaşan şeyler. Mesela keddemi, kan gibi.
Velbevli, İdris

idrar gibi. Bu idrar eti yenmeyen hayvanların ancak idrarı olacak. Eti yenen hayvanların idrarı necaseti hafifeydi. Zaten necaseti hafif akılda tuttuktan sonra necaseti galiz akılda tutmak daha kolaydır. Üç şey necaseti hafifeydi. Atın idrarı, eti yenen hayvanların idrarı, eti yenmeyen kuşların pislikleri, dışkıları. Bunlar necaseti hafife, diğerleri ise abdesti bozan her şey necaseti galiza. Şu kan, meni, idrar, dışkı, iltihaplar, değil mi? Vücuttan akan sıvılar, bunların her birisi necaseti galiza kısmında değerlendiriliyor. Bu bir. İkincisi, eti yenmeyen hayvanların idrarları, köpeğin, kedinin, diğer eti yenmeyen tüm hayvanların idrarı da benzer şekilde necaseti galizadır. Vel gâiti, insan veya diğer hayvanların dışkıları eti yense bile, işte ineğin, koyunun dışkısı da yine necaseti galizadır. Eti yenenlerin idrarı hafife, dışkıları galiza. Dışkıda ayırım yok. Eti yensin, yenmesin. Tüm dışkılar hangi kısmından değerlendiriliyor? Galiza kısmından değerlendiriliyor. İdrarda ise ayırım var. Eti yenenlerin idrarı hafife, eti yenmeyenlerin ise galizadır. Dışkıda istisna olan eti yenmeyen kuşların dışkısıdır. Eti yenmeyen kuşların dışkısı necaseti hafife kısmındandır. Vel hamri, az önce anlattım, şarap. Yani üzümden ve hurmadan imal edilen şaraplar da necaseti galizadır. Buna kimse itiraz edemez. Hurma ve üzüm suyunun dışındaki şaraplar ise üç görüş vardır. Az önce ifade ettik. Galiza, hafife ve temizdir görüşü vardır. Yine tavuğun, ördeğin ve kazın da pislikleri necaseti galize kısmındandır. İşte bu necaseti galizalar elbiseye, elbisenin vücuda, ayakkabıya, takkiye, namaz kıldığın mekana eğer bulaşırsa ne kadar bir miktar? Miktaru dirhemi fe madunu, bir dirhem ve bir dirhemden daha da az bir miktar bulaşırsa cazeti salatu mahu, onunla namaz kılmak geçerlidir. Geçerli olması namazın kamil olacağı anlamına fakat gelmez. Yani geçerlidir ancak mekruhtur. Kerahet de mekruh da kendi içerisinde ya hafif bir mekruhtur ya da eşed dediğimiz ağır bir mekruhtur. Fakat tercih edilen görüşe göre tahrimen mekruh değildir. Dirhem miktarı ulaşsa da tahrimen değildir. Ancak isaettir. Yani tenziyen mekruhla tahrimen mekruh arasında kötü bir iş işlemiştir ve sınırdadır. Çünkü dirhem miktarına ulaşan belki aşmıştır, farkında olmayabilir. Dikkat etmekte yarar vardır. Ve böylesi necasetleri yıkayarak namaza başlamak sünnettir. Yani necaseti yıkayacaksın ve böylece namaza başlayacaksın. Temiz bir şekilde namazın adaplarındandır. Peki niye Hanefi mezhebi necaseti burada namaz geçer ediyorlar? Çünkü az bir necasetten kaçınmak mümkün değildir. Mümkün olmayan yer ise insanlar için meşakkattir. Dinin bu bin, İslam kolaylık dinidir. O yüzden az bir necasetin bulaşmasıyla ibadeti geçersiz saymaz. Az da olsa geçerlidir ancak mekruhtur. İmkanı varsa temizleyecektir. Feinzade dirhem miktarından fazla ise lem tücüz, namaz caiz olmaz. Önceki derste anlattık. Burada dirhemden murat miskaldir. Miskalin ağırlığı da 5 gramdır ortalama yaklaşık olarak. Hanifiler miskal demişler fakat ölçüsünün tam belirtmemişlerdir. Yani ağırda veya sıvılarda şöyledir, katılarda böyledir diye ayrım yapmamışlardır mezhebin temelinde. Daha sonra mutahhir alimler rivayetlerden yola çıkarak görüşleri derlemiş toplamışlardır ve şu fetvayı vermişlerdir. Miskal sıvılarda el ayası kadar, yani elimize su aldığımızda suyun kaldığı bölge kadar. Katılar değilse en fazla ne kadardır? 5 gram kadardır. Fakat bu
üst üste binmediği, yani aynı yerde necaset birikmediği zaman

0: geçerlidir. Aynı yerde necaset birikirse, bulaştığı yer, taşıdığın şey 5 gramdan. 5 gramdan fazla olduğu için namaz geçerli değildir. Çünkü yani taşıdığı şey en azından 1 dirhem olacak. O da 5 gram. Taşıdığı necaset 5 gramdan fazlaysa veya el ayasından fazlaysa bu zaman geçerli olmamaktadır diye fetva veriyorlar. İmamı Meydani de Lübab al-Eser'inde aşağıda belirtmiş. Fit tevfik beynehuma innel ula fir rakiqi, yani el ayası fetvası sıvılardadır. Vestaniyet fil kesif, şey ise katılarda dirhem miktarı 5 gram ölçüsü ise kesif dediğimiz dışkı gibi sıvı olmayan pisliklerdir demiştir. Asah olan görüşte Kuduri şerhinde bu şekilde fetva verilmiştir. Bu necaside mugallazının fetvası böyleydi. Geldik necaside hafifeye ve necasidin temizlenme yöntemlerine. Bunlara da inşallah bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. Necaside hafife nedir? Bugün de biraz bahsettik. Okuyacağız ve geçeceğiz. Ve necaset nasıl temizlenir? Görülüyorsa şöyle temizlenir. Görülmüyorsa böyle temizlenir de yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve en son tuvalet adabıyla istinca ve istibrayı anlatarak namaz konusuna inşallah gelmiş olacağız. Burada duruyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Hamd ve sena bütün duaların ve tövbelerin Rabbi olan Allah'a aittir. O dilediğini öne alan El-Mukaddim, dilediğini sonraya bırakan El-Muahhir'dir. Programımıza hoş geldiniz efendim. Sağlık ve afiyet içinde olmanız temennisiyle hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyiciler, bir öyküyle başlamak istiyoruz programımıza. Dilden dile dolaşır bu öykü. Eski ama gerçek. Bin türlü mahareti olan, üstelik birkaç metre uzaktan atı rakipli, iğnenin minicik deliğinden geçirmekle övünen bir zat varmış. O devrin kralı kendisini tanımak istemiş, huzuruna çıkarılmış. Kral anlatılanları dinledikten sonra kendisine 70 altın verilmesini ve 70 de değnek vurulmasını emretmiş. Bir anda şaşkına dönen zat bu mükafat ve cezanın sebebini sormuş. Kraldan aldığı cevapsa şu olmuş: 70 altını hiç kimsenin beceremeyeceği bir hünere sahip olduğun için takdir ettim. 70 deneyin atılmasını ise hiç kimseye faydası dokunmayan boş bir işe yıllarını verip o güzelim kabiliyetini yok yere tükettiğin için emrettim der. Sevgili dinleyiciler, öykü eski demiştik ama aslında çok yeni. Değneği çoktan hak eden nice hüner sahiplerini hemen her gün gazete ve televizyonlardan izlemiyor muyuz? Üstelik bunlardan bazıları çok da önemliymiş gibi rekorlar kitabının baş köşesini işgal etmiş haldeler. Ki bunların hepsini toplasanız insanlığın faydası için bir tuğla bile etmezler. En akıllımız değirmende yoğurt öğütür. Var gerisini sen kıyas et kabilinden bunların aklı da boş işlerden başkasına çalışmaz olmuş. Halbuki insan, o güzelim insan yani bizler, neler için doğuyoruz ve nelerin uğruna ölüyoruz? Koskoca ömür bir hiç uğruna tüketilir mi? Hayat sermayesi o kadar ucuz mu? Efendim, yüce yaratıcının bize lütfettiği o güzelim yeteneklerimizi doğrusu hiç kimseye bir fayda sağlamayacak boş işlerde tüketirsek bizi 70 denekten çok daha fazlası bekliyor.

bekliyor demek. Nice kıymetlerin basit bir alkış uğruna heder olması insanı cidden üzüyor. Ancak zarara rızasıyla girene acınmaya değmiyor.

Bazen her şey öyle ani oluyor ki vedaya bile vakit kalmıyor. Eski insanların karşılıklı ve sık sık helallik dilemeleri boşuna değilmiş meğer. Ölüm hiç umulmadık bir anda geliyor. Gece gündüzün dönmesinde dostlar veda ediyor. Şair, her gün biraz daha yaklaştığımız büyük göçün hazırlığını, önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız ve ardından birer birer arkadaşlarımız mısralarıyla ifade ediyor. Efendim, hayat öyle bir yolculuk ki dünyaya gelir gelmez bileti de kesilmiş oluyor. Gidiş dönüş tek bilet. Bu bileti herkes taşıdığı halde yolcu olduğuna inanan yine de pek az. Bu da sanırım biletin üzerindeki dönüş tarihini bilemediğimizden olsa gerek. Halbuki dönüş tarihini bilebilsek, şu gün asılacaksın denilen bir idam mahkumunun durumundan pek farkımız kalmayacak ve şimdiden büyük bir korkuya kapılacaktık. Hayattan aldığımız lezzet bir anda sona erecekti. Bu yüzden yüce yaratıcı sonsuz merhametiyle başımıza gelecek olayları bir derece gizlemiş, perdelemiştir. Dünyaya giriş bir irade ve bir takdirle olduğu gibi, dünyadan gidişimiz de öyledir. Dönüş tarihini bilmemek bize ait bir konumdur, yaradana değil. O vakti gelince sineği de terhis eder, insanı da güneşi de. Çünkü her nefis, yani yaratılan, ölümü tadacaktır. Madem ölüm herkesin geçtiği bir caddedir, öyleyse giden gelmez, gelen gider gerçeği de genel bir prensiptir. Aşırı korku yaranın acısını bir an unutturduğu gibi, aşırı dünya sevgisi de ölümü unutturuyor. Unutmak isteyen için çareler çok ama ölümün unuttuğu kimse yok. Hepimiz yolcuyuz. Herkesin ineceği bir durak var. Bineceğimiz araca bakarak yolculuğumuzun yönünü kestirmek mümkün. Bu bir taksi ise şehir içi, otobüsse şehirler arası, uçaksa ülke veya dünya turudur. Füze ise belki de diğer dünyalara doğru bir yolculuk söz konusudur. İşte her insan kendisinden başka hiçbir canlıda olmayan hayal, akıl, ruh, şuur ve fikir gibi zengin duygulara bakmak suretiyle sonsuz ve ebedi bir diyara namzet olduğunu anlayabilir. Ölüm burada bir araçtır. Bizim için neyin iyi veya neyin kötü olup olmadığını yaşadığımız hayatın şekli tayin edecektir. Hayat denilen bu resmi geçit ağır da olsa yavaş da olsa er geç tamamlanacaktır. Uzunluk, kısalık hep bize göredir. Zaman bizimle alakalı bir konu, Rabbimizle değil. Çünkü zamanı yaratan, zamandan ve mekandan münezzeh olan O'dur. Ona göre az çok, uzak yakın hiçbir şey fark etmez. Hazreti Peygamber bunu, akıl ve hayalinize ne gelirse Allah onların hiçbirine benzemez hadisiyle ifade etmiştir. Daha kendi sırlarını bile çözemeyen akıl, Allah'ın işlerinde takip ettiği hikmeti nasıl anlasın? Sevgili dinleyiciler, burada yeri gelmişken Ömer Nasuhi Bilmen'in Hikmet Goncalarından ibretli bir olayı nakledelim. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün der ki, "Ey Allah'ım, varlıkları ve insanları yaratıyor, sonra onları öldürüyorsun. Bundaki hikmet

nedir? Bunun üzerine kendisine ekin ekmesi tavsiye edilir. Bu ilahi emir üzerine Hazreti Musa bir miktar ekin eker. Ürünler yetişip hasat zamanı olunca da onları biçmeye başlar. Bu esnada Allah'ın vahyi erişir. Ey Musa, bu kadar emek vererek yetiştirdiğin ekinleri şimdi niçin biçiyorsun? Bu şekilde perişan hale getiriyorsun, yazık değil mi? Hazreti Musa der ki, Ya Rabbi, bu ekinlerin içinde hem tane var hem de saman. Tane samanlığa konulmaz ve samanla bir arada bulundurulmaz. Saman buğday ambarına konulmaya layık da değil. Bunları birbiriyle karıştırmak akla aykırıdır. Onun için aralarını ayırmak istiyorum. Bunun üzerine Hazreti Allah, Ey Musa, sen bu ilmi kimden öğrendin? Bunların karışık halde bulundurulmamasını sana kim öğretti? Hazreti Musa, Ya Rabbi, bana bu aklı sen verdin. Zaten bütün bildiklerim senin inayetin ve senin bildirmen nedir? Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Öyleyse ey Musa, mahlukat arasında pak, tertemiz ruhlar olduğu gibi karanlık, karışık ruhlar da vardır. Bunlardan benim nasıl haberim olmaz? Buğday tanelerini samandan ayırmak gerektiği gibi iyi ruhlarla kötüleri birbirinden ayırmak gerekir. Evet muhterem dinleyiciler, hiç şüphesiz dünya bir tarladır. Mahşerse bir harmandır. Cennet, cehennemse birer mahzendir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bırakın çevremizi, kendimizden bile habersiz bir hayat yaşıyoruz. Çok defa ne yediğimizi, ne içtiğimizi, hatta adımızı bile unutuyoruz. Bu belki de bir tür uyku. Ama çok derin bir uyku bu. Sevgili dinleyiciler, gaflet o kadar fazla ki bir an onsuz yapamayacağımız hava gibi bir nimeti verenin bile farkında değiliz. Kainat sesler ve sözlerle örülmüş bir kitap. Herkesin okuyabilmesi için gözleri önünde serili. Kış mevsimi bu kitabın bir beyaz sayfası olarak her yıl önümüzden geçiyor. İnsan bu manzarayı gördükten sonra içten içe söyleniyor. Dünyada bu kefeni giymeyecek kim var ki demekten kendini alamıyor. Evimiz olan dünya bile ölüme büründüğüne göre içindekilerin ve özellikle insan denilen misafirin de sonu bundan pek farklı olmayacaktır. Yunus Emre ne güzel demiş. Gelen geçer, konan göçer. Nasip oldukça yer içer. Ecel ömre kefen biçer. Anadır ölümün zinhar. Kefen donun ola toprak, bitecek üstünde yaprak. Dolup gözlerine toprak, anadır ölümün zinhar. Karlar altında kalan bunca mahlukat görünmez olunca, bu tabloyu seyredenlerden bazıları öldü diyorlar. Giden gelmez zannediyorlar. Halbuki her mevsim bir bahar gidiyor. Onun yerine yepyeni bir bahar geliyor. Yani gönderiliyor. Şu an bir sessizlik hakim olsa da her yer baharı bekliyor. Dallar çatlayan tomurcuklarının diliyle merhaba hayat diyecekler. Öldü diyenlere en güzel cevabı onlar verecek. Böyle diyenleri mahcup edecekler. Odun yığını gibi çürümüş, kurumuş kemiklerin, mezardaki cesetlerin tekrar dirileceğine baharlar şahit. Dünya binlerce yıldır her mevsim bu macerayı yaşıyor. Toprağın içine alıp bağrına bastığı hiçbir şey unutulmuyor. Kıştan yani ölümden çıkan dünya bahara koşarken ardından bir iz, bir mesaj bırakıyor. İnsan olan insana kışlar gibi ölüp baharlar gibi dirileceğini hatırlatıyor. Ancak üzerimizdeki bir elbiseyle uzaya çıkılamayacağı gibi ahirete hiç geçilmez. Nasıl ki astronotlara uzay yolculuğu için özel elbiselere giydiriliyorsa, ölüm anında ahiret yolculuğuna hazırlanan ruhumuz da beden elbisesini geride bırakırken bütün bütün çıplak kalmıyor. Onun da kendine mahsus basit ve latif bir kılıfı, elbisesi olması gerekiyor. Ölümle bu bedenimiz kısa bir süre için ruhumuzdan ayrılacak, tekrar geldiği yere dönecektir. Dünya toprağına karışacak, atomlarına ayrışacak, kısa bir süre için ölümle yoluna devam eden ruhumuzdan ayrışacaktır. Bu kısa süreli ayrılık, mahşer sabahı tekrar bir dirilişle sona erecek ve o sabah buluşacaklardır. Dünyadaki herhangi maddi bir şeye benzemeyen ve elementlerden yapılmayan ruhumuzsa ölümden sonra da yoluna devam edecektir. Demek ki ölen sadece ve sadece bedendir. Ruhsa bakidir, ölümsüzdür. Buna rağmen muhterem dinleyiciler, şu güzel dünyayı bırakıp gitmek, alıştığı yerden, yataktan, candan, cihandan geçip ayrılmak insana çok zor geliyor. Ama arada çekilen bunca zahmetler ve sıkıntılarsa sonuç itibariyle insana unutulmaz mutluluklar getirmiyor mu? İnsan yavrusu annesinin karnında çektiği o sıkıntılı yolculuktan sonra ancak şu geniş dünyaya kavuşabiliyor. Her doğan ölüme, her ölen de tekrar yeni bir doğuma, yani ölümsüz ve ebedi bir hayata gidiyor. Bu yeni hayatımızın şeklini ise dünyadaki yaşayışımız belirleyecektir. Sevgili dinleyiciler, çağımızda modern bilim, insan vücudunun maddi yönünü doyurmak için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Manevi tarafını ise bir türlü besleyememiştir. Halbuki insan vücudunun özünü teşkil eden bu yönü, bugün bitmek tükenmek bilmeyen dertler içinde kıvranmaktadır. İnsan yalnız maddeden ibaret değildir ki, İhtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta gördüğü ölümlerden elemler ve ikazlar almasın. Kendisine lüzumlu olan her şeyin bulunduğu bir dünyada gözünü açan insanoğlu, ben kimim, hayatım nasıl başladı, nerede ve ne şekilde son bulacak gibi sorulara cevap bulmak zorundadır. Sadece maddesi itibariyle dünyanın lezzetleri ve zevkleri ve zinetleri yaratıcımızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir gerçeğini idrak eden her akıl sahibi, inanç ve iman kalesinin özellikle bu çağda birçok tehlikelere maruz kaldığını gördükçe ebedi hayatımızı ve ahiretimizi ne şekilde kurtaracağız diye kendilerini selamete çıkaracak bir yol aramaktadır. Madem kabir var, hiç kimse bunu inkar edememektedir ve herkes oraya girecektir, işte oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yoktur. Birinci yol, o kabir iman edenler için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir ebedi hapis ve bütün dostlarından bir ayrılık içinde yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecektir. Üçüncü yol, ahirete inanmayan, inkar ve dalalet ehli için ebedi bir idam kapısıdır. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecektir. Madem ecel gizlidir, ölüm her vakit başımızı kesmek için gelebilir. Genç ihtiyar fark etmez. Akıllı bir insana yakışan sefahat ve inkarda gidenlerin, yani ikinci ve üçüncü yolun yolcuları olmaktan kendini uzak tutmasıdır. Zaten o tehlikeli yolda gidenler 100.000 lezzet ve zevk alsalar da yine manevi bir cehennem onların kalplerinde yaşamakta ve yakmaktadır. Fakat pek kalın gaflet sersemliğiyle bu acıyı geçici olarak duymamaktalar. Ama nereye kadar? Günahların verdiği sarhoşluğun etkisi geçtiğinde dertlerin azalmadığı görülecektir. Gerçekler biz görmek istemesek de var olmaya devam ederler.

gözünü kapayanlar kendine gece yaparlar. Evet muhterem dinleyiciler, insana yakışan, yaratılışına ters düşmeyen bir hayatı tercih edip o yolda yürümesidir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda da Allahü Teala'ya tevekkül, Cenab-ı Allah'a dayanma, Allahü Teala'ya güvenme ve bunu kalbiyle hissettiği gibi amelleriyle de, fiilleriyle de bunu yapma, fiillerine de yansıtma konularını işleyeceğiz. Elbette Cenab-ı Allah katında en kıymetli, en değerli şey kulun imanıdır. Bir insanın yaptığı fiillerden, yaptığı amellerden, Allahü Teala'nın razı ve memnun olduğu, hoşnut olduğu işlerin başında kulun imanı gelir. Allah-u Azimuşşan, eğer kulunda iman yoksa onun yapmış olduğu amellere kıymet ve değer vermez. Bir insan Rabbine iman etmemişse, onun gönderdiği peygamberlere veya meleklere veya kitaplarına veyahut da kadere ya da ahiret gününe iman etmemişse, bunların tümüne veyahut da birine iman etmemişse, o kişi imansız sayılır. İmansız olunca da Cenab-ı Allah katında onun yaptığı diğer iyi işlerin bir kıymeti, bir fazileti de yoktur. Cenab-ı Allah katında en değerli ve kıymetli olan şey imandır. O halde bizim yanımızda da, bizim cephemizde de en değerli, en kıymetli şey o olmalıdır. Ve biz hayatta en çok kıymet verdiğimiz, en çok değer verdiğimiz, en çok mesai harcadığımız şey de yine bu imanımız olmalıdır. Onun değerini iyi bilmeliyiz. Onu iyi muhafaza etmeliyiz. Yoksa bir hırsız gelir, onu çalar. Onu çalacak olan da şeytandır. Şeytan ve nefis devamlı insan için hazırda bekleyen iki düşmandır. Nasıl ki biri birine düşmanlık yapsa, zarar vermek istediğine, bir boşluğunu, bir açık yerini, bir gafletini yakalamak ister ve onu gafil bul.

bulduğu bir sahada, gafil bulduğu bir noktada onu avlar. Ona zarar vermekten geri durmaz. Şeytan da böyledir. Sürekli olarak biz uyuruz ama şeytan uyumaz. 24 saat insanı avlamak için, gafil avlamak için insanın zayıf noktasını bekler. Ve o zayıf noktasını gördüğünde ona zarar vermek için bir an dahi geri durmaz. Halbuki insanoğlu şeytana zarar verecek nice fiiller vardır. Şeytana fırsat vermeyecek nice ameller vardır. İnsanoğlu onları es geçer. İnsanoğlu onları belki yapmaz. Ama şeytanın bizim üzerimize yakaladığı bir fırsat olursa onu muhakkak bizim aleyhimize değerlendirecektir. O halde biz bu değerli imanı, bu yüce imanımızı şeytana kaptırmamak ve imansız olmamak için de çok büyük gayret sarf etmeliyiz, özen göstermeliyiz. En değerli bir eşyamızı, bir altınımızı, bir servetimizi muhafaza etmek için ne kadar çok önlem alırız. Bunun için gereken harcamayı, gereken masrafı hiç göz önünde dahi bulundurmayız. Onun gibi hatta daha değerli imanımızın muhafazası için de yatırım yapmalı. İmanımızın muhafazası için gayretli olmalı. Onu hırsıza, şeytana kaptırmamak için son derece uyanık ve azimli olmamız gerekir. İmanımız çok değerlidir ve bu imanımızı biz hiçbir şeye değişmeyiz. En değerli, en kıymetli şey imanımızdır. Bunun içindir ki bizden önce hayatlarını gıptayla, imrenerek andığımız, anlattığımız büyüklerimiz bu vatanda, bu din yolunda, bu iman yolunda, bu hak yolunda şehit olan, mücadele eden geçmişlerimiz, büyüklerimiz, atalarımız, ecdadımız bugün iftiharla yad ediliyor. Onlar gerçekten kendi heveslerini, kendi gençliklerini, kendi arzu ve isteklerini, kendi hedeflerini ve kendi hayatlarını bir kenara bırakarak yüce Rabbimizin mukaddes saydığı bu değerler uğruna en sevdiği şeyleri en son canına varıncaya kadar göz kırpmadan verebilmişler. Bunların hepsi bir iman mücadelesidir. Mukaddesat mücadelesidir. O halde bizlere de bu imanımızın korunması, yaşanması, yaşatılması için bir takım görevler, vazifeler düşüyor. Bir takım fedakarlıklardan kaçınmamamız gerekiyor. Bu iman bu kadar değerli olduğu için geçmiş büyüklerimiz onun uğruna canlarını vermişler, şehit olmuşlar. İman bu kadar değerliyse madem ki öyledir, o halde imanla alakalı olan her şey de o kadar değerli ve kıymetlidir. İşte onlardan biri de tevekkül konusudur. Tevekkül demek Allah-u Teala'ya dayanmak. Yani Cenab-ı Allah'a kulun güvenmesi demek. Kim Allah-u Teala'ya güvenir? İman eden güvenir. Kim güvenmez? İmanı olmayan güvenmez. O halde imanla tevekkül, Cenab-ı Allah'a dayanmak aynı şeydir. O da tevekkül de imanla alakalı olduğu için ona da son derece önem vermek, tevekkülü iyi anlamak ve tevekkülden Allah-u Teala'ya dayanıp ve güvenmekten bir an dahi sapmamak gerekir. Ebu Talip Mekki Hazretleri Kutul Kulub isimli eserinde bu konuya genişçe bir yer ayırmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala bütün müminlere tevekkülü emretmiştir. Ve Yüce Allah tevekkül etmeyi imanla birlikte zikretmiş. Bu tevekkülle imanın aynı şey olduğunu gösteriyor. Çünkü her işe vekil olan Yüce Allah'a güvenmek Allah-u Teala'ya imandan kaynaklanıyor. Şu halde tevekkül imanın hakikatine ulaşmaktan meydana geliyor. Ve tevekkülün hakikatine ulaşan bir kul da imanında kuvvet sahibi olmuş demektir. Elbette ehl-i sünnet inancında şu da vardır. Günahkar olan bir müminle Allah-u Teala'nın dostu olan, velisi olan bir müminin imanının hakikati, imanının aslı, imanının temeli aynıdır. O da iman etmiştir, o da iman etmiştir. Ama arada mühim bir fark vardır. O mühim bir fark da o imanın amele yansımasıdır. O imanın nurudur. O imanın güzel ahlak olarak ortaya çıkışındadır. İşte birinde o iman son derece

güzel ahlak olarak, güzel fiiller, güzel davranışlar olarak imanının nuru ortaya çıkar. Kendi ondan istifade ettiği gibi çevresindeki binlerce insan da ondan istifade eder. Bu velilerin, sadıkların, salih müminlerin imanıdır. Ama günahkar bir mümine gelince onun imanı eğer ameline yansımıyorsa, onun imanının nuru fiillerinde ortaya çıkmıyorsa, o iman sadece kendisinde vardır ama etrafına fayda dahi veremez bir haldedir. Onun için salih amellere dikkat etmek gerekir ve imana zarar veren bütün fiilleri, bütün davranışları, bütün itikatları da imanın çevresinden uzaklaştırmak gerekir. İşte tevekkül de, tevekkül sahibi olan bir mümin ve bu her insanın, her kulun da Cenab-ı Allah'a tevekkülü farklıdır. Tevekkülünde, samimiyetinde, üst seviyede olan, zirvede olan bir insanın imanı da yakın bir imandır. Yani imanı kesinleşmiş, imanı sabitleşmiş, Allahü Teala'ya olan imanında ve inancında sadakati üst noktada olan bir mümindir. Allahü Teala tevekkül eden kullarını sevdiğini bildirdikten sonra söz ve fiille de Yüce Rabbimiz kendisine tevekkül edilmesini emretmiştir. Ve Cenab-ı Allah bir takım ayetlerde şöyle buyuruyor. De ki, o Allah Rahman'dır. Biz ona iman ettik ve kendisine güvendik, tevekkül ettik. Yüce Allah burada hemen imanla tevekkülü yan yana getirmiştir. Ve bu ayette tevekkülle imanın aynı şey olduğunu gösteriyor. Yüce Rabbimiz tevekkülü emrettikten sonra şöyle de buyurmuştur. Allah'a tevekkül edin. Güvenip dayanın. Eğer müminseniz böyle yapın. Eğer Müslümansanız Allahü Teala'ya tevekkül edin. Bu da yine imanla tevekkülün aynı şey olduğunu gösteren bir ayet-i cellidir. Yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Musa şöyle dedi. Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz o zaman siz Allah'a tevekkül edin. Ona dayanıp güvenin. Eğer gerçekten Müslümansanız böyle yapın buyuruyor. Tevekkül sahibi olan kullar Allahü Teala'nın bu dünyadaki bütün işlerine yettiğini ve işlerini ona havale ettiklerinden Yüce Rabbimizin kendilerini kötülüklerden koruduğu da kimselerdir. Yüce Rabbimiz ayeti cellede şöyle buyuruyor mealen. Allah kuluna kafi değil midir? Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını en iyi görendir. Allah onların kurduğu tuzakların kötülüklerinden onu korudu. Bu manada tevekkülle alakalı, tevekkül edenlerin Cenab-ı Allah'ın himayesinde olduğuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i celile vardır. İnsan şunu da bir düşünmeli. Diyelim ki bir konuda bir davası olan, o davasını yürütmek için son derece maharetli bir avukat tutsa, o avukat da girmiş olduğu davaları hep kazanan, hiç kaybetmeyen, son derece işini iyi yapan bir avukat olsa, böyle bir insan davasında ne kadar rahat eder? Çünkü öyle bir avukatım var ki, öyle bir kişiye ben işlerimi havale ettim ki, o havale ettiğim, işini havale ettiğim kişi kesinlikle dava kaybetmemiştir der ve ne kadar rahat eder. Bir de düşünelim ki kul Rabbine dayanması, Rabbine güvenmesi, yani işlerini Rabbine havale etmesi ve bunu gerçekten kalben inandığı gibi fiilen de bunu göstermesi son derece önemlidir. Böyle bir kul da artık rahat etmeli. İman olarak, itikad olarak rahatlamalıdır. Bu da tevekkülün kişinin kendisine vereceği bir menfaattir. Sahabe-i kiram efendilerimizden biri şöyle anlatıyor. Tevekkül, tevhid anlayışını nizama koyan ve işin özünü bünyesinde toplayan bir şeydir. Geçmiş büyüklerden biri ise şöyle naklediyor. Basralı abidlerden birini vefatından sonra rüyamda gördüm. Kendisine Allahü Teala'nın sana karşı muamelesi nasıl oldu diye sordum. O şöyle cevap verdi. Rabbim beni bağışladı ve cennetine koydu. Ben ona sordum. Hangi amellere daha fazla sevap verildiğini gördün? Cevaben dedi ki,
Allahü Teala'ya

tevekkül etmek ve emeli kısa tutmak. Sen de bu ikisine sarıl dedi. Ebu Derda radıyallahu ansa şöyle naklediyor. İmanın en üst noktası ihlas, tevekkül ve Rabbül Alemine tam bir teslimiyettir. İşte burada daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi kulun imanındaki sadakati, tevekkülündeki samimiyeti, Rabbine güvenmesi, en çok sevabı kazandığı nokta bunlardır. Bakıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra halife olan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok müjdesine mazhar olan Hazreti Ebubekir Efendimizin bu kadar üstün, bu kadar sevaba, Cenab-ı Allah katında ve Peygamber Efendimizin katında bu kadar yakınlığa ve dereceye sahip olmasındaki en önemli nokta imanının kuvvetli, imanındaki sadakatin kuvvetli olmasındandır. Tevekkülünün çok olmasındandır. İnsan hayır yapar, sevap kazanır. Namaz kılar, sevap kazanır. Bütün fiilleri, hayır amellerini yaptığında sevap kazanır. Ama sevap kazandığı en büyük nokta ise kişinin imanıyla alakalı olan noktalardır. Çünkü en önemli şey imandır. O halde imanın çerçevesinde yapılan bütün fiiller, kalbi sadakatlerin hepsi de kula çok büyük menfaat getirir. Ve o kadar büyük bir menfaat, o kadar büyük bir sevap getirir ki onun sevabı şu kadardır, bu kadardır denilmez. O nihayetsiz, ölçülemeyecek derecede büyük bir fazilete sahiptir. İşte bakıyoruz ki bir kulun Cenab-ı Allah katındaki gerektiği kadar farz ibadetlerini, sünnetini, vacibini, hatta nafilelerini yerine getirdikten sonra çok çok fazlaca nafile ibadetleri belki yoktur. Ama Allahü Teala'ya karşı olan tevekkülü, samimiyeti o kadar üst noktadadır ki Cenab-ı Allah katında derecelerini yükseltir. Allahü Teala onun amelinden, onun o inancından son derece razı olur ve ona nihayetsiz sevaplar ihsan eder. Lokman aleyhisselam oğluna tavsiye ederken şunları söylemiştir. Allah'a tevekkül etmek ona imanın esaslarındandır. Yüce Allah'a tevekkül etmek kulu Rabbine sevdirir. İşleri Allahü Teala'ya havale etmek Allahü Teala'nın kulunu doğru yola iletmesinden ileri gelir. Kul Allahü Teala'nın hidayeti ve yardımı sayesinde onun rızasına uygun hareket eder. Kulun Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket etmesi kendisine ilahi ikram ve ihsanlarını kazandırır. Her kim yüce Allah'a tevekkül eder, onun takdirine teslim olur ve işlerini ona havale eder, İlahi takdirine razı olursa dinini ayakta tutmuş, kendini hayra adamış ve kulun işini güzelleştirecek güzel ahlakları elde etmiş olur buyuruyor. Yine ariflerin büyüklerinden Ebu Muhammed Sehil rahmetullahi aleyhse şöyle demiştir. Bütün ilimler kulluğun bir bölümüdür. Kulluğun tamamı takvanın bir bölümüdür. Takvanın tamamı zühdün bir bölümüdür. Zühdün tamamı da tevekkülün bir bölümüdür. Yani kulun yaptığı amellerin, kulluğun, hatta tevekkülün daha üst zirvesi olan zühdün, hepsinin üstü ise Allahü Teala'ya tevekkül etmek, ona güvenmek ve işleri ona havale etmektir. Tabi bu yüce Rabbine işlerini havale etmek deyince şunu belirtmekte, sık sık hatırlatmakta fayda var. Zahiri tedbirleri kul olarak üzerine vazife olarak yapması gereken zahiri tedbirleri de aldıktan sonra. Yani burada şu çok önemli. Bir çiftçi düşünelim. Tarlaya bir şey ekecek ve oradan bir mahsul bekleyecek. Bu imanı kuvvetli, sadakatli bir mümin. Elbette Allahü Teala'ya tevekkül edecek. İşini Rabbine havale edecek. Ama işini Rabbine havale etmesi, ona dayanıp güvenmesi de ne şekilde olacak? Zahiren bir kul olarak Cenab-ı Allah'ın adeti gereği, yani adetullah gereği yapması gereken işleri yaptıktan sonra ve onları yaparken Allahü Teala'ya tevekkül edecek.

Elbette bir tohum toprakla buluşmadan, suyla buluşmadan, onun gelişmesi ve yetişmesi için, yeşermesi için yapılması lazım olan işlemleri yerine getirmeden, "Rabbim ben sana tevekkül ettim, sen ya verirsin ya vermezsin" diyemez. Elbette adetullahın gereği odur ki o tohum toprakla buluşacak, ne kadar derinliğe ekilecekse ekilecek, suyla buluşacak, güneşle buluşacak, havayla temas edecek ve yeri geldiğinde Cenab-ı Allah onu çıkartacak. Elbette böyle bir çiftçi tohumu tarlaya eker, yapılması gereken ziraat yönünden işlemleri üzerinde uygular, zamanı geldiğinde sular, ondan sonra işi Rabbine havale eder. "Ey Rabbim, sen dilersen verirsin, dilersen vermezsin" der. Ama kendisi de bir kul olarak adetullah gereği yapması gereken fiilleri de yapmalıdır. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Değerli dinleyenler, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Aradan önce Allah-u Teala'ya tevekkül etmekten, onun üstünlüğünden ve Cenab-ı Allah'a güvenen kulun Allah-u Teala'ya hamd ettiğini ve kullara da teşekkür etmesini Allah-u Teala'nın emri olduğu için yerine getirdiğini ifade etmiştik. Yine o tevekkül eden kulların sıfatları, onların üstün ahlakları anlatılırken buyruluyor ki, Allah-u Teala'ya tevekkülü kuvvetli olan Allah-u Teala'nın dostudur, yani velilerdir. Allah-u Teala'nın dostluğunu kazanan veliler, imanı yakine ulaşan, kesin imana ulaşan o Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de methettiği dostları, nimetler karşısında ve sıkıntılar karşısında onların imanlarında ve tevekküllerinde azıcık bir sapma dahi meydana gelmez. Gerçekte velilere çok büyük dünyevi nimetler verildiği zamanki halleriyle, kalbi durumları ve imani durumlarıyla çok büyük zarara uğradıkları, ellerindeki bütün malları kaybettikleri zamandaki kalbi durumları aynıdır. Allah-u Teala'ya olan tevekkülleri ve sadakatleri aynıdır. Ama imanı zayıf olan, tevekkülü zayıf olan insanlarsa, Allah-u Teala bazı çetin imtihanlar geçirdiğinde hemen Allah-u Teala'nın hükmüne ve takdirine kızan, ona razı olmayan bir tavır ve fiil içerisine giriyor. Halbuki bunlar olmamalı. Veren de odur, alan da odur. Hükmünü iyi anlayıp iyi kavramalı. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, onları selametle karaya ulaştırdığında hemen şirk koşmaya başladılar. Bu ayetin tefsirinde alimler şöyle diyor: onlar, o imanı zayıf olan kimseler, Allah-u Teala'yı unuttular ve kurtarıcı olarak kaptanı görerek, kaptan çok maharetliydi dediler. Burada da insanların içerisine düştüğü kalbinin zayıf olma durumunu ifade ediyor. Kulun Cenab-ı Allah'tan başka bir kurtarıcısının olmadığını anladığında, denizin ortasında bir gemi giderken fırtına ve dalgalar içerisinde yolcular ve gemi çaresiz yüzüyor. Gemi dalgaların içerisine girip çıkıyor. Burada kulların Yüce Rabbinden başka bir kurtarıcısı, el açıp yalvaracakları kimseleri yok. Allah-u Teala'ya insanoğlu dua ediyor: Ya Rabbi, bizi bu sıkıntıdan kurtar, senden başka kurtarıcımız yok diye. Allah-u Teala da onları rahmetiyle, mağfiretiyle muamele ediyor. Onları içerisinde bulunduğu elim durumdan, ızdıraplı halden kurtarıyor. Selamete kavuşunca hemen imanlarındaki gevşeklik baş gösteriyor. Ya kaptan ne kadar çok maharetliydi, nasıl gemiye bir manevra yaptırdı da bizi şöyle kurtardı deyiveriyor. Ve Allah-u Teala'ya karşı olan imanını hemen unutuveriyor. Ona nasıl yalvardığını unutuveriyor. Bu da insanın amelinde, inancında ne kadar geri olduğunu gösteren örneklerden biridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: eğer Allah-u Teala'ya layıkıyla tevekkül ederseniz, size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verir. O kuşlar sabahları karınları boş olarak yuvalarından çıkarlar, akşam tok olarak yuvalarına dönerler. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanısaydınız, dualarınızla dağlar eriyip giderdi buyuruyor. İsa aleyhisselamın şöyle buyurduğu anlatılıyor: kuşlara bakın, onlar ne ekip biçiyorlar ne de biriktiriyorlar. Allah-u Teala onları gün be gün rızıklandırıyor. Eğer siz bizim karınlarımız kuşlarınkinden daha büyüktür derseniz, o zaman da büyükbaş hayvanlara bakın. Allah-u Teala onlara nasıl rızık veriyor? Onların midelerini nasıl doyuruyor? Evet, bütün kainat hikmetlerle dolu. bütün kainat ibretlerle dolu. Allah-u Teala bize kainata, yaratılanlara bakıp tefekkür etmeyi, ibret almayı emrediyor. Cenab-ı Allah koca koca hayvanlar yaratmış. Küçücük hayvanlar da yaratmış. Kimi hayvanlar yırtıcı, kimi hayvanlar zayıf, kimi hayvanlar güçlü, kimi hayvanlar orta halli, kimi hayvanlar suların altında yaşıyor, kimisi için suyun altı ölüm sebebi oluyor. Kimi hayvanlar toprağın içinde yaşıyor, kimi hayvanlar havada uçuyor, kimi hayvanlar koşarak, kimi hayvanlar sürünerek, her bir hayvanın şekli, yaşam koşulları farklı. Bir hayvan için bir durum hayatta kalma sebebiyken başka bir hayvan için ölüm sebebi olabiliyor. Bütün bunlarda kul Rabbinin hikmetini ve büyüklüğünü görmeli. Eğer bunu göremiyorsa kainata bomboş bir gözle bakıyor demektir. Bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın büyük yarattığı filler, balinalar, bufalolar, ormanlarda gezen o hayvanlar, milyonlarca hayvanat, onlar da insan alemi gibi, onlar da bir alem. İnsanoğlu karnını doyurabilmek için o kadar aklını kullanıyor, mücadeleler veriyor. Bütün bu mücadeleler sonucu aklını, fikrini, becerisini kullanarak kendisini doyuruyor. Ama hayvanlar akılları olmadığı halde Cenab-ı Allah onları da doyuruyor. Onların da bir meslekleri, sanatları olmadığı

halde Cenab-ı Allah onları da sevk ve idare ediyor. O filleri Cenab-ı Allah, o koca mideli hayvanları nasıl doyuruyor? O balinalar denizlerde nasıl rızıklandırılıyor? O sürüler halinde dolaşan bufalolar, yırtıcı hayvanlar, onların karınları, mideleri nasıl doyuyor? Cenab-ı Allah onları nasıl rızıklandırıyor? Allah-u Teala onların doyurulma işini insanlara verse, insanoğlu onun altından kalkamaz. O adaleti sağlayamaz. Ama Allah-u Teala'nın hükmü, adaleti, sevk ve idaresi o kadar güzel ki, o kadar hikmetlerle dolu ki, Cenab-ı Allah hepsini de rızıklandırıyor. Bütün bunları ibretle okuyabilmek ve bunlardan ders çıkarabilmek çok önemlidir. Yine buyruluyor ki, tevekkülün başı kulun Allah-u Teala'ya dayanıp güvenmesi. Gerçekten Allah-u Teala'ya güvenip tevekkül eden kul kimseye eziyet etmez. Başına gelen durumları halktan insanlara şikayet etmez. İşime mani oldu diye insanların hiçbirini kınamaz. Çünkü o vermenin de engellemenin de yalnız Allah-u Teala'dan olduğunu bilir. Bu da onu başkasıyla uğraşmaktan alıkoyar. Elbette Allah-u Teala'nın müsaade ettiği ölçüde kul bir takım haklarını arayabilir. Hakkı aramak o da Allah-u Teala'nın emridir. Ama hak ararken de Cenab-ı Allah'a tevekkülden, başına gelenlerin onun takdiriyle olduğunu bilmekten de geri kalmamalıdır. Elbette bir öğrenci imtihanı kazanmak için gayret edecektir, çalışacaktır, bir takım sebeplere sarılacaktır. Ama imtihanı kazanamadı diye de karamsarlık içerisine girmeyecek, bunalımlar içerisine girmeyecek ve kendisine hem bedenine hem sıhhatine hem de ahiretine zarar verecek şekilde üzüntüye girmeyecek. Elbette başarılı olmak için gayret içerisine girecek, çalışacak, tedbirini alacak. Ama bazen şu da vardır ki insan çalıştığı halde, tedbirini aldığı halde bir işte muvaffak olamayabiliyor. Buna da hazırlıklı olmalı. Bu iş dünyasında da böyledir. Hayatta da böyledir. Her şeyde bir hikmet vardır dedik ya. Bazı insan vardır ki çok çalışır, çok yorulur, çok terler ama az kazanır. Bazı insanlar da vardır ki az çalışır, az gayret eder ama çok kazanır. Çalışması azdır ama kazancı çoktur. Bazısının da çalışması çoktur, kazancı azdır. Hangi kazanç? Bu zahiri kazanç. Ama manevi kazancın ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Cenab-ı Allah bir kulunun zahiren dünyevi nimetler olarak az kazanmasını takdir eder ama Cenab-ı Allah'ın muradı onun manevi kazanç elde etmesidir. Mesela bizden önce Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden, şehit düşen ecdadımıza baktığımızda onlar zahiren kaybetmişler. Neyini kaybetmişler? En insanın kıymet verdiği hayatlarını kaybetmişler. Ama biz onlara kaybetmiş diyebilir miyiz? Onlar kazanmışlar. Neyi kazanmışlar? Şehitlik mertebesini kazanmışlar. Zahiren bir insan bir şeyi yitirdi olarak görünebilir. Ama o hakikatte yitirenlerden değildir. Cenab-ı Allah o şehitler için onları ölüler demeyin buyuruyor Cenab-ı Allah. Bakın Allah-u Teala ne kadar seviyor, ne kadar kıymet veriyor. Bunun gibi mal da böyledir. Bazen insan bir takım mal kaybedebilir, zahiri nimetlerde bazı sıkıntıya girebilir ama o sıkıntıya girdiği noktada onun manevi kazanımları çoktur. İnsanoğlu bunları anlayamaz. Ama şu vardır, insan üzülebilir. Bazı üzücü hadiseler karşısında üzüntü duyabilir. Üzülmek Allah-u Teala'nın insana verdiği rahmetten, merhametten dolayıdır. Elbette biri hastalandığında insan üzülür. İnsanın bir yakını, bir evladı vefat ettiğinde insan üzülür. Üzülmek ayrı şeydir. Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermemek, ona itiraz etmek ayrı şeylerdir.

Yine Ariflerden büyük bir zat şöyle anlatıyor. Bütün kullar Rablerinden gelen rızkı yerler. Fakat rızka ulaşma noktasında birbirlerinden ayrılırlar. Onlardan kimisi rızkını zillet içinde yer. Kimisi rızkını sıkıntı ve meşakkat içinde yer. Kimisi rızkını beklentiyle yerken, kimisi de rızkını bir sıkıntı çekmeden, beklentiye girmeden ve zillete düşmeden izzet ve şeref içinde yer. Rızkını zillet içinde yiyenler dilencilerdir. Bunlar insanların ellerine bakar dururlar ve insanların önünde zillete düşerler. Rızıklarını sıkıntı ve meşakkat içinde yiyenler de tevekkül ehli olmayan ziraatçılardır. Bunlar da tevekkül ehli olmadıklarından sıkıntı ve zorluk içinde kazandıklarını kazanırlar. Rızıklarını beklenti içinde yiyenler tevekkül ehli olmayan tüccarlardır. Tevekkül ehli olmayan bu tüccarlar mallarını satmayı bekler dururken hep onun üzüntüsünü çeker. Bu arada kalpleri yorgun düşer. Müşteri beklemenin sıkıntısıyla yorulur giderler. Rızıklarını bir sıkıntı çekmeden, beklentiye girmeden ve zillete düşmeden izzet ve şeref içinde yiyenlerse velilerdir. Onlar sadece her şeye hükmü geçen Yüce Allah'ın lütfunu gözler ve kısmetlerini izzetle Allahü Teala'nın kudret elinden alırlar. Bu mühim bir meseledir. Şunu iyi anlamak gerekir ki elbette çalışmak vardır. Ticaretle uğraşacak bir insan müşterisine mal satmak için de gayret edecek. Ama bunu yaparken tevekkül ehli olacak. Tevekkülü unutmayacak. Ticaret yapamadım diye de kendini yiyip bitirmeyecek. İntihara kalkışmayacak. Kendisini ve ailesini harap etmeyecek. Evet, talep eder ki, gönül ister ki daha fazla kâr etsin. Ama gerekli mesaiyi ve tedbiri aldığı halde yine de olmuyorsa, bunda da bir hayır vardır demesini de bilmeli. Ama bunu demezse, ilahi takdiri hiç gözünün önüne getirmezse, kendisini yer bitirir ve eline de yine Cenab-ı Allah'ın takdir ettiğinden başkası geçmez. Zararı çabası olur. Elbette peygamberler de çalışmışlar. Her biri bir sanatla uğraşmış. Kimi peygamberler marangozluk yapmış. Kimi peygamberler terzilik yapmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ticaretle uğraşmış. Elbette bunlar meşru sanatlardır, meşru kazançlardır. Ama bunları yaparken tevekkülden uzak olmamak gerekir. Amir bin Abdullah rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Yüce Allah'ın kitabında 3 ayet-i kerime okudum. İçine düştüğüm zor durumlarda çözüm için onlardan çok istifade ettim. Bunların ilki şu ayet-i kerimedir. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, bu zararı kendisinden başka giderecek hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, onun ihsanını çevirecek hiç kimse yoktur. Diyor, bu ayeti okuduktan sonra kendi kendime şöyle dedim. Eğer Allahü Teala bana bir zarar vermek isterse, kimse bana bir fayda vermez. Eğer o bana bir şey murad etmezse, hiçbir güç ona engel olamaz. Çok istifade ettiğim diğer bir ayet de şudur. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bu ayeti de okuyunca devamlı Allahü Teala'yı zikrederek başkalarını anma derdinden kurtuldum. Çok istifade ettiğim diğer bir ayet de şudur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bu ayeti okuduktan sonra da hiçbir zaman rızık tasasına düşmedim ve sürekli huzur içinde oldum diyor. Bütün bunlardan gördüğümüz o ki bazı ayetler insanın hastalığına, insanın problemine, sıkıntısına daha can alıcı ilaç olacak niteliktedir. Çünkü onun o noktada sıkıntısı çoktur. Eğer bir insanın tevekkül noktasında Allahü Teala'ya dayanmak ve güvenme konusunda eğer zaafı varsa bu ayetler ona şifa olur. Ona ilaç

olur. Görülüyor ki veren de odur, alan da odur. Onun vermeyi takdir ettiğine kimse engel olamaz. Vermemeyi takdir ettiğine de vermeye kimsenin gücü yetmez. Yine tevekkül ehli Allah dostları şu hususa da dikkat çekiyorlar. Bir kul Allahü Teala'ya tevekkül ederken şuna dikkat etmeli. Gerçek tevekkül güveni sağlamak için olmamalı. Yani kul tevekkül etmeli fakat tevekkülüne bakmamalıdır. Çünkü tevekküle güvenen kimsenin anlayışına göre tevekkül sayesinde Allahü Teala kulunun işlerine kafi gelir, hastalığına şifa verir ve kendisini kötülüklerden korur. İşte bu arif zat tevekküle böyle bakmayı gerçek tevekkül için kaçınılması gereken bir şey görmüştür. Böyle olursa kul sadece kendisine vekil yaptığı yüce Rabbine nazar eder. Burada anlatılan şu ki, evet dedik ki Allahü Teala'ya tevekkül eden, ona dayanan, ona güvenen Allahü Teala onun işlerine kafi gelir. Onun işlerini yoluna koyar. Onun atmış olduğu adımlarda Allahü Teala'nın izniyle adım atar. Tevekkül eden kul Allahü Teala'ya tevekkül ederken bu türlü maddi menfaatler görmek için tevekkül etmemeli. Yani ben Allahü Teala'ya tevekkül edeyim de niye? Şu hastalığım gitsin, işte şu işim yoluna girsin. Bu niyetle de olmamalı. Allahü Teala'ya tevekkül Rabbimizin azametinden, büyüklüğünden, Allahü Teala'nın kudretinin çokluğundan olmalı ve Allah rızası için olmalı. Allahü Teala'dan haya ettiği için, Allahü Teala'nın büyüklüğünü kalbinde bütün zerrelerinde hissettiği için Allahü Teala'ya tevekkül etmeli. Yani bir kul namaz kılarken, ibadet ederken niye yapar o ibadeti? Allah razı olsun diye. Ama ibadeti yaparken bir takım maddi menfaatleri yerine gelsin diye o niyetle ibadetini yaparsa da o ibadetten fayda görmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, oruç tutun, sıhhat bulun. Elbette oruç tutan bir insana Cenab-ı Allah bedenine de sıhhat verir. Ama kul, ya biraz oruç tutayım da şu işte biraz zayıflayayım veyahut da hastalığım iyi olsun diye oruç tutmamalı. Allahü Teala'nın emri olduğu için orucu tutarsa onlar da zaten yerine gelir. Ama sadece maddi menfaatleri göz önünde bulundurarak orucunu tutarsa da ondan bir fayda görmez. Tevekkül de öyledir. Ya ben Allahü Teala'ya tevekkül edeyim de şu işlerim yoluna girsin. Bu niyetle olmamalı. Allahü Teala'ya tevekkülü ona olan inancından, Allahü Teala'nın azametinin büyüklüğünden, her işinde Allahü Teala'nın kuvvet ve kudret sahibi olduğundan Allahü Teala'ya tevekkül etmeli. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetini resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmut Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Mahmut Abbas bizzat burada bulunmasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum dedi. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşadı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu kadın ve çocuk 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değil, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan, ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan Birleşmiş Milletler UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasında yine perde koymadan bazı gerçekleri açıkça ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değil. Bu insani bir mesele. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda

öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz diye konuştu. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında bulunduğu New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nek Sosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temaslarının ilk gününde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü açıkladı. Duran'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinde devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşme ve kabullerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin barış, istikrar ve diyalog temelindeki yaklaşımı muhataplarla paylaşıldı. Günün son programında 100 yıllık dostluk, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken işbirliğinin yeni alanlarda geliştirilmesine yönelik yaklaşımını ortaya koydu. Burhanettin Duran açıklamasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok yönlü diplomasi anlayışıyla uluslararası meselelerde diyaloğu önceleyen, küresel barışa katkı sunmayı esas alan çizgisini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkili şekilde istifade ediyoruz dedi. Türkiye'nin ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1.8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında açıkladıkları yatırım programıyla dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşviğe devam etmenizi bekliyoruz dedi. Bu arada Hamdi Ulukaya seslenerek seni bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline geldiğinin altını çizdi. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesine geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken, bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamız olacaktır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün başlayan BM 81. Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde son kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına dünyamızdaki fay hatları genişliyor, çatlaklar kanyonlara dönüştü diye başlayan Guterres, dünyada son 10 yılda yaşanan savaşlara dikkati çekti. Guterres, siviller hedef alındı, insan hakları çiğnendi, açlık silah olarak kullanıldı,

İnsani yardım çalışanları öldürüldü. Uluslararası hukuk bir kenara atıldı. Jeopolitik bölünmeler derinleşti. Eşitsizlikler yoğunlaştı, güven sarsıldı dedi. Guterres, insanlığın eşi benzeri görülmemiş bir tehdit birleşimiyle karşı karşıya olduğu anda kolektif eylem mekanizmalarımız giderek artan bir baskı altında ifadesini kullandı. Görev süresinin bu yıl sonu biteceğini hatırlatan Guterres, görevi bittikten sonra nerede olursa olsun ne yaparsa yapsın Birleşmiş Milletler şartı ilkelerini savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İran'a anlaşma için her şansı verdik diyen Trump, nükleer görüşmeler için ateşkes yaptık ama İran'ın gemilere yönelik ihlali sürdü. Benden önce İran'a göz yumdular. Ben İran'a anlaşma için her şansı verdim, sonrasında da harekete geçtik dedi. Mühimmatımızın azaldığını söylüyorlar, doğru değil. Eskiye nazaran stoklarımız daha fazla. Ben göreve geldiğimden bu yana 8 savaşı sonlandırdım. Bu savaşların büyük bir kısmı 10 yıllardan beri devam etmekteydi. Rusya ve Ukrayna liderleriyle çalışıyoruz. Sanırım bunu da halledeceğiz dedi. Savaş cephesinden gelen fotoğraflara bakmak bile istemiyorum diyen Trump, Türkiye'nin Gazze için yaptığı katkılara değindi ve toplanan paranın zamanı geldiğinde Gazze'nin yeniden inşası için kullanılacağını, ülkelerin çok cömert davrandığını belirtti. Göreve geldiğinden beri 8 savaşı bitirmenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Trump, gelen paraların ihtiyaç olan yerlere gittiğini, insanların insani olanın doğru şekilde gerçekleşmesini istediğini ve milyarlarca dolarlık yardımın Gazze'ye akacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, üçünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, birinin taburcu edildiğini söyledi. Bakan Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne yaralı öğrencileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çiftçi, okulun bir öğrencisinin anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula giden çocukların üzerine ateş açtığını belirterek, saldırı neticesinde 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3'ünün durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuzdan 3'ünü az önce hastanemizde ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi dedi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın 2 mülkiye baş müfettişi, 2 polis baş müfettişi görevlendirdiğini kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 2 baş müfettiş görevlendirdiğini bildirdi. Olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını dile getiren Çiftçi, herhangi bir sorumluluğu ihmali olanların tespit edileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 psikososyal destek ekibi görevlendirdiğini, bu sayının yarın 27'ye çıkacağını bildiren Çiftçi, olayın adli yönden de soruşturulmasının Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Çiftçi, 7 bakanlığın okullar açılmadan önce okul güvenliği ile ilgili gerekli planlamaları yaptığını, valilerle gerekli toplantıları yapıp okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını dile getirerek, dün de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le 81 il valisi, il emniyet müdürü, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdiklerini anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında İçişleri Bakanlığı'nın da okul güvenliğine yönelik tedbirler olduğunu kaydeden Çiftçi, mesela İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı 1., 2., 3. ve 4. dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. 1. ve 2. dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyor. 3. ve 4. dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar diye konuştu. Bakan Mustafa Çiftçi, bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettiklerini, dün 23 bininin göreve başladığını belirterek, saldırının gerçekleştiği okulun 1. derece riskli okullardan olduğunu ve okulda bir bekçi ile bahçe görevlisinin saldırı anında görevli olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş'ta 14 Nisan'daki okul saldırısını hatırlatan Çiftçi, o saldırıdan sonra da siber devriyeler ve istihbarat vasıtasıyla 2.419 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Bakanlar Çiftçi ve Tekin, daha sonra Manisa şehirle Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Hastanelerindeki yaralı öğrenciler

Kilisesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgut ilçesine meydana gelen menfur saldırı ilişkin bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Manisa'mızın Turgut ilçesine meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerini, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Manisa'nın Turgut ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırı ilişkin, Manisa'nın Turgut ilçesine bir okulun yakında meydana gelen saldırıdan etkilenen başta öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Manisa'nın Turgut ilçesinde bir okulun yanında meydana gelen saldırıdan etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum dedim. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen başka davadan hükümlü Enver Altaylı tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri cezaevinde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olmayla 2009-37 sayılı yasaya muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fethullahçı terör örgütü kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Katılım Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada tespit edilen 15 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu ifade edilirken düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul merkezli 15 ilde ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmalarda ACN Türk Sigorta AŞ isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterilirken SDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı toplamda 130 milyon liranın örgütlü olarak zimmete geçirildiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik

8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisiyle 130.500 lira ele geçirildi. İstanbul'da bir tırda 224 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler dün bir tır ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan Tekirdağ'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı. Ekipler kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 30 şüpheli yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 13 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 47.545 uyuşturucu hap, 10.370 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 milyon lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 farklı araçta yapılan aramada 107.200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği ve 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1399 kişinin hayatını kaybettiği, 4863 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybını ise 73.919'a, yaralı sayısının 174.977'ye yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-18, Bursa 14-18, Edirne 15-23, Kocaeli 18-19, Çanakkale 15-20, Balıkesir 12-17 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-28, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, ve Siirt 22-33 derece.

Bahçeli. Köpeğin havlamasıyla öylesine korktum ki birdenbire üzerime gelecek sanıp birden kendimi yolun öbür tarafına attım. Evin bahçe kapısının önünde duran adam seslendi. Korkmayın, korkmayın bağlı. Ama olmaz ki, çok kötü korktum ben. İçeride bir yere bağlayın bari, diyecek oldum. Haklısınız, dedi. Bir daha içeri bağlamalıyım. Daha 2 gün oldu taşınalı. Evet evet, içeriye bağlamalıyım. Sizi de çok korkuttu, özür dilerim, bilemedim. Yanıma doğru yaklaştı, anlattı. Emekli bir memurmuş, bir apartman dairesi varmış, onu satıp emekli ikramiyesini de üzerine ekleyerek bu evi almış. Sizden önce köpek falan yoktu bu evin önünde, dedim. Zaten 6 aydır boşmuş ev. Sahibi satılığa çıkardığında evi boşaltmış. Apartman dairesi çok sıkıyordu beni. Hem tarım işleri de yaparım burada diyerek, işim ne sanki, dedi. Oldukça sevinçliydi. Bahçesi de genişmiş, dedim. Geniş sayılır, dedi. Hemen her bir yeşilliği ekeceğim buraya. Elimden gelir böyle şeyler. Birçok emeklinin emeklilik günlerini bahçeli bir evde geçirmek istediklerini sık duyarız. Böylece hem zamanını geçirecek bir uğraş edinmiş olur, hem de bir şeyler ekerek ev ekonomisine ufak da olsa bir katkıda bulunurlar. Hemen her gün evinin önünden geçişimde onu bahçede uğraşırken görüyordum. Sanki geçmemi bekliyormuş gibi her geçişimde beni hemen görüyor, kafasını bahçe duvarının üzerinden dışarıya çıkarıp orada olduğunu belli etmek istiyordu. Artık birbirimize alışmıştık. Her karşılaşmada birkaç söz etmeden geçmiyordum. Oradan geçerken bahçeye doğru bakıyor, o görmese bile çoğu kez ben ona sesleniyordum. ''Bahçe işleri nasıl gidiyor?'' İşine hemen ara veriyor, bahçe duvarına yaslanarak o günkü yaptıklarını, yarın yapacaklarını tek tek anlatıyordu. Neyi ne zaman, nasıl ekeceğini, nasıl bakılacağını çok iyi biliyor, bu konuda bana da bilgi veriyordu. Bir keresinde birlikte çay içmek için çok üsteledi. Adının İlhan olduğunu o gün öğrendim. Eşinin adı da Alçiçek'ti. Bahçeden başka bir şey konuşmak sanki onu yoruyor gibiydi. Bunu sezmiş olduğumu anlamış olmalı ki, biliyor musunuz, toprakla uğraşmak kadar topraktan söz etmek de dinlendiriyor beni. Belki ayrımına varmışsınızdır. Bir başka şeyden konuşmak sıkıyor beni, bunaltıyor, dedi. Bir iş nedeniyle bir süre kentten ayrılmıştım. İlhan'ı uzunca bir süre, sanırım 1,5 ay kadar görmedim. Doğrusu onunla söyleşmeyi de özlemedim değil. Eve geldiğim gün semtin pazarıydı. Hem semt pazarında dolaşıp taze sebze meyve kokusu alır, hem de belki 1-2 şey alırım diye öğle sonu pazara uğradım. Pazarın ilk başından başlayarak sebze meyve satılan yerleri önceden şöyle bir göz gezdirmek için bir ucundan bir ucuna yürüdüm. Birden tere, maydanoz, nane tezgahının arkasında İlhan'ı gördüm. Önündeki mukavva kutusunun üzerinde yeşillikler vardı. Bunlar İlhan'ın kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünler olmalıydı. Sanki satan kendisi değilmiş gibi mukavva kutuların biraz uzağında duruyor, belli ki bunları kendisine sattığının bilinmesini istemiyordu. Tanıdık birinin görmesinden sakınıyor, çekiniyor olmalıydı. Yıllarca memurluk yapan birinin pazarda tere, maydanoz, nane satması kolay değildi. Hemen oradan uzaklaşarak görmezlikten geldim. Beni belki gördü, belki görmedi ama bu durumda tanıdık bir kimsenin kendisini görmesini istemediğinden emindim. Pazarı dolaştıktan sonra birkaç parça da bir şeyler alıp eve dönmeden önce uzaktan uzağa İlhan'ı izleme arzusunu yenemedim. Az önceki bulunduğu yeri uzaktan gözledim. Kendi de karton kutular üzerindeki yeşillikler de yoktu. Yaklaşıp baktım, yine göremedim. Yer mi değiştirdi acaba diye pazarın 4 bir yanını yeniden dolaştım ama yoktu. Sanırım pazarda bir şeyler satıyor olmaktan hep çekindi durdu, baktı olacak gibi değil, aldı eve götürdü. Belki de bir manava ucuz pahalı demeyip verip gitmişti. Ertesi gün geçerken yine bahçedeydi. Bir süre söyleştik. Yine bahçesinden söz etti, bu mevsimde nelerin ekilebileceğini anlattı. 2 haftadır yalnızmış, eşi bir süreliğine memleketine gitmiş. Aslında kendisi de gitmek istemiş ama sırf bu bahçe için ayrılamamış. Eşi gelince bahçeyi ona emanet edip bir haftalığına da kendisi gidecekmiş. ''Geçin de oturalım.'' dedi. ''Hem birlikte bir kahve içelim. Geçin lütfen.'' Üsteleyip durdu.
bahçe kapısından içeri girdim. "Gelin önce bahçeyi gezelim," dedi. Ekmiş olduğu her şeyin bir bir açıklamasını da yaparak bahçeyi gezdirdi. En çok da naneler üzerinde durdu. Nanenin özellikle duvar kenarına, daha doğrusu biraz gölge olan yere dikilmesi gerektiğini vurguladı. İzin isteyip kahve yapmaya gitti. Bahçeye çok emek verdiği her yönüyle belli oluyordu. Neredeyse toprak gözükmüyordu yeşilden, her yer ekiliydi. Kahveler gelene kadar bir de tek olarak kendim dolaştım bahçenin dört bir yanını. Kahvelerimizi içerken yine bahçeden söz etti. Başka bir konu onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Yanında kaldığım bu yarım saat içerisinde bahçe dışında tek bir söz konuşmadık. Ayrılırken büyük bir poşet içerisindeki tere, nane, maydanozu vermek için çok üsteledi. "Ama parasıyla alırım, o kadar emek çekiyorsun," dedim. "Olur mu öyle şey? Sanki ne var? Kendi bahçemizin malı," dedi. Eğer bir gün önceki tere, maydanoz, marulu bir manava ucuz pahalı demeyip vermediyse, bunlar dün pazarda satmaya çalıştığı ürünler olmalıydı. Geçenlerde bir çuval kadar toplayarak emekli olduğu kurumdaki iş arkadaşlarına da götürüp dağıtmış. Şimdi pazarda ne zaman kıyıda köşede mukavva kutunun üzerinde bir şeyler satmaya çalışan birilerini görsem, hemen emekli memur İlhan'ı anımsıyor, oradan sessizce uzaklaşıyorum.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Sen denenmiş, kendisine güvenilen kişiyi iyi tut. İşte ondan sana sayısız fayda gelir. Sözü iyi dinle ve adam akıllı bilmeden hemen inanma. Gönlünün sırrını da açma, onu iyi sakla. Haset etme, doyuncaya kadar yiyip içme. İnsan bu iki işten daima sıkıntıya düşer. Arsız, utanmaz kişilerden hemen uzaklaş. Benden utangaç, iffetli ve edepli kişilere binlerce alkış, övgü ve dua olsun. Her işte acele etme, sakin ve ağırbaşlı ol. Arzularına, dileklerine kavuşanlar sabırlı kimselerdir. Hangi işi yaparsan onu tatlılıkla yap. Eğer tatlılıkla yaparsan kutluluk senin etrafını sarar, sana bağlanır. Dilini ve gözünü gözet. Boğazına da dikkat et. Ağzından helal olanı ye. Halk kargaşa içindeyse içlerine sokulma, uzak dur. Bu bozukluktan hemen kaç. İnsanların zararını isteme ve kendin de zarar verme. İstek ve arzularına karşı gelerek hep iyilik yap. Hangi işe başlarsan sonunu düşünüp bak. Eğer işin sonu düşünülmemişse insan zarar görür. Öfkelendiğin zaman dayanıp sabret. Sabredenler sonunda sevinirler. Sabreden kişi, insan sabrederse bozulmuş işleri düzene sokar diye söyler. Eğer bahtın kararıp kutluluk kapısı kapanırsa, insan sabretmekle işlerini yeniden yola koyar. Sabret. Sabretmek velilerin, Allah dostlarının huyudur. İnsan sabretmekle göklere çıkar diye bir atalar sözü vardır. Öleceğini hatırdan çıkarma. Düşün ve hazırlıklı ol. Aslına bak ve kendini unutma. Toplulukta bulunursan sözüne dikkat et ve başkalarının evinde gözünü gözet. Oraya buraya, öteye beriye bakma. Ayağını yorganına göre uzat ve sadece sana yakışan sözleri söyle. Sakın yalanı diline alma. İnsanlar yalan söylemek suretiyle değersiz olurlar. Kardeşine, akrabana yaklaş. Sana yaklaşana yakınlık göster. Büyüğe, küçüğe güler yüzlü ol. Sevgiyle bak ve gönlünü al. Sofranı geniş ve bol tut. İnsanları doyur. Başkalarının kusurunu görürsen açma, hemen kapat. İbadet yapmaya gayret et. Allah'a inan, günaha yaklaşma ve kendini koru. Gençliğe güvenme. Düş gibi elden çıkar, geçici saadete de bel bağlama. Kuş gibi uçar gider. Gençliği boşa harcama. Onu iyilik yapmakla geçir. Hayat boyu bütün zamanlarda sana lazım olanı al. İçki içme. Bozuk, kötü işlerden uzak dur. Zina etme. Fasık ve günahkar adıyla karalanma. Bu iki işten kutlu saadet kaçıp uzaklaşır ve sonunda insana fakirlik yolu açılır. Ben aklıma gelenin hepsini söyledim. Sen buna inanır ve çözümü tutarsan neşen ve huzurun hiç eksilmez. Bunları sana söyledim. Buna vasiyet denir. Bu sözlerimi gönlüne yaz ve sakın unutma. Bu zeki insan kağıt kalem istedi ve Allah'ın Celle Celaluhu adı ile başlayarak mektup yazdı.

Müstakil. Şark irfanının son temsilcisi Tahirül Mevlevi ve Divanı. Kamil Büyüker. Cemil Meriç'in ifade ettiği şekliyle şark irfanının son temsilcisi olan Tahirül Mevlevi, doğduğu dönem olan Osmanlı'dan hayatının noktalandığı Cumhuriyet dönemine uzanan 74 yıllık ömründe şair, yazar, muallim, fikir adamı yönleriyle tanınmış, kıymetli bir alim ve ariftir. Asıl adı Mehmet Tahir olan Tahirül Mevlevi'nin ismine eklenen Mevlevi, hem Mevlevi dedesi olmasından hem de Mesnevi Hanlık icazeti almasından ileri gelir. Tahirül Mevlevi'yi ayrıcalıklı kılan ve üzerinde çok fazla durulmayan hususlardan birisi de geride bıraktığı divan ve divançeleridir. Üçü Türkçe, biri Farsça olan divanları hakkında ne yazık ki yeterli sayıda çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla yakın dönemde raflarda yerini alan Tahirül Mevlevi divanı, tahlili bu manada ciddi bir boşluğu doldurmaya namzet bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ali Aygün, kaleme aldığı bu eserinde divan edebiyatı ve tasavvuf kültürünün 20. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri olan Tahirül Mevlevi'nin divanlarının bütünüyle incelenip tahlil edilmediğine vurgu yaparak çalışmasının sahadaki ciddi bir boşluğu dolduracağını ifade ediyor. Eserde Türkçe yayınlanmış 3 divanı ele alan Aygün, nihai hedefinin divanları muhteva yönünden incelemek olduğunu söyleyerek çalışmanın gövdesini iman, İslam, ihsan ve cemiyet başlıklarının oluşturduğunu ifade etmektedir. Tahirül Mevlevi'nin divanını tahlil etmeden önce elbette onu yoğurup besleyen muhite ve kaynaklara bakmak gerekiyor. Ali Aygün'ün tafsilatlı bir şekilde aktardığı Tahirül Mevlevi biyografisinde şairin askeri okullarda eğitim aldığını, sonrasında meslek hayatına Bab-ı Seraskeri'de devam ettiğini görüyoruz. Tahirül Mevlevi'nin bu dönemlerde kendine Farsça öğrenmeye gayret etmesi, 16 yaşındayken Mesnevi Han Mehmet Esat Efendi'den Mesnevi Hanlık icazeti alması önemli bir dönüm noktasıdır. Yine Esat Dede vasıtasıyla Mehmet Celaleddin Dede'ye intisap ettiğini, Esad Dede ile yaptığı hac yolculuğu esnasında Mekke'de Ahmed er-Rifai tarafından kendisine Kadiri ve Rifai tarikatlarından icazet verildiğini görüyoruz. Tahirül Mevlevi, memuriyet hayatını Mevlevilik yolunda feda etmiş, 1896'da Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde 1001 günlük çileye girerek 1898'de çilesini doldurmuştur. Matbuat hayatına girdiği ve ilk şiirlerinin neşredildiği yerse Mektep Dergisi olmuştur. 3 Türkçe Divanı Anlamaya Giriş. Tahirül Mevlevi'nin çalışmada değerlendirilen ilk eseri olan Divançe-i Tahir, şairin 1903 senesinde Mehmet Tahir imzasıyla neşrettiği divançedir. Künyede şu kıta yer almaktadır: her eser durdukça namı sahibin ihtar eder, İsmini yad ettiren bir şairin divanıdır. Belki der ahlaf-ı irfan aşina göz gezdirip, ruhu şad olsun şu defter Tahir'in divanıdır. Burada tevhid ve münacatla divançesine başlayan Tahirül Mevlevi eserinde Nuit-i Şerife-i Nebeviye, Şarkiyat, Tevarih, Gazaliyat, Kıtaat ve Müfredat başlıklarına yer vermektedir. Ali Aygün'ün çalışmasında değerlendirmeye aldığı ikinci divansa en hacimli divan olarak zikredilen Divani Tahirül Mevlevi'dir. Burada

yine ilahiyat, Nuti Şerife, Nuti Çariyar, Nuti Mevleviye, Gazaliyat, Murabbaat, Muhammesat, Şarkiyat, Tarihler, Aras-ı Mutevviya, Kıtaat, Hezeliyat ve Hicviyat başlıkları yer alıyor. Bu bölümde yazar Tahir-i Mevlevi'nin hece ile gazel başlığı altında kaleme aldığı şiirlerin gelenekte örneğinin bulunmadığına, ayrıca divanın başında basılan ve basılmayan eserlerin listesinin şairin vesikalık fotoğrafının yer almasının emsallerinden farklı olduğuna dikkat çekmiştir. Fotoğraf altında ise şairin şu mısraları yer almaktadır. Hayat dedikleri muğlak bilmece, dalmış bir adamın kısa düşüdür. O sırrı halleden şu resmi seyret, mazinin atiye görünüşüdür. İkinci divanda Divan-ı Tahir-ül Mevlevi adını taşıyor. Burada yer alan şiirler şairin 1945'ten sonra kaleme aldığı şiirlerdir. Bu divanda şu dörtlükle başlamaktadır. Birinci defteri eşar-ı ikmal eyleyüp hamem. İkinci defter Tahir'e agaz etti ya Allah. Muvaffak eyle hüsn-i hatmine Tahir kulun Rabbim, bu bir divan-ı sanidir dedim bed'inde bismillah. Tahir-ül Mevlevi'nin çok yönlü bir kişiliğinin olduğunu ifade etmiştim. Ali Aygün'de şairin bu çok yönlülüğünün canlı bir sosyal hayata karşılık geldiğini belirtiyor. Bunun en önemli örneği sohbetlerin, toplantıların yapıldığı mütevazı evinin bir kültür mahfili vazifesi görmesidir. Dönemin önemli edipleri, şairleri, hattatları, musiki şinasları, tasavvuf ve din büyükleri bu meclislerde yer almışlardır. Peygamberimize yazılan 40'tan fazla naat. Kitabın temelini iman başlığının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümde Esma-ül Hüsna, Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna dışındaki isimleri ve imanın şubeleri olan melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret, kaza ve kader başlıkları yer alıyor. Burada Tahir-ül Mevlevi'yi öne çıkaran en önemli vasıflardan biri, şairin 40'tan fazla naat kaleme almasıdır. Onun peygamberimize muhabbeti, özlemi ve iştiyakı bu naatlarda kendini gösterir. Tahir-ül Mevlevi'nin ilk neşrolunan şiirlerinden birisi de yine naattır. 1892-93 yıllarında yazdığı bu naatında Hazreti Peygamber'in tecelli eden nurunun kendisini nasıl mest ettiğini şu şekilde dile getirmiştir. Mest etti beni nuru tecellâ-i Muhammed. Oldum ezeli aşık-ı şeydâ-i Muhammed. Tahir kulunu eylemeye her dü cihanda, mahrum-ı şefkat ulyâ-i Muhammed. Çalışmada Tahir-i Mevlevi'nin Mevlevi'yi konu aldığı divanı da yer almaktadır. Kitapta Mevlevilik, Mevlevihane, Hankâh, Sikke, Dede, Tenure, Hırka, Nay, Hamuş gibi başlıklar altında ele alınmıştır. Mevlevilikle ilgili yazdığı müstakil şiirde ise şu ifadeler geçiyor. Biz bende-i şah-ı maneviyiz, ferman beri hükm-i mesneviyiz, bak sikkeli halüsül ayarız, meşkuki revan-ı mevleviyiz, mahiyeti ruhumuz görünmez, biz hırkayı tende münzeviyiz. Cemiyet hayatımızı alt üst eden yıkımlar ve şiirde dile gelişi. Kitabın dördüncü bölümünü oluşturan cemiyet bölümünde ise bu konular yer alıyor. Yazar bunları kendi içinde şahıslar, kavimler, ülkeler ve şehirler, dağ, deniz ve nehirler, yıldız ve burçlar, içtimai hayat olarak tasnif etmiştir. Örnek verilecek olursa Tahir-ül Mevlevi özellikle içtimai hayatta ortaya çıkan kültürel çözülme ve yabancılaşmayı Ferit Kam'a yazdığı mektupta şöyle dile getirmiştir. Dilinden anlamaz oldum zamanenin şimdi. Lisan etmiş idim gerçeği hayli istinkah. Zebanı hal ile bari seninle dertleşelim. Benim serire şinasım olan dil evvah. Ne derdi müşkilişim hem zebandan ayrılmak. O derdi çekmede Tahir muin olan Allah. Yine başka şiirlerinde toplumsal problemlere dikkat çekmiş, toplumun tefessüh ettiğini belirtmiştir. Bilmez misin ki kat'i düsturdur bu hakça, bir kavmi bozmaz Allah onlar bozulmayınca, siz ettiniz asersem ahlaken istihale, işte budur yeğen.

yegane badi olan şu hale. Dil değişimi ve öz Türkçecilik konularında ise şöyle der. Uyduruldu ne yutulmaz şeyler, pek yazık bunlar ile dil doldu, muktedir olmadı.

hatırları önemlidir. Tahirül Mevlevi'nin bir münevver, mutasavvuf ve muallim olarak yaşadığı çağa karşı duyarsız kalmadığını, çevresinde gördüğü kötülük, haksızlık ve adaletsizlikleri dile getirip düzeltme gayretinde olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı bakiyesi bir neslin ve son ve en güçlü temsilcilerinden birisi olan Tahirül Mevlevi, geride çok önemli bir şiir mirası bırakmıştır. Alaaddin'in bu çalışması Tahirül Mevlevi'nin şiirlerinin anlaşılmasında önemli bir yer tutacaktır. Dileriz bu edebi mirası koruma, anlama ve yorumlama konusunda geç kalmadan yeni çalışmalara da kapı aralanır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 22 Eylül 2026 ve 11 Rebiülahir 1448 günlerden Salı son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım programımıza. Gündemde ne var? Gündemde öncelikle tabi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Marşı'nda New York'taki temasları var, ama onun öncesinde bugün sabah saatlerinde, galiba sabah 8 sularında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen bir hadise vardı, elin bir hadise. Şimdi bu hadisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 sağır 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini, çocukla annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını belirtti. Saldırıda 11 öğrencinin yaralandığını ve yaralılardan da ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek. Çocuklarımızın güvenliği tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Ve tabii bundan sonra gereken tedbirler alınacağı ile ilgili çok şey söylendi. İki bakan oraya gitti. Ama bu kaç oldu? Şimdi biliyorsunuz daha önce Kahramanmaraş'ta yine menfur bir saldırı olmuş. Çok elim bir hadise meydana gelmişti. Yine hemen birkaç gün içerisinde Şanlıurfa'da böyle bir hadise meydana gelmiş. Yani son birkaç ay içerisinde okul içinde ya da okul önünde bu kadar sıklıkla olayın meydana gelmesi hakikaten ciddi bir alarm seviyesini işaret ediyor. Ki hep bunu herkes söylüyor, hepimizin söylediği bir şey. Daha önce biz hani haberci olarak yıllardır ajanslardan gelen, ajanslara düşen haber hep Amerika Birleşik Devletleri merkezli olur. Arada bir de Avrupa ülkelerinden bu tür haberler gelirdi. Amerika'da sürekli neredeyse her ay ya da birkaç hafta arayla meydana gelen hadiselerdendi. Vakayı adiyeden olmuştu neredeyse orada. Bir öğrenci evinde işte babasının, annesinin silahını alır gider, okulu basar, 8-10 kişiyi öldürür, birkaç kişiyi yaralar, ya kaçar ya da kendisini intihar ederdi. Biz tabii bunu hep böyle çok uzak ihtimal olarak görürdük. Demek ki görmüşüz. Sanki bize yansımaları olmayacakmış gibi, sanki bizim ülkemizde, bizim okullarımızda böyle bir hadise yaşanmayacakmış gibi mi davrandık bilemiyorum. Gerek aileler açısından, gerekse ilgili kurumlar açısından bakıldığında. Şimdi tedbirler alınıyor. Mesela bütün o önceki saldırılardan sonra biliyorsunuz okulların önlerinde hem sivil hem de resmi kıyafetli efendim emniyet güçleri hem orada sabit duruyorlar ve sık sık devriye görevi yapıyorlar. Okullara artık böyle silah sokmanın çok zor olduğunu biliyoruz, ama demek ki silah sokmuyor ama kapının önünde bekliyor. Hadi bir sokak ileride yapacaktır. Bizim başka tedbir almamız gerekiyor. Yani şimdi okulun önünde alacağımız tedbir, okulun içinde alacağımız tedbirler adeta sivrisineği öldürmek gibi. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Bu çocukları bu hale ne getiriyor? Yani yıllarca çok uzak ihtimal olarak gördüğümüz Amerika'daki çocukları çıldırtan neyse, sanki bizim çocukları hiç çıldırtmayacakmış gibi mi düşündük? 14-15 yaşındaki, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklar bu hale nasıl geliyor? Annesinin, babasının, dedesinin silahını alma noktasına nasıl gelebiliyorlar? Onları tetikleyen, motive eden güç ne? Seyrettikleri filmler mi, diziler mi, oynadıkları oyunlar mı? Herhalde daha çok oyunlar göze batıyor. Öncelikli olarak bu oyunların yeniden bir kez daha ele alınması gerekecek. Daha büyük yaş grupları için diziler falan çok etkili bu noktada, bunu biliyoruz. Yıllardır bu konu hep konuşulur, tartışılır ve son günlerde de zaten Kurtlar Vadisi bu hususta epey öne çıktı. Tabii sadece Kurtlar Vadisi değil, bir günah keçisi olarak onu da söylememek lazım. Onunla birlikte o kadar çok dizi var ki. Mesela Magandaların diyelim ki düğün, dernek, asker uğurlamada havaya silah atması, ateş açması filan hep kınanır durur ve bunu medya organları, bütün bu dizileri yayınlayan kanallar da başta olmak üzere haber bültenlerinde bunu kınarlar, ayıplarlar. Bu çağda böyle bir kafa olur mu derler, ama efendim bir A dizisinde, bir Güneydoğu ya da doğudaki herhangi bir dizide ya da batıda da olsa insanların elinden silah düşmez. Her türlü düğün dernekte dizilerin içerisinde havaya ateş açılır. Ondan sonra da niye ateş açılıyor? Hem gösteriyorsunuz, aklına sokuyorsunuz, hem de niye ateş açılıyor diyorsunuz. Bu da bir çelişki tabii ki. Yani bütün bu dizilerin, filmlerin, sosyal medya uygulamalarının ve özellikle de oyunların herhalde bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu tedbiri almak tabii devletin ilgili kurumlarının görevi. Ailelerin de çocukları bu noktada daha sıkı takip etmeleri, hangi oyunu oynuyorlar, bu oyunlarla nasıl etkileşim alıyorlar, nasıl etkileniyorlar, bu konularla ilgili çocuklarını takip etmeli. Son zamanlarda silaha efendim merak mı saldı, kendince bir takım silahlara bakıyor mu, nelere dikkat ediyor durumundaki değişimleri gözlemlemekte ailenin, okulda da herhalde öğretmenlerin, ilgili kişilerin görevi olsa gerek diyelim. Bugün burada böyle noktalayalım. Diğer gündem maddelerine, yoksa sıra gelmeyecek.
1: Son baskı.
0: Hasan Öztürk'le başlayalım yazılarımıza.

0: Türkiye Birleşmiş Milletler Marşı'nda New York'ta büyük etki üretiyor demiş Haberi'deki köşesinde. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısına katılmak için Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını takip etmeye devam ediyoruz. Size bir arka plan verelim. Öncelikle bugüne dair bir hatırlatma. Bugün Türkiye saatiyle 18.30 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması büyük etki oluşturuyor. Filistin ve Gazze meselesini gündemde tutan, farkındalık oluşturan lider Erdoğan, yine Ukrayna Savaşı gibi çatışma alanlarına ilişkin öneri ve çabalarına dönük mesajları dikkatle takip ediliyor. Hele daha adil bir dünya mümkün diyerek başlattığı Dünya 5'ten Büyüktür terkibi artık BM'de gündem maddesi olmuş durumda. BM'nin bu yılki teması güveni yeniden tesis etmek. Güvenin yeniden tesis edilebilmesi için öncelikli olarak adil olmak gerekiyor. Yine BM yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra diğer ülkelerin de söz hakkı olması güveni yeniden tesis etmek için ön şart niteliğinde. O halde güvenin yeniden tesisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmaların merkeze oturduğu yeni bir tartışma başlayacak. Belki bu yıl olmaz ama önümüzdeki dönemde BM'nin güveni yeniden tesis etmek ve adil olmak adına yapısının değişmesi yönünde kararlar alınmasında öne açılacak. Dün Türkiye'yi liderleri ağırladı. Vietnam Başbakanı'ndan Kosova Başbakanı'na birçok lider Türk evinde Erdoğan'la görüştü. O toplantıya katılanların genel izlenimi devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye'ye ve liderine olan güvenlerini büyük bir içtenlikle belirtmeleri. Bugün Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından hem BM binasında hem de Türk evinde lider diplomasisine devam edecek. Türkiye heyeti başta Cumhurbaşkanı olmak üzere New York'ta etki üretiyor dedik. Hem BM marşında hem diğer sosyal faaliyetlerde, iş dünyasından siyasetçisine, hükümet üyesinden politikacısına, sivil toplum kuruluşlarına kadar Türkiye heyeti New York'ta farkındalık oluşturuyor. Evet, bakalım Türkiye haksızca uygulanan katsayı yaptırımları ve F-35 programlarına geri dönüş gibi konular nasıl bir ilerleme olacak? Takipteyiz demiş Hasan Öztürk.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde diyor ki BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu New York'ta haval dünyanın genel görünümü gibi puslu. İnce ince gözyaşı misali yağan yağmur birkaç dakika içinde insanı sırılsıklam ediyor. Birleşmiş Milletler bu kez kaybettiği değerleri arıyor. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla toplanıyor. Peki ama gerçekte durum ne? BM'ye 16. kez hitap eden Erdoğan dışında samimiyetle küresel adalet arayan, çözüm öneren, aileyi çocukları korumalıyız diyen, iklim değişikliğiyle mücadelede takvime endeksli yol haritası çizen başka lider var mı? NATO Genelkurmay Başkanları Kopenhag'da düzenlenen toplantıda kolektif savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesine karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron mecliste temsil edilen partilerin liderlerini Rusya'nın hibrit tehdidi başlıklı güvenlik zirvesine davet etti. Başkan Trump Polonya'da kalıcı Amerikan üssü kurulacağını açıkladı. Almanya'da aşırı sağın yükselişi sürerken seçimler nedeniyle Birleşmiş Milletler programını iptal eden Şansölye Merz ağır siyasi yenilgiye uğradı. Alman Genelkurmay Başkanı Almanya ordusunu, sanayini ve sivil toplumunu olası bir askeri çatışmaya hazırlamalı dedi. Başkan Trump, BM için New York'a gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu belirtti. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alarak ekonomisini yok etme tehdidinde bulundu. İşgalci İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalına girerek kontrol noktası kurdu. Amerika, İsrail'e 2.8 milyar dolarlık aralarında MK-84 bombalarının da bulunduğu 60 bin adet mühimmatın sevkiyatına başladı. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin yeri Lahey Ceza Mahkemesi dediği İsrail Başbakanı katil Netanyahu, BM toplantısı için New York'a geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ise Amerika vize vermedi. Hürmüz ve Babül Mendeb Boğaz krizi, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı rafineri saldırısı nedeniyle dizel krizi başladı. Fransa'da dizel fiyatları 2.40 euroyu aşarak Avrupa'da rekor kırdı. Amerika'da benzin fiyatı 28

0: Şubat'ta İran'la başlayan çatışmaların ardından %50 artışla 4.47 dolara ulaştı. Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz stoklarının hedeflenen seviyenin altında kalması enerji güvenliği ve enflasyon endişelerini derinleştirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyaretinde birinci konu yapay zeka güvenlik bildirim sistemi olarak belirlendi. Ve listeye Birleşik Krallık'ın parçalanması tartışmaları, ABD-Kanada müttefikliğinin çökmesi, Avrupa Birliği'nin Kanada'da imtiyazlı ortaklık önermesi, tırmanan ticaret savaşları, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırma planı, Gazze ve Lübnan'da süren katliamlar, Afrika kıtasındaki liman ve enerji kaynaklarına dair emperyalist rekabet, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri böyle devam ediyor. Soru, sizce dünya hangi kaçılmaz sona doğru yaklaşıyor? O kadar çok dünyanın derdi var ki. Dert bir değil, elvan elvan.
1: Son baskı.
0: Hande Fırat'ta devam edelim Hürriyet gazetesinde. Husiler kimin adına savaşıyor? Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı? Bir füzenin menzili kilometreyle ölçülür ama Orta Doğu'da bazı füzelerin siyasi menzili teknik menzilinden çok daha uzun. Husiler gerçekte kimin adına hareket ediyor? Mekke İttifakı Türkiye'ye ne kadar ileri gitme yükümlülüğü getiriyor? Türkiye Suudi Arabistan'ı savunurken İran'la karşı karşıya gelmeden bu dengeyi sürdürebilir mi? Husiler yani Ensarullah Yemen'in içinden çıkmış bir hareket. Kendi siyasi tarihi, toplumsal tabanı, Yemen ilişkin hedefleri ve karar mekanizmaları var. Devletle devlet dışı aktörün çıkarları kesişebilir ama her zaman örtüşmeyebilir. Husiler İran'dan destek alırken kendi Yemen ajandalarını da yürütüyorlar. İran'ın bölgesel stratejisiyle önemli ölçüde çıkar ortaklığı bulunan ancak kendi karar kapasitesine de sahip silahlı bir aktör. Suudi Arabistan Husi çatışması yeni değil. Yemen savaşı boyunca Suudi Arabistan toprakları balistik füze ve İHA saldırılarının hedef oldu. Enerji tesislerinin vurulması ise çatışmanın yalnızca askeri değil küresel ekonomik sonuçlar yaratabileceğini gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması var. Anlaşma taraflardan birinin güvenliğine yönelik saldırının diğerlerini de ilgilendirdiği kolektif savunma anlayışını içeriyor. Dolayısıyla Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik her ciddi saldırısında artık başka bir soru da masaya geliyor. Ankara ve İslamabad ne yapacak? Mekke İttifakı şimdi ilk ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV yayında söyledikleri bu nedenle önemli. Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına değinirken, Türkiye'nin özellikle belli teknik konularda bu ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Ayrıca ittifakın kurumsallaşmasında personel gönderilmesi ve karargah oluşturulması aşamasına gelindiğini anlattı. Buradaki kritik ifade bence teknik ihtiyaçlar. Çünkü teknik askeri yardımla savaşa asker göndermek aynı şey değil. Hava savunma sistemleri başka bir şey, radar ve erken uyarı desteği başka. İstihbarat paylaşımı daha başka. Elektronik harp kapasitesi de keza. Türk askerinin doğrudan çatışmaya katılması ise bambaşka bir eşik. Türkiye'nin uluslararası bir savunma anlaşmasına taraf olmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeye gönderilmesi aynı hukuki süreç değil. Birincisi Mekke Anlaşması'nın Türkiye açısından mecliste onaylanması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ve bütün bunların olabilmesi için. İkincisi ise bu anlaşmanın uygulanmasının Türk askerinin yurt dışında görevlendirilmesini gerektirmesi halinde ortaya çıkacak anayasal süreç. Mekke İttifakı'nın üçüncü ayağı Pakistan. Pakistan nükleer silaha sahip, güçlü bir ordusu var. Suudi Arabistan'la köklü askeri ilişkileri bulunuyor. İran'la da sınır komşu. Çin'le stratejik ilişkisi var, Hindistan'la ise tarihsel rekabet içinde. Bu nedenle Pakistan'ın Mekke İttifakı'nda yer alması basit bir diplomatik katılım değil. Ama Pakistan'ın da önemli bir sorunu var. İran karşısına almadan Suudi Arabistan'ın güvenliğine nasıl katkıda bulunacak? Tahran'ın Mekke İttifakı'nı nasıl okuyacağı bu nedenle çok önemli. 4 senaryo var. Birinci senaryo teknik caydırıcılık. Türkiye, Suudi Arabistan'a hava savunması, erken uyarı, radar, elektronik harp, İHA karşı tedbirleri veya istihbarat alanlarında destek verir. Pakistan benzer biçimde savunma desteğine katkıda bulunur. Bu ittifakın savunma karakterini koruyan modeli olur. İkinci senaryo, ittifak aynı zamanda diplomatik mekanizmaya dönüşür. Ankara ve İslamabad, Riyad'a güvenlik desteği verirken Tahran'la iletişim kanallarını kullanır. İran'da Husiler üzerindeki etkisini gerilimi sınırlamak için kullanır. Üçüncü senaryo büyük bir saldırı dengeyi değiştirir. Husilerin Suudi Arabistan'da kritik enerji altyapısına yönelik ağır bir saldırısı veya yüksek can kaybına yol açan bir operasyonu Riyad'ın daha kapsamlı askeri destek istemesine neden olabilir. İşte o zaman Mekke İttifakı'nın metnindeki ifadeler ilk kez gerçek anlamda test edilir. Ve dördüncü senaryo en risklisi, bölgesel bloklaşma. Mekke İttifakı genişler, İran bunu kendisine karşı bir güvenlik kuşağı olarak algılar. Tahran'da kendi ortaklıklarını güçlendirir. İsrail, ABD ve Çin yeni dengeye göre pozisyonlarını yeniden ayarlar. Aslında tartıştığımız şey Yemen değil, Kızıldeniz, Babülmendep, Süveyş, Hürmüz, diğer bir deyişle enerji güvenliği, işte enerji fiyatları, deniz ticaret yolları gibi meseleler demiş Hande Fırat Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Suriye'de patlayan depolar neyin işareti diye sormuş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. BM Genel Kurulu bugün başlıyor. Önemli mi? Önemli. Ama bu dönem BM'nin geleceğiyle ilgili tartışmalarda yatmıyor. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Savaşın galiplerinin Güvenlik Konseyi aracılığıyla küresel nizamı kontrol edeceği ya da krizleri yönetebileceği şekilde yapılandırıldı. Eski düzene ait bir yapıdır. İşlevini yitirmiştir. Şu an ne Ukrayna'da ne de Gazze'de ne İran Savaşı'nda esamesi okunmuyor. Temel sorunu biliyoruz. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyeli yapısı veya veto yetkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür çıkışı bu adaletsiz mekanizmaya karşıydı. Gelinen noktada daha çok lider Güvenlik Konseyi yapısında reform yapılması gerektiğini düşünüyor. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Birleşmiş Milletler işlevini yitirse de genel kurul açılışları liderlerin rağbet ettiği bir platform. Çünkü BM kürsüsü ulusal tezlerin tüm dünyaya duyurulduğu hassasiyetlerinin altını çizdiği bir amaca hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle BM karargahının hemen karşısındaki Türk evini diplomatik görüşmelerin gerçekleştirildiği bir merkeze çeviriyor. Bu görüşmelerde Ankara'nın eğileceği stratejik öncelikleri de biliyoruz. Bunlar İşte Ukrayna'da barışın bir an önce sağlanması, Karadeniz'de güvenliğin tesis edilmesi, Ankara Karadeniz'de seyr-ü sefer güvenliği için taraflara bir formül sundu ancak işaretler negatif. İkincisi İran krizinin sona ermesi. Ama çatışma yayılıyor. Kriz Hürmüz'den Babülmendeb'e kayıyor. ABD'nin son günlerde bölgedeki vatandaşlarına yaptığı uyarılar dikkat çekiyor. Herkes İran'a bir saldırı bekliyordu ama konunun Yemen olduğu New York Times haberiyle ortaya çıktı. Trump pazar günü Yemen'deki Husilere saldırı planlıyormuş ancak son anda vazgeçmiş. Muhtemelen buralarda yaşanacak bir gecikme Avrupa piyasalarını da vuracak. Bu tablo söz konusu ülkeleri Kızıldeniz'de adım atmaya zorlayabilir. Üçüncü mesele Ankara'nın masasında açık duran çok sayıda dosya var. Bunlar işte S-400, F-35 ikilemi, Azerbaycan-Ermenistan barışı, Kıbrıs, Ege Adaları, Somali modelinin diğer bazı Afrika ülkelerine taşınması gibi. Ama en sıcak konu Suriye ve bağlantılı İsrail sorunu. Suriye odaklı Türkiye-İsrail gerilimi 18 Ağustos'ta gerçekleşen Ebu Zuhur saldırısıyla yeni bir aşamaya girdi. İsrail seçimlere giderken içerideki Türk tehdidi algısını da büyütmeye çalışıyor. ABD'nin İsrail'e Suriye konusunda baskı yaptığını biliyoruz. Washington'ın Suriye'deki yatırımlarının zarar görmesini istemiyor. Ebu Zuhur saldırısıyla baskı dozu artmış olmalı. O tarihten bu yana İsrail'de bir dil değişimi var. Suriye'yi ve Şara'yı doğrudan hedef almıyorlar ama politikalarından da vazgeçmiş değiller. 9 Eylül'de İdlib'de mühimmat deposunda büyük bir patlama yaşandı. İlk yorum bir sabotaj olabilir ama şartları ve saklama koşullarından kaynaklanan patlama da olabilir şeklindeydi. Ancak daha sonra Şam kırsalında Dumeyri'de, 18 Eylül'de Deirizor'da, dün sabahta Halep'teki bir askeri tesiste mühimmat patlaması oldu. Şimdi artık bu patlamaların sabotaj olduğuna dönük güçlü bir kanaat var. Failin İsrail olduğuna da şüphe yok. Tel Aviv, Washington'a muhtemelen Suriye'nin istikrarını, ekonomisini değil, bizzat tehdit oluşturabilecek askeri varlığını hedef alıyoruz diyordur. Peki Amerikalılar buna ikna oluyor mu? Sanmıyorum demiş. Kim diyor? Yeni Şafak'taki köşesinde Yahya Bostan. Ve ara vakti, ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi finans dünyasında biliyorsunuz operasyonlar var. Bu konuyla ilgili günlerdir operasyonlar devam ediyor. Yüz binlerce insanın mağdur olduğu ama mağdur olurken de bir taraftan aşırı para kazanma hırsıyla buralara yatırım yapanların eleştirildiği bir noktadayız. Nur Tuğba Aktay Türkiye Gazetesi'nde demiş ki sana para kazandıracağını söyleyen kim? Bir dolandırıcılık operasyonu daha 28 şirket, 42 çağrı merkezi, 239 şüpheli, 286 adres ve farklı ülkelerden mağdurlar. İlk bakışta yine bildiğimiz hikaye gibi görünüyor. Fakat detaylara bakınca bunun sıradan bir dolandırıcılık dosyası olmadığı da görülüyor. Çünkü burada dolandırıcılık teknolojiyle ve finans sistemiyle iç içe geçmiş durumda. Masak analizleri, MIT ve emniyet çalışmalarıyla Interpol üzerinden gelen bilgilerde soruşturmanın farklı ülkeleri içine alan boyutunu ortaya koyuyor. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre mağdurlara sahte kazanç görüntüleri gösterilmiş, paralarını çekmek isteyenlerdense vergi bloke veya başka gerekçelerle yeniden ödeme istenmiş. Paraların yurt dışındaki hesaplara ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtiliyor. Ama dikkatimi çeken başka bir şey var. Bu insanlar neden bu kadar kolay müşteri bulabiliyor? Burada yalnızca dolandırıcının açgözlülüğünü konuşmak yetmez. Karşı tarafta da insanın çok eski bir zaafı var. Kısa zamanda çok para kazanma isteği. Bunu söylemek elbette dolandırılan insanın uğradığı zararı küçümsemek değil, suçun sorumluluğu suç işleyendedir. Fakat toplum olarak kendimize de şu soruyu sormak gerekmez mi? Bir insan yıllarca çalışarak kazanacağı parayı birkaç ayda katlayabileceğine neden ve nasıl inanıyor? Burada ister istemez Sülün Osman'ın hikayeleri geliyor. Hani Galata Kulesi'ni, köprüyü, tramvayı ve başkasına ait çeşitli malları kendisininmiş gibi göstererek insanları kandırdığı anlatılan, Sülün Osman'ın kullandığı yöntemle bugünün sahte yatırım platformları arasında teknoloji dışında bir fark yok. O gün sahte bir mülkiyet vardı, bugün sahte bir yatırım hesabı var. Dolandırıcı karşısındaki insanın hayalini satın alıyor. Ekranda para büyüyor, insan gerçekten kazandığını sanıyor. Sonra parasını çekmek istediğinde yeni bir ödeme çıkıyor. Vergi, komisyon, bloke kaldırma bedeli, bir ödeme daha. İnsan kaybettiği parasını kurtarabilmek için yeniden para gönderiyor. İşte en tehlikeli nokta burası. Çünkü ortada yalnızca bir dolandırıcılık yöntemi değil, insan psikolojisini bilen bir sistem var. Bugünün dolandırıcısı karanlık bir sokakta değil. Çoğu zaman profesyonel görünen bir ofiste, telefonun ucunda veya bilgisayar ekranında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu dosyayı yalnızca sahte yatırım sitesi operasyonu diye okumakta büyük resmi kaçırmak olur. Çünkü suç artık yalnızca sokakta örgütlenmiyor, finansal sistemin imkanlarını da kullanıyor. Bu noktada kamuoyunda sıkça sorulan SPK mı BDDK mı sorusunun cevabı da tek bir kurum değil. Modern finansal suç soruşturmalarında düğüm çoğu zaman buralarda çözülüyor. İnsan kaçabilir, şirket kapanabilir, internet sitesi değişebilir ama para hareket ettiğinde bir iz bırakır. Bu nedenle MASAK'ın bu tür dosyalardaki finansal istihbarat rolü kritik. Nitekim soruşturmanın savcılık, MIT, emniyet, MASAK ve Interpol koordinasyonunda yürütülmesi de suçun artık tek bir kurumun alanına sığmadığını gösteriyor. Bir de tabii 13 milyar liralık işlem hacmi var. Bu rakamı doğru okumak gerekiyor. 13 milyar lira dolandırıldı demek doğru değil. Bakanlığın açıklamasına göre yaklaşık 2 yıllık dönemde ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacim tespit edilmiş. Ama bu ayrıntı dosyanın önemini azaltmıyor. Tam tersine başka bir soruyu akıllara getiriyor. Şimdi burada birkaç kişinin yaptığı basit bir dolandırıcılıktan değil, insan kaynağı, şirket yapısı, teknoloji ve finansal kanalları olan organize bir yapıdan söz ediliyor diye devam ediyor. Evet, geldiğimiz nokta itibariyle bütün bu operasyonlar da bir taraftan devam ediyor. Sürekli yeni yeni dalgalar, yeni operasyon dalgaları yapılıyor. Tabii bütün bunları gördükçe, okudukça, bu operasyonlara baktıkça neredeyse bütün sektörlerle ilgili operasyonlar yapılıyor. Biz ne ara bu hale düştük? Acınacak hale geliyoruz ahlaki açıdan. Hani biraz evvel çocukların durumuyla ilgili, onları hangi motivasyonla silahlandıran, onları bu noktaya getiren şey ne diye sorgularken, bir taraftan da ülkemiz insanını bir kısmını diyelim bu noktaya getiren motivasyon ne, sadece para kazanma hırsı mı, ahlaki zafiyetlerin sebepleri üzerine de herhalde konuşulsa, tartışılsa iyi olur.
2: Son baskı.
1: Zafer Şahin de Milliyet'te demiş ki, 8 korumayla gezen foncu başlığıyla, eskiler ne güzel demiş, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının bir numaralı ismi, eski bir siyasetçi olan babasının kişisel servetlerinin 2.4 milyar dolar olduğunu anlatan haberleri okurken niyeyse aklıma ilk gelen bu söz oldu. Dile kolay, 2.4 milyar dolardan bahsediyoruz. Dünyanın en zenginlerinin sıralandığı listelere adlarını yazdıracak bu servete nasıl ulaşıyor bu insanlar? Dün güvendiğim bir haber kaynağımdan işte bu Tezmen'in 8 korumayla gezdiği bilgisini alınca açıkçası şaşırmadım. Bu kadar para, yarım milyondan fazla insanın mağduriyeti ve akıbeti belirsiz, 831 milyarlık varlığı düşününce 8 koruma çok da tuhaf gelmiyor. Peki tek suçlu foncular mı? Devlet neden denetleme görevini yapmamış? Güzel soru. Özellikle FETÖ medyası ve onların etkisinde kalan çevreler meseleye buradan yaklaşıyor. Bu süreci başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun 19 Ağustos'ta SPK'ya gizli ibareli gönderdiği müzekkeri. Üstelik ortada henüz bugünkü operasyonlar yokken. Bazı hisselerin yaklaşık 100 kata varan yükselişlerini tespit ediyor. Şirketlerin sermayesi, öz sermayesi ve karlılığıyla borsada ulaştıkları değerler arasında uçurum niteliğinde fark bulunduğu değerlendiriliyor. Bazı fon sahiplerinin hisseleri önce bireysel olarak aldığı, oluşan taleple fiyatın yükseldiği, ardından hisselerin fonlara satıldığı, böylece hem hisse hem de fon değerinin arttığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ve SPK'ya son derece kritik bir soru. Bu şirketler ve fonlar hakkında daha önce bir inceleme başlatıldı mı? Hukuki adresi de açıkça gösteriyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi. Yani piyasa dolandırıcılığı. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu aşamaya neden ihtiyaç duyuldu? 100 kata yaklaşan fiyat hareketleri yaşanırken sermaye piyasalarının kendi denetim mekanizmaları ne yaptı? 19 Ağustos'tan önce bu şirketler ve fonlar hakkında bir inceleme var mıydı? Varsa hangi aşamadaydı sorularını yöneltmiş Zafer Şahin Milliyet'te. Geçelim Akşam Gazetesi'nden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu'nun yazısını. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi bir devlet stratejisi olarak belirlenen rotasında sonuca doğru yol alıyor. Gelinen aşama bu sürecin en titiz aşaması. Bu titizlik sadece meselenin belirlenen hukuki çerçevesinin uygulanmasıyla sınırlı değil. Esasen hem siyasal hem de toplumsal açıdan da gösterilmesi gereken azami özeni içeriyor. Bu noktada en önemli olan husus, bu aşamada yani meselenin çözümüne en çok yaklaşılan ve nihai noktasına varılacak olan bu evresinde provokasyonların artırılması çabası. Bunun içinde öncelikli olan nelerin provokatif çaba olduğunun net olarak belirlenmesi. Diğer bir ifadeyle meselenin çözümüne katkı sağlayacak, çözümün işleyişine yönelik fikri yaklaşımlar, yapıcı eleştiriler söz konusu provokatif çabalarla karıştırılmamalı. Esasen bu ayrımı yapmakta hiç de zor değil. Olmayanı varmış gibi göstermek, var olanı yokmuş gibi davranmak bu sürece destek değil, köstek olma çabasıdır. Bu çabada provokatif gayretlerin zeminidir. PKK terör örgütünün bugüne değin içinden geçen, içine yerleşen ve sahaya yönlendiren dış eller bugün ellerinin kırılmasının acısı içindedir. Bilhassa son dönemde sömürgeci emperyalizmin, bölgedeki soykırımcı Siyonist karakolu İsrail'in, özellikle Suriye üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma gayretlerinin sonuçsuz kalması da kaçınılmaz. Yine de son çare olarak örgütün ve onun siyasi uzantısı içinde devşirmeleriyle süreci baltalamanın şer hevesindeler. Çok iyi bilmektedirler ki gelinen aşamada yapabilecekleri son çare bu nokta. PKK ve DEM içinden bazılarının kimi açıklamaları bu son çarenin dışa vurumu. Öcalan'ın örgütün fesine yönelik yaptığı açıklama. PKK'nın anlam yoksunluğu ve aşırı tekrarı ömrünü tamamlamasına yol açtı. Ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültürel çözümler tarihsel toplum sosyolojisine yanıt veremez. Silah bırakma çağrısında bulunuyorum ve bu tarihi sorumluluğu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme adına kongrenizi toplayın. Karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir demişti. Yıllardır bir ev öbür eve düşman olsun diye şer hedef güttüler. Başaramadılar. Aynı inancın, aynı kültürün, aynı toprağın çocukları bu şer çabaya, emperyalizmin, siyonizmin kirli planlarına teslim olmadılar. Bugün de olmayacaklar. Birlik içinde daha fazla bütünleşerek geleceğe güvenle bakacaklar. Dün olduğu gibi bugün de sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin kirli ajandası sonuç alamayacak. Sultan Alparslan'ın ve Selahattin Eyyubi'nin torunları kendilerine vatan kılınan topraklarda birlikte ortak vatanı kurmaya devam edecek demiş Yaşar Hacı Salihoğlu.
2: Son baskı.
1: Yavuz Donat'la devam ediyoruz. Şehri Nuh, yani Şırnak. Kuzey Mezopotamya, M.Ö. uzanan bir tarihi miras. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden sonra Osmanlı'nın hakimiyetine geçen topraklar. Dağlar, Cudi, Gabar, Altın, Ovalar, İdil, Silopi, Cizre. İstanbul'dan 1635 kilometre uzaktayım. Eski adı Şehri Nuh ya da Şar-ı Nuh. Zaten Şar-ı Nuh'tan bozmadır Şırnak. Cizre, Güçlü Konak, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Uludere dolaşacağım. Terörsüz Türkiye, nabız tutacağım. İlk ziyaret Şırnak Valiliği. Hoş geldiniz çiçekleriyle karşılandım, hoş bulduk. Şırnak Valisi bir rol ekici. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini önümüze serdi. İller itibariyle suçlu sayısı sıralaması, suçlunun en az olduğu iller hangileri? İlk 3 il: Adıyaman, Şırnak ve Bitlis. Şırnak 100 bin kişi içinde, suçlu sayısı 159. Terörsüz Türkiye projesi çoktan meyve vermeye başlamış. Huzur içinde bir coğrafyadayız. Daha önce gelişlerimizde sık sık durdurulurduk kontrol noktalarında. Şırnak genelinde 39 kontrol noktası vardı, çoğu kaldırılmış. Bunlar hep terörsüz Türkiye'nin bereketi. Şırnak il geneli nüfus 574 bin. İlkokul, ortaokul, lise toplam öğrenci sayısı 160 bin. Türkiye'de en genç nüfus Hakkari'de. İkinci sırada Şırnak var. Öğle sonu okulların önü sanırsınız çocuk bahçesi. Şırnak il merkezi, meydan, bulvar, cadde, sokak, sokak dolaştık. Şehir tertemiz ve bir şey dikkatimizi çekti. Şehirde bisiklet göremedik. Bisiklete binen tek kişi yoktu. Bisikletçi yok, şaşırdık mı? Hayır, zira Şırnak il merkezi ovada değil. İnişli çıkışlı bir coğrafya. Hem de ne iniş çıkış, ne yürüyüş yapabilirsiniz ne de bisiklete binebilirsiniz. Zor bir coğrafya. Hani derler ya, berberden al haberi diye. Abdülfettar Statar, imaj kuaför. Her oraya gidişimde uğrarım, tıraş olurum. Ve sorular sorarsınız, ondan cevap alırsınız. İki çocuk sahibi. Abdülfettar, 24 yıllık berber. Bir yanda bizi tıraş ederken bir yandan konuşuyor. Diyor ki, vallahi kendimizi bildik bileli kavga, silah, çatışma, şehitler. Barış ne güzel şey. Kürtler olarak destekliyoruz. Aman ha, anaları ağlamasın. Barışa karşı çıkan olur mu hiç sanmıyorum. Sabah 8'de dükkan açıyorum, akşam 8'e kadar buradayım. Terörsüz Türkiye sayesinde. Gördüğünüz her yer cıvıl cıvıl. Kepenk kapama devri çoktan bitti, korku bitti. Devlet Bahçeli eskiden güzel bakılmazdı, şimdi çok sıcak bakılıyor. CHP yeni parti sürece destek vermeliler. Recep Tayyip Erdoğan abimiz, bir de ekonomi rahatlatsa başka bir isteğimiz yok. Hayat pahalı, geçim zor, ev kirası 20 bin liraya çıktı diyor. Tabii orası için yüksek rakam. Burada 20 bin lira olsa herkes uçar. Meydan, Atatürk Bulvarı meydan. Gündüz de kalabalık, akşamda kebapçı, dönerci, tantunici, ciğerci, helvacı, her şey var. Turistler, çoğu Şırnaklı, yerli turiste var, yabancı turiste. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yla konuşuyoruz, dolaşıyoruz. Ey Şırnaklılar, haliniz nicedir? Teröristi Türkiye için ne diyorsunuz? Aldığımız yanıtlardan birkaç. Çok iyi oldu, aman süreç uzamasın. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu arada köyler boşalmıştı. Korkudan köyümüze gidemiyorduk ya. Ya yolda PKK vuracak ya da bizi terörist sanıp asker vuracak diye. Şimdi gece çık gez, hayat çok rahat. Araçla dolaşırken Osman Geliş duralım mı dedi. Belki şu yazının fotoğrafını çekmek istersiniz. Yazı kavşağın ortasında. Petrolün başkenti Şırnak'a hoş geldiniz. Türkiye Gabar Dağı'nda petrol çıktığını benden öğrenmişti. Tarih 5 Aralık 2022. Gabar'da petrol bulunduğuna inanmayanlar çıkmıştı. Bugün sondaj kuyusu sayısı 200'e yaklaştı. Günde 85 bin varil petrol çıkarılıyor. Batman Raman'da çıkan petrolden kat kat fazla. Evet, Batman'dan ziyade işte Şırnak'taki petrolün bu noktaya gelmesinde son yıllarda biliyorsun hakikaten Sayın Yavuz Donat'ın da dediği gibi hala inanmayanlar var. Seçimler yaklaştığı zaman soruyorlar petrol yine çıkacak mı diye. Evet, Şırnak'ı anlatmış Yavuz Donat. Son bir yazıyla veda edelim. Nuh Albayrak Star gazetesinde diyor ki Yazıcıoğlu soruşturması yargının bağımsızlık ilanıdır başlığıyla. Aradan 17,5 yıl geçti. Her yeni kaos öncekileri unutturdu. Bu bakımdan çok şükür raftan indirilen Yazıcıoğlu suikastini gençlerimiz hiç bilmeyebilir. Bilenler de ayrıntıları unutmuş olabilir. Özgül ağırlığı olan kişiler FETÖ'nün emrine girmiyorsa hiç yaşamamalıdır. Bu aslında Muhsin Başkan'ın başına gelenlerin özetidir. Eski bir örgüt üyesi olan Abuzer Dilekçi'nin 2021 yılında kendi isteğiyle Adıyaman TEM'e verdiği şu ifade soruşturma dosyasına girmişti. Baylok yazışmalarına göre Joseph Kod adlı üst düzey FETÖ'cü militanın ilettiği Muhsin Bey bizimle çalışsın talimatını Yazıcıoğlu sert bir dille reddedince Fethullah Gülen de o halde açıklarını ve zaaflarını araştırın talimatını vermişti. Ancak açığını bulamadık cevabı üzerine o halde kaldırın denmiş. Bu vahşi talimatın 25 Mart 2009 günü yerine getirilmesinden sonra tereyağından kıl çeker gibi halledildi raporu iletilen örgüt elebaşının sürecin en sıkıntılı hadisesiydi şeklinde cevap verdiği kayıtlara geçmişti. Gerçekten tereyağından kıl çeker gibi halletmişlerdi. Hiçbir delil bırakmamışlardı. Tesadüfe bakın ki aynı isimler 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek için Marmaris'e giden suikast timinin de öncüleriydi. FETÖ aydınlanamayacağından emin olduğu bu tür büyük operasyonları sahiplenme imasına bulunarak muhataplarını mafya usulü tehdit ediyordu. Nitekim kaza enkazına neden geç ulaşıldı tartışmalarının sürdüğü 30 Mart 2009 günü yayınlanan Alperenler ve Liyakat başlıklı konuşmasında Yazıcıoğlu'nu kastederek bir ilahi tokatla dışarı atıldı. Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı demişti. Merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve avukatları bu konuşmayı savcılığa sunarak soruşturmanın genişletilmesini istemişti. Daha o yıllarda devlete sızma çabalarının hızlandığını hisseden Özal bir rapor hazırlatmıştı. Masonik yapının ve karanlık ilişkilerin ayrıntılı anlatıldığı resmi raporda CIA bağlantısı güçlenen cemaat gelişen durumlara kendini uyarlayarak dış destekli hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır deniyordu. Aslında Özal çok isabetli bir noktaya parmak basmıştı. Raporun gereği yapılabilseydi FETÖ devleti kuşatamayacaktı. Cumhurbaşkanı Özal yaklaşık 9 ay sonra 2 Mayıs 1992 tarihinde Dallas Methodist Hastanesi'ne prostat ameliyatı olmuştu. O günlerde Amerika'da bulunan Fethullah Gülen ziyaret talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti. Zaten enfeksiyon endişesiyle kimseye görüşme izni verilmemişti. Bütün bunlara rağmen Fethullah Gülen 5 Mayıs günü Özal uyurken odasına girip fotoğraf çektirmeyi başarmıştı. Yani övünerek yayınladıkları o ziyaret fotoğrafı aslında yeni bir tehdit mesajıydı. Nitekim 4 Nisan 1993'te başlayan ve 11 gün süren Orta Asya seyahatinde FETÖ okullarına götürülen Özal'a ölüm limonatası ikram edilmiş. Peki neden yargının bağımsızlık ilanı şeklinde iddialı bir başlık kullandık? Çünkü Yazıcıoğlu'nun asla bir kaza sonucu vefat etmediği, FETÖ cinayetine kurban gittiği şimdi ortaya çıkmış değil. Ayrıca bahsettiğimiz konu çok kolay faili meçhul olabilecek sıradan bir cinayet de değil. Nice değerli meslektaşımla birlikte merhum Yazıcıoğlu'nun Fethullah Gülen'in talimatıyla öldürüldüğünü defalarca yazıp söyledik. Mesela 30 Temmuz 2016'daki yani 15 Temmuz hıyanetinden sadece 15 gün sonraki yazımda bu cinayetin nasıl gizlendiğine dair ayrıntıları paylaşmıştım. 28 Ocak 2020 tarihli yazımızda ise kazadan sonra 112'yi arayarak yaklaşık yarım saat konuşan İsmail Güneş'in otopsi raporundaki çenesi kırık tespitine rağmen hiç konuşulmayan önemli bir ayrıntıya dikkat çekmiştim. Zira merhum İsmail Güneş kardeşimin uzun ses kaydı "Bu kim ya?" ifadesiyle bitiyordu. Bu cinayetten 11 yıl sonra, hatta 15 Temmuz'un üzerinden bile 4 yıl geçtiği halde bizim sektörün penguencilerinin yıl dönümü haberlerini hala helikopter kazası şeklinde verdiğini görünce tepkimi dile getirmek için çektiğim videoda şu cümleyle bitiyor. Nerede takılmışsa bu dava en kısa zamanda neticelenmeli ve FETÖ'nün Yazıcıoğlu'nun planlayarak katlettiği yargı kararıyla sabitleşmelidir. Bu devletin Yazıcıoğlu'na borcudur, ödemelidir. Evet, Nuh Albayrak Star gazetesinde böyle yazmış değerli dinleyenler. Bu yazıda bugün paylaştığımız son yazıydı. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme.